iradesini teslim alırsa, o kişinin iradesini kendi iradesine bağlıyor. Yani o kişi bütün kararlarını artık Allah'ın iradesiyle veriyor. Tabi olanlara kendinden bir emir vermiyor. Her konuda onlara bir şey söylerken mutlaka Allah'tan soruyor, cevabını alıyor, o cevaba göre hareket ediyor. Bütün davranışları Allah'ın iradi yapısıyla paralel bir çalışma içinde. Onun için bütün sözleri Allah'ın kendisine söylettiği, emrettiği sözler olduğu için, Allah neyi emrederse o sözleri söylediği için, o kişinin sözü en güzel söz, ondan daha güzel sözlü olmaz. Neden olmaz? Çünkü o Allah'ın sözlerini söylüyor. Yeter mi? Yetmez. Onların kötülüğe iyilikle mukabele ettiklerini de söylüyor Allah Teala. İrşat makamının bir vasfı da kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. Neden? Çünkü onlar Allah'ın iradesine bağlı olanlardır. Nefslerinde afetler zaten yoktur. Ama iradelerini de bağladıkları için mutlaka kötülüğe, seyyiate hasenatla cevap vermek durumunda olanlardır. Allah'ın emri o şekilde tecelli ettiği için. Allah Teala diyor ki, hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiate hasenatla cevap ver. Seyyiate hasenatla mukabele edenlerin sayısı çok değildir. Onlar hazzün azimin sahipleridir. Kim iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamına getirilmişse onlara üç mükafatı var Allah-u Teala'nın. Fevzün azim, en büyük mükafat, azim mükafat. Mükafatın azamisi. Hazzün azim, hazzın dünya saadetinin azamisi yani bütünü. Ve ecrün azim, en büyük ücret, ücretin en büyüğü. Ve bütün sahabe Hazzün Azim'in, Fevzün Azim'in ve Ecrün Azim'in sahipleriydi. Peki irşat makamının sahibi olmanın birinci vasfı neymiş? İradeyi Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe teslim etmişler mi? Gördük ki teslim etmişler. Biz Allah'a teslim olduk deyip de Allah'a çağırırlar. Diyor Allah Teala Fussilet 35 33'te acaba Allah'a teslim olmuşlar mı? Teslim oldukları kesinlik kazanıyor. Ayet açıkça söylüyor. Biz Allah'a teslim olduk deyip de Allah'a çağırırız. Öyleyse iradelerini Allah'a teslim ettikleri kesin. Bütün sahabenin iradelerini Allah'a teslim etmeleri söz konusu. Peki kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar mı? Ali İmran 119 bunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 119'da ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene muhabbet duyarsınız, sevgi duyarsınız. Onların size buğz ettiği gibi buğz etmezsiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz diyor. Üç alternatifli kitabın en üstün noktası. Bir, kötülüğe aynı kötülükle mukabele, kısas. Birinci safa. Nefslerine tabi olanlar mutlaka bunu yapmak isterler. İki, kendine yapılmış olan kötülüğü affetmek. Allah Teala
diyor ki kısas evvelkilere yazıldığı gibi sizin de üzerinize yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Birinci ve ikinci safhalar. Üç, kötülüğe, iyilikle mukabele etmek. İşte Fusilet Suresinin 35. ayet-i kerimesi, kötülüğe, iyilikle mukabele edenlerin hazün azimin sahip olduklarını söylüyor ve onların Allah'a teslim olduklarını, onların en güzel sözlü, en güzel sözleri söylediklerini ifade ediyor. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Hem de iradelerini Allah'a teslim etmişler ve hazün azimin sahibi olmuşlar, fevzün azimin sahibi olmuşlar, ecrün azimin sahibi olmuşlar. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Akabe'de tabi olanların neticede hazün ecrün azimin sahibi olmayı başardıklarını ifade ediyor Allah Teala. Kim onlar? Tabi olanlar, yani sahabe. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. İslam 7 tane safhadan oluşuyor ve bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de tamamlamışlar. Allah'a iradelerini de teslim etmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar ve irşat makamının hedefini de gerçekleştirmişler. Tabiin sahabeye tabi olmuş, onlar da mürşit olmuşlar. Çünkü onlar için de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allah Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Onlar fevzün azimin sahipleridir diye Allah Teala'nın işaret ettiği grup 3'ten oluşuyor. 3 grup. Medine'deki yardımcılar, ensar, 1. Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin, 2. Bir de onlara ihsanla tabi olanlar. İhsanla tabi olanlar da fevzül azimin sahipleri, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. İslam 7 safhadan oluşur, 4 tane teslimle noktalanır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Ve 14 asır sonra bakıyoruz ki İslam kalesinin bütün burçları aşağı indirilmiş. Artık dinin genel tatbikatında, yani dini yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından fazlasının yaşamlarında İslam'ın 5 şartından başka tatbikat kalmamış. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartı, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunlar hedefler değillerdir. Bunlar o söylediğimiz 7 tane safhaya sizi ulaştıracak vasıtalardır. Eğer namaz kılmazsanız, oruç tutmazsanız, zekat vermezseniz, hacca gitmeyi, hadi parası olanlar için geçerli diyelim, ve özellikle zikir yapmazsanız, o zaman
İslam'ı yaşayamazsınız. Bu vasıtalar olmaksızın ki iblisin hepsi ayrı bir tuzağıdır. Bu tuzakta da İslam'ın beş şartında da şeytan en büyük oyununu oynamış insanlara ve zikri ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde göremiyoruz. Zikir farz mıdır? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Vezkür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Öyleyse zikir farz. Çok zikir farz mı? Günün yarısından fazla zikir farz mı? Farz. İşte Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Ve daimi zikir farz mı? Nisa 103. Elbette farz. Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor. Yani namazı kıldıktan sonraki geçen zaman devresinin hangi noktasında olursa olsun, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Daimi zikir de farz. Ve zikir İslam'ın olmazsa olmaz şartıdır. Ve zikir unutulmuş. Bugün din öğretenler zaten çok büyük bir kısmı kendileri zikir yapmıyorlar. Zikrin farz olduğunu da zaten unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa hiçbir teslimi gerçekleştirmek mümkün değildir. Kaldı ki zikirden evvelki safa Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek tamamen unutulmuş. Dilemeyen ne olur? Gördük, cehenneme gider. Peki dileyen? Dileyen mutlaka kurtuluşa ulaşır. İşte Allah Teala buyuruyor Ankebut 5'te. Ellezine men kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu leyat. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, dileyen kişi Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır diyor Allah Teala. Yunus suresinin 9. ayet-i kerimesinde de affedersiniz. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü o amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklardır. Allah Teala Vel Asr suresinin 1. ayet-i kerimesi diyor ki, Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır onlar. Gidecekleri yer Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda olanlar değillerdir. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu söylediklerimizin ışığı altında yeni bir çağın açıldığını dikkate almak durumundasınız. Bu çağ hidayet çağıdır. Ve ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması birinci hidayetiniz. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması ikinci hidayetiniz. Nefsinizin Allah'a teslim olması üçüncü hidayetiniz. İradenizin Allah'a teslim olması dördüncü hidayetinizdir. Dört hidayet de üzerinize farz kılınmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, bugünkü din öğretisinin, İslam'ın temellerinden ne kadar yoksun olduğunu, yedi tane safhanın hiçbirini içermediğini ve şeytanın vasıtaları hedefmiş gibi yutturarak insanları salt bu beş tane hedefe yönlendirdiğini, onları gerçekleştirmenin ise hiç kimseyi cennete ulaştıramayacağını dikkatle yerli yerine oturtmanızı dileriz. Eğer oturtamazsanız cehenneme gitmekten kurtulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, bunları biz söylemiyoruz. Söylediklerimiz sadece Allah'a ait ve hepsi Kur'an ayetleri. Öyleyse İslam hakkında bir takım kararlara varacak olan insanlar, sözlerimizi dikkate alın ve insanların vebalini omuzlarınıza almayın. Allah'ın lanetine muhatap olmayın. Allah'ın söylediklerini 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün sahabenin gerçekleştirdiklerini mutlaka dikkate almak mecburiyetindesiniz. Yoksa omuzlarınızdaki vebal çok ağır olur. Din öğreticileri, sizlere sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

بركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kainatın tek dini, Hanif dini. Bir başka ifadeyle kainatta sadece bir tek dinin var olduğu, başka hiçbir dinin olmadığı. Öyleyse açıklamalarımıza inşallah Kur'an'dan başlayalım. Allah Teala Kur'an'da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanif olduğunu söylüyor. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Diyor ki Habibim, veçhini, fizik vücudunu dine ikame et. Dini ayakta tutmak için fizik vücudunu kullan. Hanif olarak bunu yap. O hanif fıtratıyla, ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. İşte kayyum olan din budur, buyuruyor Allah Teala. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Allah Teala'nın tek bir dini vücuda getirdiği, ezeli ve ebedi olan bu dinin asla değişmeyeceği, dinde değişikliğin asla yapılmayacağı ve insanların da hani fıtratının dışında başka bir fıtratla asla yaratılmayacağı konusu kesinlik kazanıyor. Öyleyse sadece bir tek din var, Hanif dini, ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Hanif. Bu dinin Arapça adı İslam'dır. İslam yeni bir din değildir. Ne Hristiyanlık, ne Musevilik yeni dinler değillerdir. Sadece bir tek din olmuştur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme son peygamber kadar gelen peygamberler zinciri içerisinde ve her kavme Allah'ın gönderdiği Resuller zinciri içerisinde başka bir dinin yaşanması hiç söz konusu olmamıştır. Ama bugün 72 çeşit inanç tespit edilmiş durumda. Zülmani kesimde dahil olmak üzere. İşte bütün bu inanç kesimlerinin aslında hiçbirinin bir değeri yok. Sadece bir tanesi değerli. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, ki o Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini hep aynı din. Başka bir din hiç olmadı. Allah Teala bu dinin nasıl yaşanacağını bir sonraki ayet-i kerimesinde anlatıyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinden bahsetmiştik. Rum 31 buyuruyor Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol Allah'a karşı ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de buyuruyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekine ferahlanır. Ne çıkıyor ortaya? Hanif dinini yaşayanların
bir tek fırkayı oluşturdukları, geri kalan bütün dinlerdekilerin geri kalan bütün fırkaları oluşturduklarını görüyoruz. 72 tane fırkanın her biri kendi elindekiyle ferahlanıyor. 73. fırka bu 72 fırkanın içindeki Hanif dinini yaşayan kesim. Her devirde, her topluluğun içinde bu sayı %10'dan daha aşağıda tecelli etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görüyoruz ki bir tek din olmuş Hanif dini. Nereden biliyoruz? Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz dini, vasiyet ettiğimiz dini sana da vasiyet ettik. Dinde fırkalara ayrılmayın diye ve dini kıyamda tutun diye. Müşriklere onlara söylediğin Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun sözü ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ne gördük? Hazreti Nuh'tan başlayarak bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriat. Onlara verdiğimiz şeriatı diyor Allah Teala, sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Tek bir şeriat. İşte Maide suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ellerindeki kitapları tasdik edici ve onu koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik, yani Kur'an-ı Kerim'e. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiği de hükmet. Ve sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Sizden hepiniz için bir tek şeriat ve açık bir yol belirlemiştik diyor Allah Teala. Tek bir şeriat. Hem Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi hem Maide suresinin 48. ayet-i kerimesi tek bir şeriattan bahsediyor. Bütün dinler tek bir dindir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Her ne kadar bugün 72 inanç çeşidi ve 3 tane kitaplı din var gibi görünüyorsa da 3 kitabın 3'ünün de aynı esasları içerdiğini belirtmek için bu bilgiyi sizlere sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim'i inceliyoruz önce. Bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek böylece 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İrşada ulaşmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. İslam, kainatın tek dini bu standartlar içinde oluşuyor. İslam deyince Hazreti İbrahim'in Hanif dinini kastediyoruz. Hanif kelimesi Allah'a teslim olanların dinini ifade ediyor. Ve bundan 14 asır evvel sahabenin yaşantısına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bakıyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Söyledik. Ayet-i kerimeyi münibine ileyhi ve ettekuhu diyor Allah Teala, ona yönel. Allah'a ulaşmayı dile, ona ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Yönelmek farz. Peki başka ne zaman, nerede söylüyor Allah Teala? Diyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyukumul azabe Zümer 54. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Yani ruhunu da, beçinde, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et. Lokman 15'te diyor ki vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Allah'a yönelmek farz. Bütün sahabe Allah'a yönelmiş mi?
kesin olarak yönelmiş. İşte Zümer Suresi 17. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَبُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize ulaşmayı dilediler, bize yöneldiler ve tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Bize yöneldikleri için, Allah'a bize ulaşmayı diledikleri için. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarıma müjdele buyuruyor Allah Teala. Lehumül büşra febeşir ibadî. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemeselerdi ne olurdu? Dilemeselerdi küfürde olurlardı. Dilemeselerdi evvela birinci ayet-i kerime şirkte olurlardı söyledik. İkincisi, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil oluyorlar ve gidecekleri yer cehennem. Allah Teala buyuruyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatid dunya vatmeyenu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde, onlar muhakkak surette, kesin surette bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden ve bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafiller ve gidecekleri yer cehennem. Aynı zamanda bu insanlar kafirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğu Allah Teala tarafından açık şekilde ifade edilmiş Sebe Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenlerin hepsi kafirler. Dileyenler müminler. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafir. Üçüncü açıdan meseleye bakıyoruz. Yok, dördüncü oluyor. Allah'ın ayetlerinden gafiller, cehenneme gidecekler ve kafirler. Ve Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre tağuta kullar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağuta kuldur, tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği an tağuta kul olmaktan kurtuluyor. Bu insanlar aynı zamanda hüsrandadırlar. Hüsranda olanların ise amelleri boşa gider. Amelleri boşa gidecek olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler amelleri boşa gidecek olanlardır. Hüsranda olanlardır. Yunus 45. Onlar ki Allah'a milaki olmayı, ruhu ölmeden evvel ulaştırmayı inkar ederler, onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Onların dalalette olduğunu görüyoruz. Rad suresi 27. ayet-i kerime. Allah dilediğini dalalette bırakır. Dilediğini dalalette bırakır diyor. İnsanlar zaten dalalettedirler doğuşlarından itibaren. Dilediğini dalalette bırakır. Peki bırakmadıkları kimler dalalette bırakmadıkları? Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi aynı zamanda dalalette, aynı zamanda hüsranda ve tağutun kulu. İnsan ve cin şeytanların kulu ama Allah'ın kulu değil asla. Ve
Diğer konularda artık bir şey söylemeye gerek yok. Yani insanların cehenneme gideceği burada kesinleştiğine göre Allah'a dilemeyenin. Allah'a dilemeyen insan ne yaparsa yapsın, ne kadar ibadet yaparsa yapsın, ibadetleri hesaba alınmıyor. İbadetlerinden kazandığı dereceler sıfırlanıyor. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. İşte birinci kademede Kur'an Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu söylüyor. Görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne oluyor? Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Allah-u Teala tarafından seçiliyoruz. Kimler seçiliyor? Kimler seçilmiyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'ın yolundan saptıranlar, onlar seçilmiyor. Geri kalanlar seçiliyor. İkinci basamak seçildiğimiz basamak. Üçüncü basamakta kim üçüncü basamağa ulaşır? Bu seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne demiştik demin? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Şura 13'e göre Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah bunu kendisine ulaştıracak. Nasıl? Kişi üçüncü basamakta, dördüncü basamak Allah-u Teala derhal Rahim Esma'sıyla tecelliye başlıyor. Dördüncü basamak. Bu basamakta Allah'ın Rahim Esma'sı o kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor. O kişi kör, sağır ve dilsizken onu işiten, gören ve bilen birisi yapıyor. 5, 6, 7. basamaklar. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor.

mürşidini görme yetkisi var. Allah'tan hacet namazını kılarak mürşidini soruyor. Allah ona mürşidini gösteriyor. Mürşid farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor, buyuruyor ki: Ya ellezine aminu ettekallâhe, ya ellezine aminu ettekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Allah'a takva sahibi olun. Ve ikinci takva, Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin. Görünüyor ki bu bir farz. Ve vesileyi hacet namazını kılarak istiyoruz. Allah mutlaka mürşidimizi gösteriyor. 14. basamak. Burası ikinci safha. Mürşide ulaşmak ve tabiiyet. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Kainatın en büyük mürşidine. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki: Kim o ümmi nebi resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Hepsi, bütün sahabe tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe. Hepsi de felaha ermişler. Cennet saadetinin sahibi olmuşlar. O zaman demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek de farz, mürşide ulaşıp tabiiyet de farz. Sonra kişi mürşidine ulaştığında devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor, kalbine iman yazılıyor. O kişinin dereceleri yükseltiliyor ve bu kişi Allah'tan 12 tane, Allah'tan 7 tane nimet oluyor. Nefs tezkiyesine başlıyor, zikir yapıyor. Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kalbine ulaşıyor. Kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi, bir iman yazılıyor kalbine kişi tabi olduğu zaman. İman kelimesiyle o gelen nurlardan fazıllar birbirinin zıt manyetik alanının sahibi ve nefs tezkiyesi başlıyor. Yani nefsin kalbinde Allah'ın nurları birikmeye başlıyor. İşte bu kurtuluştur. Nefsin kalbinde nurlar biriktikçe kişinin davranış biçimleri negatiften pozitife dönüyor. Ve evvela %7 nur birikimi, fazıl birikimi, ruh, vücuttan ayrılmış olan ruh, Allah'a doğru yola çıkıyor. İlk %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde ruh birinci katta. İkinci defa %7 nur birikiminde ikinci katta. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikiminde ruh yedinci gök katını aşıyor ve indi ilahiye ulaşıyor. Yedinci gök katına ulaşıyor. Yedinci gök katında da soldan sağa doğru 7 alemlik bir muhtevayı yaşıyor. 7 alem boyunca devam ediyor. Sitret-i Münteha'ya ulaşıyor. Oradan da Allah'ın zatına yükseliyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Farz mı? Allah'ın zatına ulaşmak farz mı? Evet, farz. İşte Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Ve Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Rabbine ulaş. Rabbimize ulaşmak açık bir şekilde emredilmiş. Peki bu bir emir mi? Emir olarak geçiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Geçiyor Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala Rad 20'de وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Onlar misaklarını bozmaz dedikten sonra bu misakin ne olduğunu açıklıyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması da farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı?

Hepsi ulaştırmışlar. Açık bir şekilde hidayete ermişler. Allah Teala sahabenin hidayete erdiğini söylüyor Zümer 18'de. Bütün sahabe hidayete ermiş. Hidayete ermek ruhunu Allah'a ulaştırmak demek. İnnel hüda, hüda Allah buyuruyor Allah Teala, muhakkak ki hidayet ona, Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaştırıyor, sahabe hidayete eriyor. 21. basamak, Allah'ın zatında ruh yok oluyor. 22. basamak. Ne oldu? 3 safa oldu. Allah'a ulaşmayı dilemek farz, bütün sahabe dilemiş. Mürşide ulaşıp tabi olmak farz, bütün sahabe tabi olmuş. Üçüncüsü, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek farz, bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Ve daha sonra o kişiye bir altın taht ihsan ediliyor Allah'ın katında. Daha sonra o kişi zühd sahibi oluyor ve nefsinin kalbindeki nurlar %81'i açtığı zaman o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz mı? Allah Teala buyuruyor Yasin 60-61'de, elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adumun mübin ve eyni buduni haza sıratı mustakimi. Ademoğulları, fizik vücutlarımızdan bahsediyor Allah Teala. Şeytana sakın kul olmayın, çünkü o size apaçık bir düşmandır diye sizden ahd almadık mı? Ve bize, bana kul olun diye sizden ahd almadık mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. Şeytan size apaçık bir düşmandır ve bana kul olmanız sırat-ı müstakimdir. Yani bana teslim olmanız. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim ve müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da teslim etmişler. Farz olan bir hususu gerçekleştirmişler. Peki daha sonrası var mı? Evet, daha sonrası nefsi evvela daimi zikre ulaşmak, ullelbap olmak. Ullelbap olunca, daimi zikre ulaşınca kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler bitiyor. Ve o kişi nefsinin kalbindeki bütün afetlerden kurtuluyor. Kalp gözünü açıyor Allah Teala, onların kalp kulağını açıyor. Allah ile konuşmak yetkisini veriyor kendilerine. Daimi zikrin sahibi oldukları için devamlı hayır kazanıyorlar. Bir de hüküm sahibi kılıyor Allah Teala onları, hikmet sahibi kılıyor. Burası ulul-elbab makamı. Kimdir ulul-elbab? Daimi zikrin sahipleri. Nefsini teslim etti mi? Hayır, bir kademe daha var. Burada 7 kademe yerlerin melekutu gösteriliyor. Ve daha sonra 1. gök katından başlayarak 7 kademe göklerin melekutu gösteriliyor. Ve 7. kat tamamlandığında o kişi nefsini de Allah'a teslim ediyor. Farz mı? Allah Teala diyor ki Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesine ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaya. Onlara emrolunmadılar, nefslerini Allah'a teslim edip muhlislerden olmakla emrolundular. Nefslerini dinde halis kılan muhlis olanlardan olmakla emrolundular. Bütün sahabe bu noktaya ulaşmışlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi diyor ki
Nahnu lehu muhlisun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, deyin ki biz ona, Allah'a karşı, Allah'ın indinde halis olanlarız. Nefslerinin kalbini halis kılanlarız. Burası 27. basamak ve kişi 7. gök katının sitede müntehası kendisine gösterildiği zaman tövbe-i nasuha davet ediliyor ve bu davetle tövbe-i nasuha davet edildiği zaman ihlas makamı bitiyor, salah makamı başlıyor. Salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuh, ikinci kademesi günahların örtülmesi, üçüncü kademesi salah nurunun verilmesi, dördüncü kademesi de günahların örtülmesi. Bu noktada kişi irşada ulaşıyor. İrşada ulaşmak üzerimize farz mı? Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, eğer beni senden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Bize kim dua ederse dua edenin davetine icabet ederiz, ama bir şartla, onlar da bizim davetimize uyar da amin olurlarsa. Ve böyle olsun ki diyor Allah Teala, onlar irşada ulaşsınlar. İrşada bütün sahabe ulaşmışlar mı? Hepsinin ulaştığını söylüyor Allah Teala. Bakıyoruz ki sahabe irşada ulaşmışlar. Ben diyor ki Allah Teala Hicurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. Altıncı kademe. Ve nihayet iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Olmuşlar. Âl-i İmrân suresinin 110 ve 114. ayetleri bunu kesinleştiriyor. Affedersiniz, 104 ve 110. ayetleri bunu kesinleştiriyor. 104. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki, sizin içinizden münkerden nehyeden, irfanla emreden bir topluluk oluşsun. 110. ayet-i kerimesinde de diyor ki, sizden münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk. Sizler münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Yani irşatla, bütün sahabenin irşatla meşgul olduğunu söylüyor Allah Teala burada. Bunu kesinleştiriyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle diyor ki, ey o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardan, bir kısmı muhacirindendi, Mekke'den Medine'ye göç edenlerden. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan diyor. Tabi'in. Tabi'in de dahil olmak üzere hepsi adın cennetlerine girecek hüviyette. Hepsi Fevzül Azim'in sahibi olarak vasıflandırılıyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Bütün sahabe irşat makamının gördüğünüz gibi sahibi olmuşlar. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Neden bahsettik? Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sahabe mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Fizik uçlarını teslim etmişler. Nefslerini teslim etmişler. İrşada ulaşmışlar. Ve Allah Teala onları irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamının sahibi kılmış. Kur'an bunu anlatıyor. 7 safhada 4 teslim içeren, ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi içeren, teslimini içeren 7 safhadaki 4 teslim İslam dini. Bu dine Allah-u Teala biz İslam adını verdik diyor. Arapça adıyla İslam dini, Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif dini. Öyleyse Hanif dini, bu din Musevilerce yaşandı mı?
iki kaynaktan da inceleyeceğiz. Bir, Kur'an'daki ayetlerle Hazreti İbrahim'in Hanif dininin yedi safhasını Musevilerin yaşadığına kesin ayetler şahitlik ediyor. İşte Kur'an ayetleriyle Tevrat'taki Hanif dini. Dikkat edin, Allah-u Teala Tevrat'tan bahsederek Musevilerin bir kısmının yedi safhasını, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin yedi safhasını yaşadığını söylüyor. Burada bir noktayı daha kesin bir dizayn olarak hatırlatmakta fayda var. Hazreti İsa, Hazreti Musa'dan da evvel, Hazreti İsa'dan da evvel, elbette Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan da evvel, Hazreti Musa gördük ki daha evvel Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadı. Onunla beraber olanlar da yaşadı. Oradaki yedi safhayı göreceğiz şimdi. Ondan sonra gelen Hazreti İsa da yaşadı. Gene yedi safhayı daha sonra göreceğiz. Şimdi evvela Kur'an'daki ayetlerle Tevrat'taki yedi safhayı göreceğiz. Sonra Tevrat'taki ayetlerle Tevrat'taki yedi safhayı göreceğiz. Evvela Kur'an'daki ayetlerle yedi safhaya bakalım. Kur'an ayetleriyle Tevrat'taki Hanif dini. Enam suresi 154. ayet-i kerime. Sümme ateyna Musel kitabe. Sonra Musa'ya kitap verdik. Tamamen tamamlayıcı olarak alellezi asene ve tafsilen her şeyi açıklayan, tafsil eden ve ahsen olanlar üzerine her şeyi açıklayan, li kulli şeyin her şeyin ve hüden ve hidayet olan ve rahmeten ve rahmet olan. Musa'ya kitabı indirdik, Tevrat'ı indirdik. Lealuhum bilikai rabbihim yuminun. Böylece onlar Rablerine milaki olacaklarına iman ederler diyor Allah Teala. Allah'a milaki olacaklarına iman ederler diyor. Allah'a milaki olacağına iman etmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Allah'a milaki olacağına iman eden herkes kurtuluşa ulaşmıştır. Kim Allah'ın kendisini Allah'a ulaştıracağına emin olarak Allah'a ulaşmayı dilerse, o mutlak olarak Allah'a ulaşır. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Söyledik iki ayet-i kerimede, Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Rad 27'de aynı şeyi söylüyor. Şura 13'te aynı şeyi söylüyor. Ve görüyoruz ki Museviler Rablerine milaki olacaklarına iman etmişler. Bir ayet-i kerime daha, Bakara 53. Ve iz ateyna Musel kitabe vel furkane lehalekum tetidun. Böylece hidayete eresiniz diye, ererler diye, ersinler diye Musa'ya kitap ve furkan verdiğimiz zaman. Musa'ya kitap veriyor. Bu kitap aynı zamanda furkan. Yani kötüleri iyilerden ayırmak üzere, iyilikle kötülüğü birbirinden tefrik etmek için. Ve birinci safa demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün Museviler tarafından dilenmiş. Onlar hidayete ersinler diye, Allah'a ulaşmayı dilesinler diye Musa'ya kitap verdik diyor Allah Teala. Öbür taraftan da onlar Rablerine milaki olacaklarına iman ederler diyor, ettiler diyor. Mürşide tabi olmak. Yunus suresi 83. ayet-i kerime. Fema amene li Musa illa zürriyetehun zürriyetun min kavmihi ala hafin min firavne ve melaihim en yeftinehum ve inne firavne lealin fil ard ve innehu leminel müsrifin.
Bundan sonra Firavun'un ve onun ileri gelenlerinin onları fitnelemesi, bela yaratması korkusuyla Musa Aleyhisselam'a kendi kavminden, zürriyetinden, gençlerinden başkası iman etmedi. Yani ona tabi olmadı. Ve muhakkak ki Firavun yeryüzünde üstünlüğü zorbaydı ve gerçekten o müsriflerdendi, yani haddi aşan azgınlardandı. Demek ki Hazreti Musa'nın kavminin gençleri tabi olmuşlar. Üçüncü faktör, ruhu dünya hayatında Allah'a teslim etmek. Bakara 62. İnnellezine amenu vellezine hadu. Diyor ki Allah Teala, Türkçesini okuyalım. Şüphesiz ki muhakkak ki amenu olanlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler, bunlardan her kim Allah'a ve yevmil ahire inanır ve ıslah edici ameller işlerse, yani nefsini tezkiye ederse, artık onların mükafatları Rableri katındandır. Onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. İşte ayet-i kerime Nasara'dan, Hristiyanlardan ve Hadu, Yahud kavminden, Musevilerden aminu olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici ameller işlerse onların mükafatları Rableri katındır. Bu ıslah edici ameller işleyenler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, zaten Allah Teala söylüyor sonra da, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. Onlar hidayete erenler. Burası 21. basamak. Fizik vücudu, fizik vücutlarını acaba Yahudiler Allah'a teslim etmiş miydi? Bakara suresi 111. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, dediler ki, cennete Yahudi veya Hristiyan olan kişinin dışında kimse girmeyecektir. Bu onların emaniye bilgileridir. De ki, eğer siz iddianıza sağlık verirseniz delilinizi getirin. O bir kısmı böyle söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş ve dilememiş olan bir kısmı böyle söylüyor. Bakara suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, hayır, öyle değil. Kim ve çini fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsinlerden olur. Artık onun mükafatı Rabbinin katındadır. Onlara, onların üzerine korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Burada Musevilerden bahsediyor Allah Teala. Onların fizik vücudunu Allah'a teslim etmeleri halinde ne olacağını söylüyor. Fizik vücudunu teslim etmesi kesin bir şekilde yer alıyor. Bakara 112'de Musevilerin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi. Beşinci ayet-i kerime, beşinci safa, nefsi Allah'a teslim etmek. Ve yine beşte diyor ki Allah Teala, ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lihuddine hünefaye. Ve yine suresi Yahudiler ve Hristiyanlardan bahsediyor. Yedi ayetten oluşuyor zaten. Bu beşinci ayet-i kerimesinde onlar emrolunmadılar. Sadece hanefler olarak Allah için dinde halis, nefslerini halis kılmış kullar olmakla emrolundular. Ve namaz kılmakla ve zekat vermekle emrolundular. İşte kayyum olan din budur. İşte kayyum olan din Hazreti İbrahim'in dinidir. Ve hanifler olarak diyor zaten Allah Teala. Yani Hristiyanların, affedersiniz, Musevilerin bu konuda halisler olarak nefslerini Allah'a teslim etmelerinin emrolunduğu kesin olarak ortaya çıkıyor. Altıncı konu, irşada ulaşmak.
Enbiya suresi 105. ayet-i kerime, andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da arz-ı salih kullarımızı varis olacağını yazdık diyor Allah Teala. Salih kullar sadece irşada ulaşanlar salah makamında birinci devreyi ifade eder. Demek ki Museviler de bu hedefe ulaşmışlar. Bundan Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde bahsediyor. İradeyi Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmak konusuna gelince Araf 159'da Allah Teala diyor ki ve Musa Aleyhisselam'ın kavminden bir ümmet vardır ki Hakk'a hidayet ederler ve onunla ve hak ile adaletle hükmederler. Öyleyse görülüyor ki Hazreti Musa'nın kavminden bir ümmet, bir kısım insan hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar ve adaletle hükmediyorlarmış. Zaten Allah Teala kimi irşat makamının sahibi kılarsa onun aynı zamanda adaletle hükmetmesini de emrediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Musevilerin yedi safayı da yaşamış oldukları açıklık kazanıyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Tevrat'taki yedi safa Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu konunun Tevrat'ta da yer alması gerekirdi. Gerçekten Tevrat'ta da yer almış mı? Kesin. İşte ayetler. Yeremya 24. Onlar benim Rab olduğumu anlayacak bir yürek vereceğim onlara. Onlar benim halkım olacaklar. Ben de onların Tanrısı olacağım. Çünkü bütün yürekleriyle bana dönecekler. Yani kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecekler diyor. Yeremya 24. ayet-i kerime. Hazekel 33. 11. Onlara de ki, varlığım hakkı için diyor egemen Rab, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün, kötü yollarınızdan dönün. Niçin öleysiniz ey İsrail hakkı? Ey İsrail halkı! Allah Teala ne diyor? Kötü yollarınızdan dönün. Yani irşat yoluna girin. Sırat-ı müstakime gelin. Sırat-ı müstakime ulaşmaksa ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Hosea 6, 14, 1, 2, 4, 9. Tanrın Rabbe dön ey İsrail. İşte Allah'a dönüşü açık bir şekilde emrediyor Allah Teala. Çünkü suçlarından ötürü tökezledin. Dualarla gidin. Rabbe dönün. Sadece İsrail demiyor, bütün İsrail kavmine diyor. Dualarla gidin, Rabbe dönün, ona bağışla bütün suçlarımızı deyin. Lütfet, kabul et bizi. Öyle ki dudaklarımızın kurbanını sunalım. Tanrın, Rabbe dön ey İsrail diyor ve İsrail kavmine de Rabbe dönün diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Hosea 6, bunu diyor. Yoel 2, 12, 14. Rab diyor ki, şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak, bütün yüreğinizle bana dönün. Giysilerinizi değil, yüreklerinizi paralayın. Ve Tanrınız Rab'be dönün. Amos 4 ve 6. Beytel'e gitmeyin, Gilgal'a girmeyin, Beerşeva'ya geçmeyin. Çünkü Gilgal halkı kesinlikle sürgün edilecek. Rab'be yönelin, yaşarsınız diyor Allah Teala.
Rabbe yönelin, Allah'a yönelin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek açık bir emir şeklinde Tevrat'ta da yer almış durumda. Mürşide tabi olmak. Yeremya 23. Onları güdecek çobanlar koyacağım başlarına. Bundan böyle korkmayacak, yılgınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile eksilmeyecek diyor Rab. Başlarına koyduğu çobanlar, mürşitler ve korkmayacaklar diyor o mürşitlerle beraber oldukları zaman. Yılmayacaklar, yılgınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile eksilmeyecek. Yeremya 3:15. Size gönlüme göre çobanlar vereceğim, sizi bilgiyle, sağduyuyla güdecekler. Tabi olmanın bütün muhtevası burada yer alıyor. Malaki 4:2-4:5-6. Diyor ki Allah Teala, ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ağırdan salınmış buzağlar gibi sıçrayacaksınız. Doğruluk güneşi, mürşit. Kulum Musa'nın yasasını bütün İsrail'e iletmesi için Horeb Dağı'nda ona verdiğim kuralları, ilkeleri anımsayın. Rabbim büyük ve korkunç günü gelmeden önce size Peygamber İlyas'ı göndereceğim. O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim. Yani peygamberin yapacağı görevin irşat görevi olduğunu, babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle bir nesil oluşacak ki benim o ülkeyi yok etmem gerekmeyecek diyor Allah Teala. Yani irşat makamına teslim oluş. Ruhu Allah'a teslim etmek, üçüncü safha, Yoel 3:16. Rab, Siyon'dan kükreyecek, Yeruşalim'den gürleyecek, gök ve yer sarsılacak, ama Rab, kendi halkı için sığınak, İsrailliler için kale olacak. Ne oldu? Rab, kendi halkı için sığınak, İsrailliler için kale olacak. Her ikisi de sığınak anlamına, yani ruhlar Allah'a ulaşmış, ruhu Allah'a teslim etme işlemi açık bir şekilde yer alıyor. Rab kendi halkı için sığınak olacak, İsrailliler için de kale olacak, herkes için de sığınak olacak. Yani ruhları Allah'a ulaşıp sığınacak. Dördüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Nasıl sahabe fizik vücudundan Allah'a teslim etmişlerse, İsrail halkı da teslim etmiş. Yeremya 7:3-5-6. İsrail'in Tanrısı, her şeye egemen Rab diyor ki, yaşantınızı ve uygulamalarınızı düzeltin. O zaman burada kalmanızı sağlarım. Bir insanın yaşantısını ve uygulamalarını değiştirebilmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesiyle mümkündür. Yoksa değişmez yaşantısı. Uygulaması değişmez kişinin. Değişmesi için nefsinin afetlerinin büyük kısmının yok olması lazım. Ve beşinci safa, nefsi Allah'a teslim etmek. Yeremya 4:4-1. Ey sizler, Yahuda halkı ve Yeruşalim'de yaşayanlar, kendinizi Rabbe adayın. Kendinizi Rabbe adayın. Yani nefslerinizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bunu engelleyen her şeyi yüreğinizden uzaklaştırın.
engelleyen her şey nefsin afetleri, yürekten uzaklaştırmaksa nefs tezkiyesiyle yani zikir yaparak Allah'ın nurlarını nefsin kalbine celbedip yerleştirmek, onlar yerleştikçe nefsin afetlerinin kapı dışarı edilmesi, engelleyen her şeyi yüreğinizden uzaklaştırın diyor Allah-u Teala. Ey yarışelim, yüreğini kötülükten arındır ki kurtulasın. Ne zamana dek yüreğinde kötü düşünceler barındıracaksın? Açık şekilde Allah Teala nefs tezkiyesinden bahsediyor ve nefsin tezkiye ve tasfiye edilmesiyle nefsin Allah'a adanmasına engel olan her şeyin nefsin afetlerinden nefsin kalbinin temizlenmesi. İrşada ulaşmak Yeremye 5:1. Yeruşalim sokaklarında dolaşın. Çevrenize bakıp düşünün. Kent meydanlarını araştırın. Eğer adil davranan, gerçeği arayan bir kişi bulursanız bu kenti bağışlayacağım. İşte adil davranan, gerçeği arayan, iradesini de Allah'a teslim etmek için hazır olan bir kişi. Daniel 12:10. Birçokları kendilerini arıtıp temizlenecek. Lekesiz duruma gelecek. Ama kötüler kötülük etmeyi sürdürecek. Kötülerin hiçbiri anlamayacak, bilgeler anlayacak. Kendilerini arıtıp temizleyecekler. Nefslerinin kalplerinde hiç afet kalmayacak. Lekesiz duruma gelecekler. Yani nefslerinin kalbi müzeyyen olacak. İrşada ulaşacaklar. 6. safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve bakıyoruz ki Daniel 12:3'te şöyle söylüyor Allah Teala: bilgeler, yani ermişler, mürşitler, gök kubbe gibi birçoklarını doğruluğa döndürenler, yıldızlar gibi sonsuz dek parlayacaklar. Mürşitler, gök kubbe gibi, gök kubbe nasıl yıldızlarla donanmışsa, ayla donanmışsa, gündüzde güneşle donanmışsa, etrafı aydınlatıyorsa, insanları doğruluğa döndürenler, yani nefslerindeki afetleri temizleyerek onların doğru olmasını temin eden bilgeler, yani irşat makamına ulaşanlar, kemal derecelerine ulaşmış olanlar, insanı kamiller, irşat makamının sahipleri. Başka insanları doğruluğa döndürenler, yani nefslerinin kalbini tasfiye ederek onların daima en güzel şeyleri söylemelerini, en güzel davranışlarda bulunmalarını sağlayanlar, insanı kamil olanlar. Zekeriya 3:7. Her şeye egemen Rab diyor ki, eğer yollarımda yürür, verdiğim görevleri yerine getirirsen, tapınağımı sen yönetecek, avlularımı sen koruyacaksın, sana burada duranların arasına katılıp huzuruma çıkma ayrıcalığını vereceğim. Yani onların arasına katılıp Allah'ın huzuruna çıkacak olan o kişi olduğuna göre onların nefslerinin tezkiyesinden de sorumlu olduğu neticesine ulaşıyor. Allah'ın yollarında yürümek, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, verdiğim görevleri yerine getirmek, Allah'a teslimlerini gerçekleştirmek. Öyleyse nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Görüyorsunuz ki Tevrat'ta Allah-u Teala açık bir şekilde Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasının 7'sini de kaydetmiş ve İsrail kavminin bir kısmının bu 7 safhayı, elbette küçük bir kısmı, bu 7 safhayı yaşadıkları kesinlik kazanıyor. Öyleyse ne gördük? Kur'an ayetleriyle, Tevrat'tan bahseden Kur'an ayetleriyle, Tevrat'ta 7 safhanın mevcut olduğu Kur'an ayetleriyle sabit,
Tevrat'taki ayetlerle Yahud kavminin, İsrail kavminin yedi safayı yaşadıkları gene ispat edilmiş oluyor. Hem Kur'an ayetleriyle Tevrat'a dayalı olarak, Kur'an ayetlerindeki Tevrat anlatımıyla İsrail kavminin yedi safayı yaşadığı kesinleşiyor. Hem de Tevrat'taki ayetlerle İsrail kavminin yedi safayı yaşadığı anlaşılıyor. Yedi safanın yedisi de Tevrat'ta mutlak olarak yer almış durumda. Şimdi görülüyor ki İslam'da ne varsa, yani Kur'an-ı Kerim'de ne varsa Tevrat'ta da aynı şeyler var. Bu sebeple Allah Teala Tevrat'a da, Kur'an'a da, İncil'e de nur diyor. Tevrat'a da, Kur'an'a da, İncil'e de hidayet rehberi diyor. Hidayet diyor. İçinde nur olan, içinde hidayet olan kitaplar Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat. Daha belki Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği mukaddes şeriat kitapları hepsi aynı hüviyette. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İncil'deki yedi safhadan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle İncil'deki yedi safha. Birincisi Bakara Suresi 87. ayet-i kerime. Andolsun ki biz Musa'ya kitap verdik ve ondan sonra da birbiri ardından, yani araları kesilmeksizin peş peşe Resuller gönderdik. Ve Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler, açık ispat vasıtaları verdik. Ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Her ne zaman size bir Resul nefslerinizin hoşlanmadığı bir şeyle emirle geldiyse hemen kibirlendiniz, bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Hazreti Musa'ya kitap vermiş ve ondan sonra birbiri ardından Resuller göndermiş ve sonra da peygamber olarak Meryem'in oğlu İsa'yı göndermiş. Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdiğini söylüyor. Ve Hazreti İsa'nın tebligatını yaptığı, insanları Allah'laşmaya, dinlemeye davet ettiği kesin. Maide 46. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Onların üzerine Hazreti İsa'yı gönderdik ve ona içinde bir hidayet ve nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve takva sahipleri için hidayet erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik. Allah Teala Hazreti İsa'ya birinci ayette, yani Bakara 87'de Hazreti İsa'ya beyineler verdik, kanıtlar verdik demekle ona İncil'i verdiğini açık bir şekilde söylüyor. Maide 46'da Allah Teala İncil'i verdiğini bir defa daha söylüyor. Ve muhtevaya bakın, Tevrat gibi içinde hidayet olan, içinde nur olan ve Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik Hazreti İsa'ya. İncil'in verildiği Kur'an'da açık bir şekilde yer alıyor. Üç kitabı incelediğimiz zaman Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceği yer almış. Tevrat'tan sonra içinde nur olan bir kitabın geleceği de yer almış. Nur olan, hidayet olan ve
Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden bir kitap ve takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil. Ali İmran 48, ona Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek diyor. İncil gene geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ali İmran 49, Allah Teala buyuruyor, bir Resul olarak onu İsrailoğullarına gönderecek ve diyecek ki, hiç şüphesiz ben andolsun ki size Rabbinizden bir mucize getirdim. Size çamurdan bir kuş taslağı yapar, Hazreti İsa bu. Sonra da ona üflerim. Allah'ın izniyle o hemen bir kuş oluverir. Anadan doğma körü ve alaycı tenliği iyileştiririm. Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyor ve neleri biriktiriyorsanız hepsini size haber veririm. Muhakkak ki bunda sizin için nice ibretler vardır. Eğer iman edecek olsanız. Hazreti İsa'yı delillerle ve iğnelerle gösteriyor. Peygamberlerini tasdik eden mucizelerle. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de İncil'deki 7 safhanın mevcut olup olmadığına bakıyoruz. Görüyoruz ki İncil'de de Kur'an-ı Kerim'deki 7 safha tam olarak yer almış. Birinci safha neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bakıyoruz ayetlere. Âl-i İmran 50. Önümdeki, yani benden evvel gelen Tevrat'tan ayetleri tasdik edici olarak ve üzerinize haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim. Ve Rabbinizden size bir mucize getirdim. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin. Bunu söyleyen Hazreti İsa. Önümdeki diyor, yani benden evvel gelen Tevrat'tan ayetleri tasdik edici olarak geldim diyor. İncil, Tevrat'taki ayetleri tasdik ediyor. Kur'an-ı Kerim hem İncil'deki ayetleri tasdik ediyor hem de Tevrat'taki ayetleri tasdik ediyor. Şimdi Kur'an ayeti ve Hazreti İsa'nın tevasına oradakilere ne söylediğini söylüyor, ifade ediyor. Tevrat'tan ayetleri tasdik etmek üzere geldim bir ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için geldim, gönderildim diyor. Ve Rabbinizden size bir mucize getirdim. Sonuç, artık Allah'a karşı takva sahibi olun, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Allah'a karşı takva sahibi olmak, ilk takva sahibi olmak nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Rum 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve ettekuhu diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Burada da Allah'a karşı takva sahibi olun, bana itaat edin emri var olduğuna göre Allah'a karşı takva sahibi olun, yani Allah'a ulaşmayı dileyin emri var. Âl-i İmran 50. Hazreti İsa'nın söylediklerini ifade ediyor. Âl-i İmran 51. Allah hiç şüphesiz muhakkak ki benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. O halde öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona kul olan kim olur? Amin olanlar olur. İşte Yunus suresi 62. 63. ayet-i kerime ellezine aminu ve kânu yettekun. Onlar amin oldular ve takva sahibi oldular. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi oluyorlar. Ve Allah'a birinci kul olmak, tağut kul olmaktan kurtulmak ve Zümer suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ
lehumul müşrafe ve şir ibadi diyordu Allah Teala. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı denediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Zümer 17'de burada da Allah Teala o halde ona kul olun diyor Allah Teala. Allah'a kul olun emri gereğince Allah'a kul olan şeytana kul olmaktan kesinlikle kurtulmuştur. Bu da birinci takvadır. Ve bunun sırat-ı müstakim olduğunu söylüyor Allah Teala. Demek ki Kur'an'daki ifadeyle Hazreti İsa'nın beraberinde olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci konu mürşide tabi olmak. Mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Ali İmran suresinin 52 ve 53. ayetleri bu konuda açıklık getirmiş. Diyor ki Allah Teala işte onlarda İsa, Hazreti İsa onlarda inkar hissedince Allah'a ulaştıran yolda yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler de Allah'a yardımcılar biziz. Allah'a götüren yolda yardımcılar biziz. Allah'a amin olduk. Yani Allah'a ulaşmayı denedik. Şahit ol ki biz hiç muhakkak ki hiç şüphesiz yani muhakkak ki ona Allah'a teslim olanlarız dediler. Burada Hazreti İsa'ya tabi oldukları neticesine ulaşıyoruz. Ali İmran 53 bir sonraki ayet-i kerime Rabbimiz diyorlar yine bu kişiler yani Hazreti İsa'nın havarileri senin indirdiğin şeye İncil'e inandık ve Resulüne tabi olduk. Tabi oldukları kesin. Senin indirdiğine inandık ve Resulüne tabi olduk. Artık bizi şahit olanlarla birlikte yaz. İncil'e inandık ve Resulüne tabi olduk. Bütün bu Hazreti İsa'nın havarileri Hazreti İsa'ya tabi oldukları için havari adını alıyorlar. Ali İmran 55. Hani o zamanki Allah buyurmuştu ey İsa hiç şüphesiz ben seni vefat ettireceğim ve seni bana yükselteceğim, katıma yükselteceğim ve seni o kafirlerden arınmış kılacağım. Sonra sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerin üzerine kılacağım, tutacağım. Sana tabi olanlar diyor, Hazreti İsa'ya tabi olunduğu kesin. Evvela Hazreti İsa kendisine belki mürşide tabi oluyor. Ondan sonra da herkes o da dahil olmak üzere hepsi Hazreti İsa'ya tabi oluyorlar. Ve mürşide tabiyette Hazreti İsa zamanında mutlak olarak gerçekleşmiş. Hazreti İsa'ya tabi olunmuş. Ruhu dünya hayatında Allah'a teslim etmek. Üçüncü safha. Ali İmran 57. Ve o iman edip ve o amen olup ıslah edici, nefsi tezkiye edici ameller işleyenlere gelince onların mükafatları da kendilerine tas tamam verilecektir. Nefs tezkiyesini yapmışlar ve nefs tezkiyesi tamam olunca ruhun Allah'a ulaşması kesinlik kazanıyor. Zaten Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede sonra dönüşünüz banadır diyordu bu tabi olanlara. O dönüşlerini tamamlamışlar ve bunlar nefsi ıslah edici ameller işlemişler. Ve ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Bakıyoruz Hadid suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onların arkalarından da resullerimizi ard arda gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ona tabi olanların kalplerine rehfet ve rahmet kıldık.
tabi olanların kalplerine rahmet ve rahmet kıldık diyor Allah-u Teala. Kalplerine rahmet verdik demek, onların kalplerini yumuşattık ve rahmetle beraber fazıllar da vererek onları fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, kalplerine rafet verilenler. Yani sabır, yani öfkeyi yutma gayreti, bu fizik vücudu Allah'a teslim etmek üzere olarak vasıflandırılıyor. Amini olanlara mükafatlarını verdik diyor. Ateynnellezine aminu minhum ecuhum. Onlardan icirlerini yerine getirenler, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler manasına geliyor. Peki bu Hazreti İsa'nın havarileri nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Beyne 5'te kesin olarak söylüyor. Onlar emrolunmadılar. Sadece hanifler olarak Allah için dinde halis, nefslerini halis kılmış kullar olmakla emrolunurlar. Ve namaz kılmakla ve zekat vermekle emrolunurlar. İşte kayyum olan din budur. Hepsi bununla emrolunmuşlar. Daha sonraki ayette irşada ulaştıkları da kesinleşiyor sahabenin. Affedersiniz, sahabe diyorum. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle Hazreti İsa ile birlikte olan havarilerin hepsi irşada ulaşmışlar. Diyor ki, ey amene olanlar, Allah'ın yardımcıları olun. Ne demek bu Allah'ın yardımcıları olun? Allah'a iradelerinizi bağlayın ve Allah'ın iradeniz bağlı olduğu için sadece Allah'ın emirlerini yerine getirerek Allah'ın yardımcıları olun. Yani irşada ulaşın. Meryem oğlu İsa'nın havarileri Allah'a doğru giderken, onları götürürken benim yardımcılarım kimlerdir demesi gibi havariler de demişlerdi ki Allah'ın yardımcıları bizleriz. Bir topluluk amin olmuş, bir topluluk da inkar etmişti. Burada Allah'ın yardımcıları olmak, irşat makamına ulaşmak demek. Her birisi bir irşat makamının sahibiydi. 12 havari. 13. havari biliyorsunuz ki isyan etmişti. 7. safa iradeyi Allah'a teslim etmek. Ne bakıyoruz? Maide 111 havarilere bana ve Resulüme iman edin, amene olun diye bahsettiğim, vahyettiğim zaman onlar da amene olduk, bizim hakka teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Hepsi hakka teslim olmuşlar, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Yani burada 7. kademe amene oluş söz konusu. Bütün sahabe, affedersiniz gene yanlışlıkla sahabe dedik, bütün Hazreti İsa'ya tabi olanlar iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Maide 47, İncil sahipleri Allah'ın onda indirdiği ahkam ile hükmetsinler. Ne demek bu? Hükmetsinler emri geldiğine göre, burada münkerden nehi ve İrfanla emretmek, marufla emretmek asıl. Öyleyse Yahudilerden irşat makamının sahibi olanlar mutlak olarak bir grup oluşturuyor. Allah Teala da Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde onlardan da kitap sahiplerinden de marufla emreden

bakıyoruz. Orada da var sevgili kardeşlerim. Nasıl Tevrat'ın kendisinde 7 safa varsa, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safası İncil'de de var. İncil'deki ayetlerle Hanif dini, Allah'a ulaşmayı dilemek. Matta 7:7. Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Burada dileyin diyor Allah Teala açık bir şekilde. Allah'a ulaşmayı dileyin manası var burada. Size verilecek, ne verilecek? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak imkanı verilecek. Arayın, bulacaksınız. Allah'a ulaşmayı arayın, Allah'tan isteyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilerseniz bulacaksınız diyor Allah Teala. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyin. Kapı mutlaka açılacaktır. Allah'a ulaşacaksınız. Matta 13:15-16. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, kalpleri anlamasın. Ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Ve bana dönmesinler diyor. Yürekleri anlamasın, kalpleri idraksiz. Ve Allah'a dönme işlemleri yok. Ama diyor Allah Teala dönselerdi onları iyileştirirdim. Ayet-i kerime bitmiyor. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Ne yapmış Allah Teala bunların? Kalp gözlerini ve kalp kulaklarını açmış. Gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor deyince baş gözleriyle buradaki kulakları değil, kalp gözüyle kalbin kulağını kastediyor. Aslında burada baş gözü de kısmen yer almış durumda. Çünkü bu ilk kademe Allah'a ulaşmayı dinlemek noktasında irşat makamını gören göze ihtiyaç var. İrşat makamı olarak gören göze ihtiyaç var. Ve sevgili kardeşlerim, irşat makamını irşat makamı olarak gören, irşat makamının sözlerini işiten, manasına varan, kalbine indiren ve idrak eden kişiler, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece. Başkalarında bu sonuç oluşmuyor. Allah Teala onların gözlerindeki icab-ı mestureyi almıyor, kulaklarındaki vakrayı almıyor, kalplerindeki ekinliti almıyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Ama burada aldığı kesin. Mürşide tabi olmak. Matta 3:1-2:3-6:11-14-15-16-17. O günlerde vaftizci Yahya, tövbe edin, göklerin melekutu yakındır diye Yahudiye çölünde vaz ederek meydana çıktı. Vaftizci Yahya, yani Mürşid Yahya, Hazreti Yahya, Yahya peygamber. Nice kim peygamber İsa'ya arayıcılığıyla söz edilen kişi Yahya'dır. İsa'ya şöyle demişti, çölde çağrının sesi, Rabbin yolunu hazırlayın, onun yollarını düz edin diye sesleniyor. Günahlarını itiraf ediyor. Yahya tarafından Şeria Erden Irmağı'nda vaftiz ediliyordu. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür diyor. Hazreti İsa'nın Yahya'dan, Hazreti Yahya'dan daha güçlü olduğu Hazreti Yahya tarafından ifade ediliyor. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Ruhul Kudüs'te ve ateşle vaftiz edecek. Yani tabiyet çok açık bir şekilde yer alıyor. Bizde boy abdesti söz konusu İslam'da. Orada da nehrin sularına batırarak gene boy abdestini tamamlamak söz konusu.

O sırada İsa Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere gelişi söz konusu. Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Şimdi bırak. Çünkü her salahı böylece yerine getirmek bize gerektir. O zaman Yahya onu bıraktı. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Allah'ın ruhunun güvenci gibi inip üzerine konduğunu gördü. Burada Hazreti İsa'nın Hazreti Yahya'ya vaftiz olduğunu, tabi olduğunu, ondan sonra da herkesin Hazreti İsa'ya tabi olmaları söz konusu. Ve İncil'de ruhun Allah'a ulaştırılması, Allah Teala İncil'de Luka 1:16'da diyor ki, İsrailoğullarından birçoğunu tanrıları Rab'be döndürecek. Yani kendisine döndürecek. Yani ruhlarını, Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracak. Açık ve kesin bir şekilde anlatılmış konu. İsrailoğullarını Allah Rab'be döndürecek, kendisine döndürecek. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştıracak. İncil'den Resuller 3:19. Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Yani Allah'a dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin. Luka 1:16'da Rab'be dönün diyor. Resuller 3:19'da Tanrı'ya, Allah'a dönün diyor Allah Teala. Rab kelimesiyle de Tanrı kelimesiyle de aynı şeyi ifade ediyor kendi zatını. Burada kesin bir dönüş söz konusudur. Ruhun vücuttan ayrılarak, hayattayken o kişi vücudundan ayrılarak Allah'a dönüşü ve Allah'a ulaşması. Burada öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin de çok açık bir şekilde nefsin tezkiyesinden sonraki tasfiyesini ifade ediyor. Nefsin kalbinde hiçbir afet kalmadığı bir noktayı ifade ediyor. Daha sonraki devrelerde bunların oluşacağını da burada müjdeliyor. Yenilenme fırsatları versin. Temizlenme, arınma, nefsinizin kalbindeki afetlerden kurtulma fırsatları versin. Ve Bab 6, Korintoslulara 1. mektup 17. Rab'le birleşen kişi ise onunla tek ruh olur. Ne demek istiyor? İncil, kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın ruhudur o zaten. Allah Teala biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Yani üfürülen Allah'ın ruhudur. Ve Allah Teala emanet olarak vermiştir ruhu. Ruhumuzun mutlaka Allah'a geri dönmesi emrediliyor. Geri döndüğü zaman ruhumuz Allah ile birleşecek. Yani Allah'ın ruhu zaten tek ruhtur. Ve bütün ruhlar, insanlara ait olan, insanlarda şu anda kullanılmakta olan bütün ruhlar Allah'a mutlaka geri döneceklerdir. Ya kendi isteğiyle kişinin
ruh Allah'a ulaşacak kişi ermiş evliya olacaktır. Ya da ölümden sonra ölüm melekleri ruhu alıp Allah'a geri döndürecek, Allah'ın zatına ulaştıracaklardır. Böylece Allah'ın zatında yok olan ruh, tek bir ruhun bir parçası haline gelecektir. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, Matta 5-7, ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlara merhamet edilecek. Matta 6-14, başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Başkalarının suçlarını bağışlamak, öfkeyi yutmak, fizik vücudun tesliminin kesin işaretleridir. Allah Teala onların fizik vücudlarını teslim etmek konusundaki ayetlerini ortaya koymuş. Nefsi Allah'a teslim etmek, ne mutlu salahı uğruna eza çekmiş olanlara, çünkü göklerin melekûtu onlarındır. Göklerin melekûtu salah ihlas makamında görünüyor. Nefsi Allah'a teslim edenler, ihlas makamının sahipleri, yedi gök katını görüyorlar ve onlar nefslerini Allah'a teslim edenlerdir. İrşada ulaşmak, Allah Teala Matta 5.5'te diyor ki, ne mutlu halim olanlara, çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Yeryüzünü miras olarak alanlar, İrşada ulaşan salihlerdir. Burada da yeryüzünü miras olarak alacaklar ifadesi kullanıldığına göre irşada ulaştıkları kesinleşiyor. Halim olanlar olarak anlatılıyor. İrşada ulaşmışlar. Yani kendileri irşad olmak açısından her şeylerini tamamlamışlar. Hatta iradeyi Allah'a teslim etmek ve risaletle görevlendirilmek, ne mutlu Matta 5-8, ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Allah'ı görecekler diyor Allah-u Teala. Allah'ı görecek olanlar sadece iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Burada ne mutlu yüreği temiz olanlara, yürekleri, kalpleri 19 mertebe, afetler yok olduktan sonra 19 mertebe müzeyyen olanlar, yüreği temiz olanlar olarak geçiyor burada. Matta 5-9, ne mutlu sulh edicilere, çünkü onlar Allah oğulları çağrılacak. Ne mutlu sulh edicilere, yani insanlar arasında adaletle hüküm verenlere, bunlar irşat makamının sahipleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ehli kitaptan Hanif dinini yaşayanlar hakkında bakınız Allah Teala neler söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler inzal oldukça Hristiyanlardan ve Yahudilerden bir kısmının gözyaşları içerisinde huşu içinde dinleyerek ayetlere iman ettiklerini görüyoruz. Kendilerine kitap verilenler, sana indirilene sevinirler buyruluyor. Ve bakıyoruz. Maide 83. Allah Teala diyor ki, Resul'e indirileni, yani Kur'an'ı işittikleri zaman, haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı gözlerinin kanlı yaşla dolup taştığını görürsün. Ey Rabbimiz, biz iman ettik, amin olduk, artık bize şahitlerle birlikte yaz dediler. Burada haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı diyor Allah-u Teala burada, irşat makamının sahibi olan kişilerden bahsediyor Allah-u Teala. Şahitlerle beraber yazıyorlar, Allah'ın zatına şahit olmuşlar. Rad 36, kendilerine kitap verilenler, sana indirilenle ferahlarlar.
Gruplardan onun bir kısmını inkar edenlere şöyle de: ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ederim, dönüşüm onadır. Yani meavım, sığınağım, dönüşerim odur. Öyleyse burada kendilerine kitap verilenlerin Allah'ın indirdiklerine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirdiklerine sevindiklerini görüyoruz. Kim bunlar? Kendi kavimlerinin büyük kısmı, %90'dan fazlası onlar gibi düşünmüyor. Ama onlar ermişler. Onların bir kısmı Hakk'a şahit olmuş, irşat makamının sahibi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayetlere baktıkları zaman Yahudiler Tevrat'taki ayetlerle aynı olduğunu, Hristiyanlar İncil'deki ayetlerle aynı olduğunu görüyorlar. İslam'ın 7 safhası da mevcut ve bunu idrak edebilenler de üst kademe evliyalar. Ali İmran 199. Muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler de var ki size ve kendilerine indirilene ve Allah'a iman ederler, inanırlar. Kendilerine indirilenler de Kur'an-ı Kerim'deki aynı şeyi söylüyor ve ikisine de inanıyorlar. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilene inanıyorlar, hem kendi kitaplarına inanıyorlar ve bakıyorlar ki iki kitap birbirinin aynı. Allah'a huşu duyarlar. Huşu, Allah'a şahit olmanın huşusu. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar ki onların mükafatları Rableri katındadır. Mükafatı Rabbin katında olmak demek, Allah'ın zatını görmek şerefine ermek demek. Ali İmran 113 ve 114. Ama onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde bir evvelki ayette Allah Teala kitap elinden olanları %90'dan fazlasını negatif olarak değerlendiriyor. Onların söylediklerine itaat etme diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ve bakıyoruz ki ama onların hepsi bir değildir diyor. Yani o kötü olanları söyledikten sonra sakın hepsini öyle zannetmeyin. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secdeye kapanan bir ümmet vardır. Secdeye kapanan, yani onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe gibi namaz kılıyorlardı. Biz de birçok uluslararası konferansta böyle olan kişilere rastladık. Onlar da bizimle beraber geldiler. Bizim namazımıza onlar da iştirak ettiler. Onlar Allah'a, Ali İmran 114, onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf ile emreder ve kötülükten alıkoyarlar. Nefslerindeki kötü afetlerden insanların kurtulmasına yardım ederler. Hayırlara, iyiliklere koşuşurlar. İşte onlar salihlerdendir diyor Allah Teala. Burada açık bir şekilde bunların irşat makamının sahibi oldukları kesinleşmiş oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinde insanlar aynı kitapları almışlar insanlık tarihi boyunca. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün nebilerine, peygamberlerine o kitaptakilerle hükmetsin diye şeriat kitabı indirdiğini söylüyor. Bütün peygamberler şeriat kitabı almışlardır. Ve hepsi o kitapla, aldıkları şeriat kitabıyla hükmetsinler diye şeriat kitabıyla şereflenmişlerdir. İşte son üç kitap, Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti İsa'ya İncil ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim.
Tevrat İncil'de İncil'in geleceğini ve İncil'deki peygamberi müjdeliyor. İncil Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve kendisinden sonra gelecek olan Kur'an-ı Kerim'i müjdeniyor. Bu geçmişten geleceğe doğru uzayan üç kitaptaki unsur. Geçmişten geleceği işaretlemek. Tevrat'tan sonra İncil iniyor ve Tevrat İncil'in de ineceğini, Hazreti İsa'nın da geleceğini kesin olarak işaretliyor. Sonra İncil'den sonra Kur'an-ı Kerim gelecek. İncil Kur'an-ı Kerim'in indirileceğini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğini işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı da tasdik ediyor. Baştan başlayalım. İncil'i de tasdik ediyor. Tevrat'ı da tasdik ediyor. Kur'an-ı Kerim önce İncil'i tasdik ediyor, sonra da Tevrat'ı tasdik ediyor. Ama ondan evvel de bütün peygamberlere Allah'ın kitap verdiğini tasdik ediyor. Ve İncil Tevrat'ı tasdik ediyor. Tevrat kendisinden evvel gelen bütün peygamberlere verilen mukaddes kitapları tasdik ediyor. Öyleyse mukaddes kitaplar hem geçmişten geleceğe doğru bir tasdik müessesesini hem de gelecekten geçmişe doğru bir tasdik müessesesini oluşturuyorlar. Allah-u Teala hem Tevrat'ın hem İncil'in hem Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Bir nur olduğunu söylüyor. İki, ve hidayete erdirici bu vasıfla beraber üç kitabın da Allah'tan indirildiğini ifade ediyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi şu ana kadar ulaştığımız yere baktığımızda Tevrat'tan evvel bütün peygamberlere kitap verildiğini görüyoruz. O kitaplar kaybolmuşlar. Ama Tevrat duruyor kayıplarla, İncil duruyor kayıplarla ve Kur'an-ı Kerim duruyor, kaybı yok. Nasıl indirilmişse o şekilde korunmuş. Allah-u Teala Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, bu zikri biz indirdik diyor. Biz. Onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah-u Teala. 4 defa biz kelimesi kullanmış. İndiren de, muhafız eden de o. Kitapların bir hidayet olduğu ifade ediliyor. Nur olduğu ifade ediliyor. Kendisinin evvelki ve sonraki kitapları ve peygamberleri tasdik edici olduğu ifade ediliyor. Şimdi bütün bunların ışığında Hazreti İbrahim'in konumuna bakalım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesindeki muhtevaya göz attığımız zaman Allah-u Teala'nın orada şöyle söylediğini görüyoruz. Hazreti Nuh'tan bahsediyor. Hazreti Nuh'tan sonra Hazreti İbrahim'den, sonra Hazreti Musa'dan, sonra Hazreti İsa'dan, sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsediyor. Daha evvelkini yazmamış. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bugün dünyada olan, yaşayan herkes Hazreti Nuh'un gemisindekilerden türemiştir. Ondan evvelki peygamberler elbette
peygamberler de. Ama onların soyları kalmadı, sadece Hazreti Nuh'la beraber gemide olanlardan bugün dünyadaki 6 milyardan fazla nüfus oluşuyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya baktığımız zaman kitaplar arasındaki ilişkinin bize çok şeyler söylediğini görüyoruz. Şunu bilelim ki Musevilik de Hristiyanlık da İslam da Hazreti İbrahim'den sonra kitap sahibi olmuşlardır. Her kitapta mutlaka Allah Teala Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Babanız İbrahim diyerek. Öyleyse Hazreti İbrahim Hazreti Musa'dan da İsa'dan da evvel olduğuna göre Hazreti İbrahim'in Musevi olması veya Hazreti İbrahim'in Hristiyan olması söz konusu olabilir mi? Ama Hazreti Musa da Hazreti İsa da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in dininin sahipleriydi demek dört dörtlük olarak yerlerine oturur. Burada çok önemli bir noktaya temas etmek asıldır. Dünya bugün din açısından büyük kayıplar vermiştir. Dinler unutulmuştur. Önce Yahudiler, yani İsrail kavmi dinlerini unutmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağına ulaştıkları zaman onların %90'dan fazlası artık dinlerini yaşamıyordu. Ama %10'dan daha küçük bir grup yaşamakta devam ediyordu. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devresinde Hristiyanların da dinlerinden saptıklarını, asli unsurları unuttuklarını görüyoruz. %90'dan fazlası dinlerini unutmuşlardı. Dinlerindeki 7 safa onlar tarafından çoktan unutulmuşlardı. Unutulmuştu. Bugün mü, Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bugün İslam alemi de dinlerini unutmuş durumda. Bu Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an-ı Kerim'in de bel kemiğini teşkil eden, omurgasını teşkil eden İslam'ın 7 safhası, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhası artık İslam tarafından da unutulmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere ulaştırdığımız ihtarlarda gördünüz ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ama Allah'a teslim olmak bütünüyle unutulmuş. İslam alemi İslam'ın 5 şartına tabi olmuş. İşte İslam'ın 5 şartı ezelden beri var olan temel şartlar: namaz kılmak. Bütün peygamberler zamanında namaz kılınmıştır. Oruç tutmak, bütün peygamberler zamanında oruç tutulmuştur. Zekat vermek, bütün peygamberler zamanında vardı. Hacca gitmek, gene aynı statü içerisinde vardı. Ve kelime-i şehadet getirmek, İslam'daki dizayn. Ve artık zamanımızda İslam alemi İslam'ın 5 şartıyla cennete gideceklerine inanıyorlar. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete gidemez. İslam'ın 5 şartı içinde Allah'laşmayı dinlemek diye bir müessese yok. Allah'laşmayı dinlemeyen kişinin ise kurtuluşu mümkün değil. Ne yazık ki bırakınız geri kalanları, saydık ki
Hepsi Tevrat'ta da İncil'de de yer almış. Yedi safhanın yedisi de. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın cehennemden kurtulamaz. Cehennemden kurtulmanın anahtarı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a yönelmektir. Allah'tan ruhunu Allah'a ulaştırmak istikametinde niyazda bulunmaktır. Sadece onlar kurtuluşa ulaşırlar ve onlar İslam'ın üç safhasını mutlak olarak yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileme birinci safha, mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safha, ruhlarını Allah'a ulaştırma üçüncü safha, üç safhanın üçünü de mutlak olarak gerçekleştirirler. Çünkü buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti altına alınmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala, Şura 13'te, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşavi ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in temeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde ne yaparsa yapsın kendisini cehennemden kurtaramaz. Ama gelin görün ki aradan geçen 14 asırda Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa Kur'an'daki bu 7 safha tamamen ortadan kaybolmuş ve insanların yazdığı kitaplardaki İslam'ın 5 şartıyla amel etmek bütün Kur'an-ı Kerim'in yerini almış ve şeytan uzaktan hepimizle alay ediyor. Öyleyse çok büyük bir kayıptayız. Bu anlattıklarımızın neticesine ulaştığımız zaman en kötü noktaya şu anda ulaştığımızı görüyoruz. Sevgili din mensupları, Yahudiler, İsrailliler, yani Museviler, Hristiyanlar ve İslam alemi, hepinize birden sesleniyoruz. Aranızda savaşlar yapıyorsunuz. Bu Allah'ın haram kıldığı bir müessesedir. İnananların birbiriyle savaşını Allah Teala emretmez. Müminlerin, Allah'a inananlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mümindir. Dikkat edin, Allah'a inananlar değil, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dört vasfın sahibidir bunlar. Bir, Allah'a inanıyorlar. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden hemen ulaşacağına inanıyorlar. Üç, bunun üzerlerine 12 defa farz olduğuna inanıyorlar. Dört, ve Allah mutlaka sözünü tutacağı için eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştıracağını, Allah'a ulaştıracağını, ulaştıracağına kesin şekilde inanıyorlar. İşte böyle bir ortam sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bugün dünyanın birkaç yerinde hala sıcak savaş var. İslam'la Hristiyanlar savaş halinde, İslam'la Yahudiler savaş halinde. Öyleyse burada çok büyük bir yanlışlık yok mu? Olması lazım gelen ne? İnananların bir tek cephe oluşturup şeytana karşı savaş vermeleri.
Ve iblis insanları parçalamış, Hristiyanlar diye, Museviler diye, İslam diye üç kısma ayırmış. Onun dışında putperestler mi ararsınız? 71 çeşit, 72 çeşit, toplamı 72 çeşit inanç grubu ve hiçbiri diğerlerine dost değil. İblis bölmüş, parçalamış ve daha kötüsünü de başarmış. Birbirine düşman kılmayı başarmış. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Dünya, bugünkü dünya bir büyük aldanışın içindedir. Ne Hristiyanlık diye bir din vardır, ne Musevilik diye bir din vardır, ne de İslam diye bir din vardır. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Museviler de aynı dinin sahipleriydi. Peygamberleri zamanında, Hazreti Musa zamanında. Hristiyanlar da aynı dinin sahibiydi, Hazreti İsa zamanında. Ve İslam da aynı dinin sahibiydi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Ve aradan geçen yüzyıllar, bin yıllar, bütün dinleri asli mecralarından çıkarmış ve her dinin içindeki insanların %90'dan fazlasını bir defa cehenneme mahkum kılmış. Çünkü üç dinin üçünde de bugün Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir kavram yoktur. İslam'da da yoktu. Bizim ihtarlarımızla bu olay ortaya çıktı ve insanlar dinlerini öğrendiler. İşte dünya sulhu için uluslararası konferanslarda hep aynı şeyler söylendi. Osmanlı gelmeden dünyada sulh ve sükûne ulaşılamaz. Osmanlı geldi sevgili kardeşlerim. Türkiye Cumhuriyeti aslında Osmanlı Türk Cumhuriyeti'dir. Ve biz bugün onun Mehdi İmam, Halife ve Resulü olarak sizlere ezeli dinini, Allah'ın ezeli dinini, Hazreti Adem'in dinini, Hazreti İbrahim'in dinini açıklıyoruz. Musevilerin de, Hristiyanların da, İslam'ın da kendi peygamberleri zamanında yaşadıkları din, işte o tek dindir. Hazreti İbrahim zamanında da ona tabi olanların yaşadığı din aynı dindir. Ve artık aklımızı başımıza toplamalıyız. Şeytanın bizleri daha çok parçalamasına, birbirimize düşman kılmasına müsaade etmemeliyiz. Uluslararası toplantılar yaparak süratle dinleri birleştirmeliyiz. Tek bir din vardır. Hepimiz Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamak üzere seferber olmalıyız. O zaman dinler arasındaki ayrıcalıklar kalkar. Biz bu konuda nerede bize bir vazife düşüyorsa bunu bütün boyutlarıyla yüklenmek istikametinde hazırız. Uluslararası konferanslarda Musevilerle karşılaştığımızda, onlara bunları anlattığımızda akılları erenler aynı dini yaşadığımızı söylediler. Bizimle beraber namaza geldiler bir kısmı. Sonra bakıyoruz ki Hristiyanlar da aynı şeyi söylüyor. İnceleyen, konunun aslına nüfuz edebilenler ikiden arasında aslında farklılık olmadığını söylüyorlar. Ama
Musevilerin de bugünkü haline baktığımızda, Hristiyanların da bugünkü haline baktığımızda, ne yazık ki İslam'ın da bugünkü haline baktığımızda, üçünde de dinin temel umdelerinin bütünüyle unutulduğunu, devre dışı kaldığını görüyoruz. Toplumun %90'dan fazlası tarafından. Üç dinde de durum aynı. Öyleyse üç dinin mensupları da akıllarını başlarını toplamalıdırlar. Mutlaka bir araya gelmeliyiz. Mutlaka dinleri birleştirmeliyiz. Ve bir dostluk muhtevası içinde Allah'ın dostları bir araya gelmelidir. Ve bizi parçalayıp bölüp birbirimize düşman kılan iblisin şu alaycı gülümsemesini onun yüzüne çarpmalıyız. Ve bunu yapabilecek efsaftayız. Öyleyse bugünden tezi yok, harekete geçelim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu bütün dünyaya bir deklarasyondur. Bunu her tarafa mutlaka ulaştıracağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman hidayet zamanıdır. Mehdi hidayete erdiren demektir. Biz bütün dünya için hidayetçiyiz. Öyleyse görevimizin bilincindeyiz ve bu görev mutlaka bütün şartlar altında mutlaka tamamlanacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salam ala Allah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalanı Allah halleder. Sizleri mutlaka kendisine ulaştırır. Biliyorsunuz ki ruhunuz Allah'ın üfürdüğü ruh. Ve biz istesek de istemesek de ruhumuz mutlaka Allah'a geri dönecek. İstersek bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dileriz. Sonra mürşidimize tabi oluruz. Ve ruhumuz vücudumuzu terk eder bu tabiyet sırasında. Sonra da Allah'a doğru çıktığı yolculuğu 7 tane gök katını aşarak, 7. katta 7 tane alemden geçerek tamamlar. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte Allah'ın bizlere üfürdüğü ruh, böylece gene gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu bir farz emirdir. Ruhumuzun hayattayken Allah'a ulaştırılması. Allah-u Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Yani geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Tüm insanlar için eninde sonunda mutlaka gerçekleşecek olan bir husus. 2 tane alternatif var. Birincisi, bu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırabilmek. Ki bu Allah Teala'nın farz emridir. Böyle bir şeyin yapılmadığını düşünelim. İnsanların hepsi Allah'ın emrinde değiller ki. Bir kısmı da nefslerini ıslah etmedikleri için şeytanın emrinde kalanlardır. Bir kısmı ise özellikle şeytana tapanlardır. Şeytana tapanlar da var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizler Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki teslimlerimizi gerçekleştirmişiz. Ruhumuzu teslim etmişiz Allah-u Teala'ya. Sonra fizik vücudumuzu teslim etmişiz. Sonra nefsimizi teslim etmişiz. Sonra irademizi teslim etmişiz. Hepinizin bu mertebelerin hepsini aşmanızı ve ruhunuzu da ve içinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi dileriz Yüce Rabbimizden. Allah'ın yardımıyla hepsi mümkündür ve gayret ederseniz bunları sırayla Allah'ın yardımıyla sizler de gerçekleştirebilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmanın garantisidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Bu sebeple kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah verdiği sözden asla caymaz. Verdiği sözü %100 mutlak olarak yerine getirir. Ve yerine getirmemesi mümkün değildir. O bütün insanların, cinlerin, bütün kainatın Rabbidir. Kainatı yaratan Allah'tır. Bizim şu dünyamız bu kainatta bir noktadır. Böyle bir noktada biz insanlar hamdolsun ki yaşıyoruz. Kainatın kim bilir neresinde, kim bilir ne kadar insan yaşıyor. Yaşadıklarına kesin olarak eminiz. Sadece bizim dünyamızda değil, birçok dünyada hayatın olduğu kesin bir gerçektir. En azından bizim aldığımız cevap, Rabbimize sorarak aldığımız cevap, evet, kainatta sizin gibi çok dünya var. Orada da insanlar da yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, yaşamak Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. Özellikle inançlı insanlar için. Kişi Allah'a inanıyorsa artık onun bir meşgalesi vardır. Meşgul olduğu bir şey vardır. Nedir o? Allah'a ruhunu teslim etmek. Teslim etti, meşgale bitmedi. Allah'a fizik vücudunu teslim etmek. Teslim etti, bitmedi. Nefsini teslim etmek. Teslim etti, bitmedi. İradesini de Allah'a teslim etmek. Bunların hepsi önce Tevrat'la, sonra İncil'le, sonra da Kur'an'la, Kur'an-ı Kerim'le insanlığa Allah-u Teala tarafından bildirilmiş ve farz kılınmıştır, emrolunmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaptığımız incelemeler onu gösterdi ki, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da 7 safa ve 4 tane teslim en kesin şekilde yer almıştır. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Önce Tevrat'ta yer almış, sonra İncil'de yer almış, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de yer almış. 2. Mürşide tabiyet. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 3. safayı ifade ediyor. Sonra fizik vücudun teslimi geliyor. Sonra nefsin teslimi geliyor. 5. 6. Muhlis olmak. 7. İradeyi de Allah'a teslim ederek teslimleri tamamlamak. İşte eskiler demişlermişmiş ki, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. İşte şu anda sizin karşısınızda bir ölü konuşuyor. Yıllar evvel tabiyetimizi gerçekleştirmişiz ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış ve de ruhumuzu Allah'a biz de gayret etmişiz ama aslında Allah ulaştırmış. Ve de ona ulaşan kişilerden olmuşuz. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz. Bu kadarla kalmış mı? Allah Teala bize yardım elini öyle bir uzatmış ki bizi kuyucularımıza teslim etmişiz Allah'ın yardımıyla. Nefsimizi de Allah Teala'ya teslim etmişiz Allah'ın yardımıyla. İrademizi de Allah'a teslim etmişiz Yüce Rabbimizin yardımıyla. Biz netice itibariyle bir insanız. Allah'ın yardımı olmasaydı bunlardan hiçbirini gerçekleştiremezdik. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevayı eğer Allah'ın emrettiği biçimde tahakkuk ettirmek istiyorsak, realize etmek istiyorsak, yani gerçekleştirmek istiyorsak, o zaman Allah'ın emirlerine itaat etmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala ruhunuzu bana teslim edin diyor. Bir, fizik vücudunuzu teslim edin diyor. İki, nefsinizi bana teslim edin diyor. Üç, iradenizi de bana teslim edin diyor. Dört. Ve Allah Teala bu teslimleri yaparken hepinize mutlak olarak büyük ölçüde yardım edecektir. Allah Teala bize yardım ettiği için biz ruhumuzu, vecimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edebildik. Allah'ın yardımı olmasaydı bunu hiçbir şekilde gerçekleştiremezdik. Bütün insanlar için aynı şey söz konusu. Allah'ın yardımı kesindir. Neden kesindir? Açık bir şekilde diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bana ulaşmayı dileyen kişi kendi gayretiyle, özel çalışmasıyla, gece gündüz gayret ederek bunu gerçekleştirmez diyor Allah Teala. Ben ona yardım ederim. O gayet kolay bir şekilde ruhunu bana teslim eder. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuş olabilir mi? Olabilir. Çünkü büyük ölçüde zikri muhtevasına alıyor. O zikri gerçekleştirmeden hiç kimse fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Yani bir günün %60'ını zikirle geçirmesi lazım kişinin. Hatta %80'ini. Bu %80'e ulaştıktan sonra daim zikre ulaşmak artık çok zor bir şey değil. Daim zikre ulaşan kişi nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Önce ruhun teslimi, sonra fizik vücudun teslimi, sonra da nefsin teslimi. Bunlar teslim olunca nefs daimi zikirle teslim olur. Daimi zikrin devamı kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesiyle sonuçlanacaktır. İşte ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi dört ayrı teslim muhtevasını taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bu vaktaki emri açık ve kesindir. Ruhunuzu da bana teslim edeceksiniz diyor. Veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de teslim edeceksiniz diyor. öyleyse bunları gerçekleştirmek bir insan için neyi ifade eder? Bir insan için mutluluğu ifade eder. Kim mutlu olmak istemez ki? Herkes mutlu olmak ister muhakkak ki. Hayatın temel hedefidir bu. Herkes kendini bildiğinden sonraki devirde neyin ne olduğunu anladığı noktadan itibaren bunları gerçekleştirmeyi hedef ittihaz eder. Sevgili kardeşlerim, şeytanın en çok kızdığı insanlar ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edip diğer insanlara örnek olanlardır. Şeytan en çok onlara içerler. Onların da Allah'a ulaşmasını bütün gücüyle engellemeye çalışmıştır. Ama başaramamıştır. Onlar ruhlarını Allah'a teslim etmekle kalmamışlar. Zikirlerini arttırmaya devam etmişler. %80'i aştıkları zaman fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. %100'e ulaştıkları zaman nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ve bir süre sonra da, daimi zikrin bir süre sonrasında da iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Allah Teala mutluluk, daha çok mutluluk, daha çok mutluluk, daha çok mutluluk diye ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi

در خام اینجا چیزی حضورسیدن بیتون فاکتورلر devre dışı kalacaktır. Çünkü onların hepsinin arkasında iblis vardır. Şeytan. Dileği nedir? Dileği bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşıyabilmektir. Cehenneme mahkum etmektir. Allah da bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi bir, mürşide tabiyeti iki, ruhu Allah'a teslim etmeyi üç, fizik vücudunu teslim etmeyi dört, nefsini teslim etmeyi beş, muhlis olmayı altı, İradesini de Allah'a teslim etmeyi 7 farz kılmıştır. İşte bu farzları hangi ölçüde gerçekleştirebilirse bir insan o ölçüde mutluluğu yaşar. Mutluluk bütün insanlar için hedeftir, idealdir. Allah-u Teala herkesin bu hedeflere ulaşmasını emretmiştir. İnsanların mutluluğuna gelince, daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren onun hayatında mutluluk başlar. Belki hayatının en mutlu günlerini ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçirdiği 7-8 aylık devrede yaşar. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala'nın emri nedir? Açıklaması nedir? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım dediği cihetle mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişiyi ruhunu o Allah'a ulaştırmış gibi mükafatlandırır. Oysa ki ruhunu o Allah'a ulaştırmamıştır. Bizatihi Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. O kişi ne yapmıştır? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın sözü neydi? Kim bana ulaşmayı yani ruhunu bu dünya hayatını yaşarken bana ulaştırmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu baptaki hedefi açık ve kesin. Öyle bir kolaylık sağlayacağım ki diyor size. Siz diyor sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Ya Rabbi diyeceksiniz. Ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ben de senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ermiş velilerinden birisi olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştırarak ermişlerden kıl. Ey Yüce Allah'ım ben de ermiş olmak istiyorum. İşte böyle bir dileğin kalpten olması kaydıyla Allah-u Teala tarafından kabul edilmemesi mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü Allah-u Teala da istiyor ki herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın. Herkes

en azından Allah'a ulaşmayı dilesin ki cennetin birinci katına ulaşsın. Yaşarsa mürşidine tabi olacaktır. Arkasından hemen. Ondan sonra da 7-8 aylık bir devre içinde Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunun sağlanması istikametinde o kişinin zikrini arttırmasına Allah yardımcı olacaktır. Onun Allah'ı sevmesini Allah sağlayacaktır. Ve kişi Allah'ı daha çok sevdiği zaman daha çok zikrini arttıracaktır. Neticede 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Biliyorsunuz ki bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi, o kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkan kafilenin içinde birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü gök katını, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşması söz konusu olacaktır. 7 tane gök katı aşılacak. Sidretül müntehaya ulaşılacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşılacaktır. Allah illiğindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne görüyoruz? Şunu görüyoruz ki Allah Teala bütün insanları bir hedefe yönlendirmiştir. Bu hedef mutluluktur. Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını mutlak olarak ister. Çünkü en çok yarattıklarının içinde sevdiği mahluk insandır. Ve o insanın mutlu olabilmesi için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazımdır. Ancak dilerse Allah Teala onu kendisine ulaştırır. Kanununu böyle koymuş. Yoksa Allah Teala isteseydi dilemeyen kişiyi de kendisine ulaştırabilirdi. Ama kanun koymuş ve kanunu mutlak olarak uygular. O Allah'tır. Hepimizin sahibidir. Hepimize hakim olandır. Öyleyse bizim ne yapmamız lazım? Bizim de Rabbimizi, Yüce Rabbimizi, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerini sevmemiz, ona aşık olmamız ve sonra da ona hayran olmamız hedefleri teşkil eder. Öyleyse dünyada en mutlu insanlar Allah'a hayran olanlardır. Onlar ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşayan bir insanın Allah'a aşık olmaması, daha üst güzellikleri yaşayanların Allah'a hayran olmaması söz konusu olamaz.
Allah'tır. Yarattığı mahlukat içinde en çok sevdiği insandır. Ve hedefi bütün insanları mutluluğa ulaştırmak. İşte mutluluk iki ayrı bölümde tecelli eder. Birincisi dünya mutluluğu. Bu dünyada verilen gezegende kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin nefsinin kalbini başlangıçtaki %2 rahmet nuruna 7 defa %7 yani 7 kere 7 49 eder. %49 fazıl nurunu ilave ederek o kişinin nefsinin kalbinin yarıdan fazlasını %51'ini nurla doldurur. Bu yarım mutluluktur. Allah Teala bu noktaya herkesi ulaştıracağını vaat etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kendisine ulaştırdığı bir insan, nefsinin kalbi %51, 7 defa 7, 49 eder. Bunlar fazıl nurlarıdır. Başlangıçta bu kişi %2'de başlangıç nuru, rahmet nuru almıştır. 49 artı 2, 51 eder. Nefsinin kalbi o kişinin %51 nurlarla dolmuştur. Bu yarı yarıya mutluluktur. Ama kişi yoluna devam ederse bunu Allah Teala o kişinin gayretine göre %80'e mutlaka ulaştırır. O kişi gayret ederse Allah'tan büyük yardım alır ve o noktaya ulaşır. %80'in nurlarla dolan bir insan fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nefsin teslimi ise o kişinin daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediyor Allah Teala. Bunun manası o kişi uykuya dalarken kıbleyi sağa alıp yatacaktır. Sağa dönüp sağ tarafına dönerek uyuyacaktır. Sağ kulağa yastığa gelecektir. Ve kulağında kalbinin bu şekilde atışlarını duyacaktır. İşte her bu sesin duyuluşunda çift eceyle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyecektir. Ve bunu ağzını kımıldatmadan söyleyecektir. İç sesiyle söyleyecektir. İşte bunu usul haline getirebilen bir insan, bu epeyce uğraşmayı icap ettiren bir konudur. 7-8 aylık bir gayreti mutlaka muhtevasına alır. Ama Allah-u Teala'nın bazı insanlara bağışı söz konusudur. Onlar Allah-u Teala tarafından daim zikre ulaştırılırlar.
Sevgili kardeşlerim, daimi zikir doyulmaz bir zevktir. Her an o kişinin kalbi Allah-u Teala'dan nur almaktadır. Ayaktayken de Allah'ı zikreder, otururken de Allah-u Teala'yı zikreder, yatarken de Allah-u Teala'yı zikreder. Ama Allah-u Teala'nın yan üstü yatarken ifadesini kullanması, o kişinin yan üstü yatması gerektiğini bize ulaştırır. Eğer yan üstü yatarsa ne olur? Kulağı yastıktadır. Kıbleyi sağına alarak yatar ve sağ tarafı dönerek uyur. Sağ kulağı yastığın üzerindedir ve sağ kulağını bastığı zaman, yastığın üzerine koyduğu zaman orada kalbinin atışlarını duyacaktır. Kalp bu tarzda atar, çift atar. Allah. Ve kişi dilini de kımıldatmadan Allah demesini öğrenir. İşte böyle bir dizayn o kişinin Allah'ı kesintisiz bir şekilde zikretmesini oluşturur. Bunun adı zikri daimdir. Yani daimi zikir. Allah'ın ismini daimi olarak kesintisiz bir şekilde ayaktayken de, otururken de, yatarken de tekrar etmesidir. Adım adım bu kişi yan üstü yatmayı usul haline getirir. Ve kulağı her zaman yastıktadır. Öyle olunca kalbinin çift atışını mutlaka duyar. Ve de diye Allah kelimesini tekrar ederek uyur. Ve de daha sonra dilini de kımıldatmadan içindeki sesle

tekrar eder. Daim zikrin sahiplerinin ağızlarına bakıldığı zaman onların ağızlarının çok hafif bir biçimde devamlı belli belirsiz bir şekilde açılıp kapandığı görülür. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hedef budur. Kişinin zikri daime, yani daimi zikre ulaşması ve bunu usul haline getirmesidir. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah Teala sizi insan olarak yarattığı için hepinizi çok seviyor. Ve istiyor ki herkes kurtulsun. Herkes Allah'ın cennetine girsin. Ve onu o kadar kolaylaştırmış ki bir insanın bir tek dileği, Ya Rabbi, kalpten olmak kaydıyla ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de o mutlu insanların arasına koy. Ben de ermişlerden olmak istiyorum. Böyle insanlara hepinizin bildiği gibi ermiş deniyor. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. O kişinin ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a ermesi o kişiyi ermişlerden kılar. Bu bir yüceliktir, mazhariyettir. Daha üstünü fizik vücudun Allah'a teslimidir. Daha üstünü nefsin Allah'a teslimidir. En üstünü iradenin de Allah'a teslimidir. Ve Allah Teala bu teslimlerin hepsini üzerimize farz kılmıştır. Ne mutlu o farzları gerçekleştiren Allah dostlarına. Kim daimi zikre ulaşırsa o artık gerçek anlamda bir Allah dostudur. Belki de ulaşırsa değil de Allah'ın yardımıyla ulaşırsa demek daha doğru olur. Hatta Allah kimi kendisine ulaştırırsa diye söylemek belki en doğrusudur. Çünkü daimi zikre Allah'ın yardımı olmaksızın hiç kimse ulaşamaz. Ama Allah sizde o heyecanı, o talebi, o hedef arayıcılığını, mutlaka ulaşma gayretini gördüğü zaman mutlaka sizi o hedefe kendisi ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevmek hepiniz için hedef olmalıdır. Hepinizin Allah'a sadece ruhlarını değil, arkasından fizik vücutlarını da, arkasından nefslerini de, arkasından iradelerini de Allah'a teslim edenlerden olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle mutluyuz. Sizlerle huzur içindeyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir sohbette yeniden birlikteyiz. Dinimize giren birçok hurafeden birinden bahsetmek istiyoruz size. Dünyada rahat yoktur diyorlar. La rahate fid dünya. Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Tam aksini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmak üzere yaratmıştır diyor. Kulluksa hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin adım adım daha ilerisine geçmektir. Öyleyse Allah insanlardan ne ister? Zümer suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, Allah'a, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak.

ise Allah'a kul olmanın standartlarına bakıyoruz. Tam 7 safhada gerçekleşiyor. Birinci kulluk, aminular kulluğu. Bu insanın başka insanlardan, dini yaşamayan insanlardan bir farklılığı yok. Ama Allah'a kul olduğu andan itibaren bu kişi büyük değişiklikler geçirecektir. Suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onlar diyor tağuta kul iken bundan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve bu sebeple tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Arapçası şöyle ayet-i kerimenin vellezî neştenevut tağute en yabuduha ve enabü ilallahi lehumül büşra febeşir ibadî. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yaparak kurtarmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da tağuta kul olmaktan içtinab etmişler, kaçınmışlar, kendilerini kurtarmışlar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele diyor. Öyleyse onlara müjdeler var. Kullarımı müjdele. Yani şu adına sahabe dediğimiz herkes, bütün sahabe, bütün insanlar gibi başlangıçta tağuta kul idi. Yani onlar için de dünyada rahat yoktu. Zaten her türlü yanlışlık bütün sahabe tarafından, sahabe olmadığını belki hayatlarında tahakkuk ediyordu. Yol kesip kervan soyuyorlardı. Fal oklarına bakıyorlardı. Küçücükken, 2-3 yaşındayken, belki de daha henüz bebekken, diri diri mezara gömüyorlardı. Bütün kabileler arasında kan davası vardı. Herkes birbirini öldürüyordu.

kadınlara saldırmak, yanlış davranışların hepsi sahabede, sahabe olmadan evvel mevcuttu. Öyleyse bunlar için gerçekten dünyada rahat yoktu. Her an tetik üzerindeydiler. Her an düşmanlarından biri onları öldürmek için gelebilirdi kan davaları sebebiyle. Onun için Allah Teala siz birbirinizin can düşmanıydınız diyor. Sonra diyor Allah sizin kalplerinizi telif etti de can dostları oldunuz. Siz diyor Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah Teala sizi o ateş çukurundan kurtardı. Kalplerinizi telif etti ve sizleri birbirinize dost kıldı diyor Allah Teala. Birbirinize sevdirdi. Birbirinizin dostu kıldı, can dostları yaptı. Öyleyse ondan evvel sahabe de dünyada rahat yüzü görmeyen insanlardı. Ama ya sahabe olduktan sonra ya daimi zikre ulaştıkları zaman o zaman dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Şu mutluluğa gelin beraberce bakalım. Allah Teala insanları Allah'a kul olmayı emrettiği cihetle acaba nereye yönlendirmek istiyor? Mutluluğa sevgili kardeşlerim. Şu dünyada rahat yoktur iddiasının aksini ispat etmeye çağırıyor Allah Teala. Mutluluk Allah'ın temel emridir. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü nefs tezkiyesini de, nefs tasfiyesini de farz kılmış üzerimize. Nefsimizin kalbindeki nurların yarıdan fazlasını giderdiğimiz zaman nefs tezkiyesinin sahibi oluyoruz. Üçüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Dünya saadetinin yarısına ulaşıyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zamansa dünya saadetinin %100'üne ulaşıyoruz. Cennetin de 5. katının sahibi oluyoruz. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zamansa hem dünya saadetinin %100'ü bizlerin oluyor hem de ahiret saadetinin en üstünü, çünkü 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibi oluyoruz. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi bu dizayn içerisinde olaylara bakıyoruz. Gördüğümüz ne? Allah'ın bütün saadetleri bize emretmiş olması. İslam 7 safhadan oluşur. Bütün sahabede bu 7 safhayı yaşamıştır. Onlar mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Dünyadaki mutluluğu öylesine yaşadılar ki devrin adı asr-ı saadet oldu. Mutluluk devri oldu. Saadet devri oldu. Dünyada rahat yoksa, mutluluk yoksa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı asr-ı saadetten ne haber? Demek ki Kur'an-ı Kerim mutluluk vardır demiyor. Mutluluğu farz kılıyor üzerimize. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Ruhumuzu Allah'laştırmayı farz kılmış üzerimize.
bütün teslimleri farz kılmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetiyekumul azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani ki mutluluk başlasın diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ondan sonra da aslını veriyor ve Allah'a teslim olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi dileyin demek zaten. Sonra da ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Her teslim mutluluğunuzu biraz daha artıracaktır. Cennette cennete gidecekler olan, cennete gidecek olanlar için mutluluğun olduğuna, neyse bizim bu dünyada rahat yoktur diyen zümrede inanıyor. En azından cennette mutluluk var. Peki cennetteki mutluluğu Allah Teala insanlara hedef gösteriyor da dünyada mutsuz mu olun diyor. Emirleri neden teslim? Çünkü her teslim kişinin mutluluğunu biraz daha arttırır. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin yarısına ulaşabilirsiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu rakam %80'e çıkar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman %100'e çıkar. Ve Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Yani nefsinizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Yetmez. İfşada ulaştıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Hakka tukatihi takvanın sahibi olmanızı açık ve kesin bir şekilde Allah Teala emrediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an neyi emrederse sahabe aynen gerçekleştirmiş. 28 basamaklı bir İslam skalasında, İslam merdiveninde her şeyin artan bir mutluluğu hedeflediğini görüyoruz. Her kademede daha sonraki bir mutluluk için hazır olmak söz konusu. Ve nihayet sonsuz bir dünya saadetine ulaşmak söz konusu. Ve cennete ulaşan kişi zaten sonsuz bir cennet saadetine ulaşacaktır. Konumuz dünyada rahat var mıdır, yok mudur? Dünyada rahat yoktur diyenler şu sualin cevabını bize vermek mecburiyetindedirler. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı devre, sahabeyle beraber yaşadığı o muhteşem hayata asr-ı saadet deniyor. Eğer mutluluksa söz konusu olan, o zaman mutluluğun muhtevasından bir tanesi rahattır. Yani sulh ve sükun hali. Dünyada rahat yoktur demek, dünyada sulh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur demek. Acaba rahattan ne kastediliyor? Ne zaman rahat edersiniz, rahat hissedersiniz kendinizi? Probleminiz olmadığı zaman. Nedir rahat olmak? Rahat olmak, mutlu olmak demektir. Rahat olmak ve mutlu olmak neyle ifade edilir? Sulh ve sükun haliyle ifade edilir. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, bir rahatlık hali oluşmalıdır. Dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk hali, bir rahatlık hali oluşmalıdır. Allah ile olan ilişkilerinizde de kesin bir mutluluk hali oluşmalıdır. Kesintisiz bir rahatlık, bir mutluluk. Öyleyse konumuz Kur'an-ı Kerim bunu farz kılmış mı? Şimdi farzlara bakıyoruz. Allah-u Teala ve Allah'a teslim olun diyor
bu teslimin muhtevasının ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimini içerdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde öyle bir takva ile takva sahibi olun ki diyor Allah Teala, bu bir hakkın takva olsun. Hakka tukatihi takva olsun diyor. Bir hakkın takva ise iradenin de Allah'a teslimini gerektirir. Öyleyse bir hakkın takva bir muhteva tayinidir. Bir hakkın takva Allah'ın söylediklerini son noktaya kadar götürebilenlerin ulaşabilecekleri, Resullerin dışında herkesin ulaşabileceği son noktadır. Resuller bundan sonrası için, bütün kavimlerin risaleti için vazifelendirilirler ve bu noktaya da mutlaka Allah Teala tarafından ulaştırılırlar. Yani elde ettikleri her şey kesbi değildir, vehbidir. Allah Teala tarafından hediye edilmiştir, armağan edilmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala demek ki 7. safhayı da iradenin Allah tesmini de üzerimize farz kılmış. Ne diyor Allah Teala buna Kur'an-ı Kerim'de? Ahdallahi diyor. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ın ahdi ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmektir. Bu dört teslimin hepsi bir araya geldiği zaman bunun adı Allah'ın ahdine riayet etmemizdir. Allah'ın ahdi Allah'ın iradesinin, ilahi iradenin bizim irademizden talebidir. Ve bu ahitle Allah Teala bizi bağlıyor, son kulluğa istikametliyor. İrademizin de Allah'a teslim edildiği noktaya. Ve bunun adına Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah'ın bizden aldığı misak diyor. Allah Teala ruhumuzdan misak almış. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştıralım diye fizik vücudumuzdan ahd almış, fizik vücudumuzu Allah'a teslim edelim diye, nefsimizden yemin almış, nefsimizi Allah'a teslim edelim diye, irademize de müracaat edip ondan misak alıyor, kesin söz alıyor, irademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair. Öyleyse mutluluğun bir ölçüsü var mıdır? Vardır. Mutluluk nefsimizin afetlerinden kurtulmakla paralel bir gelişmedir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özelliği. Üçüncü özelliği, mutluluk iç dünyamızda da dış dünyamızda da, yani başka insanlarla ilişkilerimizde de, Allah ile olan ilişkilerimizde de, hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Ve Allah Teala bunun sonuna kadar gitmemizi, irademizi de Allah'a teslim etmemizi kesin bir şekilde emretmiş durumda. Öyleyse Allah Teala sulh ve sükuna, yani rahata ulaşmamızı farz kılıyor üzerimize. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor Allah Teala. Teslim, bütün teslimler. Ve bunun hakka tukatihi takvaya kadar ulaştığı
Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesine kesinleşmiş. Yeter mi? Yetmez. Bütün sahabenin de bunu gerçekleştirdiği tövbe yüzde açık bir şekilde ifade ediliyor. O sahabe Kunel Ebel'in var ya diyor Allah Teala, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olan tabiindendi diyor Allah Teala. Hem Ensar'ın hem Muhacirinin hem de tabiinin irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Bu sebeple sahabe Hazzül Azim'in sahipleridir. Burada bu ayette tövbe yüzde Fevzül Azim'in sahipleri olarak ifade ediliyor ki kim Fevzül Azim'in sahibi ise o irşat makamındadır, iradesini Allah teslim etmiştir. Kim Hazzül Azim'in sahibi ise o iradesini Allah teslim edip bir insanın, normal seviyedeki bir insanın ulaşabileceği son noktaya ulaşmıştır. İrşad makamına tayin edilmiştir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Kim Fazlül Azim'in sahibi ise o da aynı seviyededir. Kim Ecrül Azim'in sahibi ise o da aynı seviyededir. Azim, azami seviyede, en üst seviyede mutluluk onlarındır. Mutluluksa rahata tam bir eşitlik sağlar. Öyleyse şu dünyaya gelen bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedirler. Her şey onunla başlar. Dilerse kişi bu noktadan itibaren mutluluk için ilk adım atılacaktır. Diler dilemez Allah Teala bundan derhal haberdar olur ve derhal Rahim Esma'sıyla tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin o güne kadar görmeyen gözlerini görür hale getirir, işitmeyen kulaklarını işitir hale getirir, idrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirir ve Allah Teala o kişinin günahlarını örter. Ne yapar? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi cennet mutluluğunu mutlak olarak kazanmıştır. Neyle kazanmıştır? Bir tek dilekle. Dünya saadeti? Hayır. Bu noktada o kişi la rahate fid dünyanın içerisindedir henüz. Dünyada o kişiye bu noktada rahat yoktur. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra rahat başlar. Neden başlar? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutla devamlı bir ilişki içerisindedir. Tağut insan ve cin şeytanlar ve tağut o insanlara münkerle ve fuhuşla emrederler. Nur 21'de Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Yani mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısına dahi ulaşamazsınız. Hep şeytanın, insan ve cin şeytanların telkinlerine açık olursunuz ve hep huzursuz olursunuz, hep büyük sıkıntıları yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah o kişiye 7 tane furkan veriyor. Gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor kişinin bu 7 furkanla ve o kişiyi, kişinin bütün günahlarını örtüyor. O kişiyi Allah'ın cennetine ehil kılıyor. Çünkü cennete girebilmek için sevapları mutlaka günahları aşması lazım. Bir talep üzerine Allah'a ulaşmayı dilemek üzere dilemek söz konusuysa, söz konusu olduğu anda Allah Teala derhal Rahim Esma'sı tecelli edip bu olayı tahakkuk getiriyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiç ameli olmamış, ertesi gün ölmüş. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sonra
Sonra Allah-u Teala bu kişiyi eğer 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişi ulaşmayacaktır, Allah onu ulaştıracaktır. Öyleyse o safhalarda da mutluluğu giderek artacaktır. Peki bu noktada mutluluğu başlamış mıdır? Evet, başlamıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda başkalarından farklı bir insan olmuştur. Neden? Çünkü Allah'ın ilahi iradesi o kulun üzerinde tesir sahası icra etmiştir. Ve bu tesir şeytana karşı bir zırhla onu artık koruyacaktır. Tağut, insan ve cin şeytanlar ve şeytan o kişiye tesir edip de o kişiyi Allah'ın yolundan kesinlikle alıkoyamazlar. Bunun manası bütün alanlarda o kişi Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanıyla şeytanın tasallutundan korunuyor. O zaman şeytanın onu rahatsız etmesi artık söz konusu değil ama hala telkinlerini devam ettirir. Öyleyse böyle bir noktada kişi için Allah'a ulaşmayı dilemekle beraber şeytanın, insan ve cin şeytanların tahakkümü kesilmiştir. Artık onlar bu kişiye hükmedemezler. Tek başına bu bir mutluluk vesilesidir. Ama nefsinin afetleri var olduğu için hedefleri daima Allah'ın emirlerinin dışında olacaktır. Çok büyük bir oranda eski hayatının taleplerini isteyecektir kişi. Allah'ın yasak ettiği şeylere karşı arzu duymaya devam edecektir. Böyle bir ortamda olması lazım gelen muhtevaya bakıyoruz. Bu kişi huşu sahibi oluyor, göğsünden kalbine yol açılıyor ve Allah'tan mürşidini talep ediyor. 13. basamak. Hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösteriyor ve Allah Teala bu kişiye namaz kılmayı sevdiriyor, oruç tutmayı sevdiriyor, zikir yapmayı sevdiriyor. Bütün ibadetleri sevdiriyor Allah ona. O kişi sevmiyor ibadetleri. Allah ona sevdiriyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve Allah Teala bu kişi üzerinde öyle hususlar vücuda getiriyor ki bu kişi irşat makamını talep ediyor Allah'ın ona verdiği sevgi üzerine ve mürşidine ulaştığı zaman mürşidine karşı derin bir sevgiyle bağlanıyor. Bu sevgi Allah'ın kişide yarattığı sevgidir ve bu sevgi Rabbani'dir. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı söz konusu. Allah mürşidi sevdiriyor kişiye. Mürşid zaten farzdır. Ve bu farzı yerine getirmek için arada sevgi halesinin mutlaka oluşması gerekir. Bu sebebe dayalı olarak Allah-u Teala mürşidi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye sevdirir. Öyleyse tabiyet ne sağlar? Mürşidine tabi olan kişi çok önemli bir adım atmıştır. İkinci safhaya geçmiştir. Bu ikinci safhada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecektir. O kişinin kalbine iman yazılacaktır. Başının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olarak gelecektir. Ve kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilediği için tahakkuk ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'ın bütün yardımları başlıyor.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah-u Teala'nın ifadesi açık ve kesin. Şura 13'te diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Allah-u Teala'nın mutlaka insanları kendisine ulaştırdığını görüyoruz. Kimleri? Kendisine ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. İşte nefs bu noktada tezkiyeye başlar. Mürşidimize ulaştığımız noktada zikir yaparız. Allah'tan gelen nurlar göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Ve kalbimizin mührünü aşağı doğru indirerek kalbimizi fazıl, rahmet ve salavat nurları doldurur. Rahmet nurlarından %2'si zaten daha evvel kalbimize girmiştir. Şimdi sıra fazıllardadır. Nefsimizin kalbi %98 fazılla dolacaktır ki nefsimizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolabilsin. İşte bu cümleden olarak nefs tezkiyesine başlarız. Nefs tezkiyesi nasıl gerçekleşir? Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavattan fazla adı verilenler, Allah'ın nefsimizin kalbine yazdığı iman kelimesinin çekim gücünün tersi manyetik alanın sahibidir. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Zıt kutuplar, mıknatıs da birbirini çeker. Ve iman kelimesinin etrafında nefsimizin kalbinde fazıllar, kişiyi faziletli kılmak üzere toplanmaya başlar. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin kalbindeki nurların birikimi nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyi ifade eder. Bu nurlar ilk %7'yi bulduğu zaman ruhumuz bizden ayrılıp Devrin İmamı'nın dergahına ulaşan ruhumuz oradan ilk yolculuğuna başlar. Birinci kata kadar yükselir. Diğer ruhlarla beraber diğerleri ikinci ve üst katlara çıkarlar. O çıkamaz. Birinci kata kadar çıkar. İkinci defa %7 nur birikimi ruhumuzun ikinci kata çıkmasını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nefsimizin kalbindeki birikimler 2, 7, 2, 7 %49 eder. 2'de rahmet birikimi %2'de tahakkuk etmiştir evvelce. %51 nur birikimi gerçekleşir nefsimizin kalbinde. Burada mutluluk oranına bakalım. Nefsimizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Bunların adı fazıldır. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Hasletlerin ve fazılların özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek istemeleridir. Yasak ettiği fiilleri ise asla yapmak istememeleridir. Yani nefsimizin afetlerinin tamamen tersi. Nefsin afetlerine gelince onlar Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Hiçbir emrini yerine getirmek istemezler. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek isterler. Ona göre dizayn edilmişlerdir. Öyleyse şeytanın nefsimize bir şey yaptırması, herhangi bir talebini nefsimizin vasıtasıyla gerçekleştirmesi hiç zor değildir. Çünkü şeytanın talepleriyle nefsimizin afetlerinin talepleri %100 birbirinin aynıdır. Her ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeyi, emrettiğini işlememeyi hedef alırlar. Öyleyse şeytan her istediğini nefsimize kolayca yaptırabilecek bir hüviyetedir. Bunun için emir vermesi falan zorlaması gerekmiyor. Onu biraz yazıp göstermesi yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin kalbinde %51 nur birikimi tamamlandığı zaman ne olur? Her %7 fazıl birikiminde ruhumuz bir gök katı yükselmiştir. 7 defa yükselip de en son 7. gök katına yükselmiştir. Bunun
alemlerini geçmiştir birer birer. Son alem indi ilahidir. İndi ilahinin en yüksek noktası ise Sitretül Müntaha. Buraya kadar ulaşan ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bu vuslattır. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Farz mı? Hem de kaç defa farz? İşte bir tanesini söyledik. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. İkincisi Müzemmil 8. Diyor ki Allah Teala vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Zariyat 50.

İlahi sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmak isterse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin de Allah'a ulaştırdığını biliyoruz. Nisa 175'te Allah Teala bunu açıkça söylüyor. Öyleyse burada Allah'ın daveti Allah'ın zatınadır. Nitekim 126. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bu selam yurduna davet eder dedikten sonra onlara ahsenül hüsna vardır ve daha ziyadesi de vardır diyor. Davetin iki veçhesi var. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Bu Allah'ın zatına ulaşmaktır. Ahsenül hüsnaya ulaşmaktır. Ziyadesi 28. basamağın 5. kademesinde o Allah'ın zatını görmektir. Öyleyse farklı bir muhtevadan bahsediyoruz. Birisi ulaşmak, herkes ulaşır. Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan kesim konusunda hepinize teminat veriyor. Diyor ki, aranızdan kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir dilek, karşılığından bahsediyorum şimdi o dileğin. 3. kat cennet. 1. kat değil, 2. kat değil, 3. kat cennet. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrünüz varsa, uzun ömürler dileriz hepinize, o zaman Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka 3. kat cennete ulaşır. Çünkü Allah Teala sözünü mutlaka tutar. Diyor ki, Allah'ın sözünde hulf olmaz. Ve dünya saadetinden bahsedelim şimdi. Şu dünyada rahat yoktur diyenlere ibret olmak üzere. Burada o kişinin dünya saadeti %50'yi aşmıştır. Yani dünyadaki rahatı %50'yi aşmıştır. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Gerçekleşirse ne olur? Ruhunun bütün hasletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi düşünüyordu. Başının üzerine gelen devrin imamının ruhunun da muhtevası aynen. Öyleyse 200'ün %100 bölümü ruhun iç dünyasında, ruhun kalbinde bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi diliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyi dilemiyor. Hepsini reddediyor. Nefste nasıldı başlangıçta durum? Nefsin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemiyor. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor. Yani ruhun tam tersi. Böylece dengeyle hayata başladınız. Kendi ruhunuzdaki bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyordu. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyordu. Tamamen negatif faktörler nefsinizde. Bu nefsinize baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'ın bütün afetlerini, Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemiyor nefsiniz. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek istiyor. Öyleyse ruhunuz ve nefsiniz iki zıt kardeş olarak iç dünyanızda mevcut. Bu yüzden devamlı savaş var içinizde. Bu yüzden huzursuzsunuz. Bu yüzden dünyada sizin için rahat yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece bu geçerlidir. Dünyada asla rahat edemezsiniz. İçinizde kesilmesi mümkün olmayan bir kavga hep devam edecektir. Ama ne zaman bunun ötesine geçebilirseniz, bu dediğim noktaya ulaşırsanız, nefs seskesini gerçekleştirirseniz, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Nefsinizin kalbi de %51 faziletlerle doludur. Yani 200'de 151 positive situation. 200'de 151 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen,

topluluk. Ruhun hasletleriyle nefsteki fazıllar. Bu 200'lük bütünde sadece 49, 249 yani %24,5 Allah'ın emirlerine karşı çıkan yasak ettiklerini işlemek isteyenler. Öyleyse burada %50'den daha fazla mutlu olmak imkanınız söz konusu. Şeytanın da tesirleri olunca %50'den daha fazla şeytanın tesirlerine rağmen mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, burası Allah'ın söz verdiği kesimdir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. 21. basamak. Kendi zatında yok eder. 22. basamak. Bu noktada nefsin kalbinde %51 nur birikim olmuştur. Ruh Allah'ın zatına yok olduğu zaman bu makam mutlaka daha öteye geçecektir. Öyleyse dünya saadeti en az %50'dir. O kişi dünyada, dünya hayatını yaşarken yarı yarıya rahatı yaşayacaktır. Yani mutluluğu yaşayacaktır. Neden? Nefsinin afetlerinin yarısından fazlası Allah'ın emirlerini artık dinliyor. Ruh da ona yardımcı. Şeytansa karşısında. Ama %50'den daha fazla mutluluk mutlaka bu kişi tarafından yaşanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman neden bahsediyoruz? Dünyada mutluluk, rahat vardır. Kaldı ki bu sizin gayretinizde oluşmamıştır. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah sizi kendisine ulaştırdı. %50'den fazla dünya mutluluğunu da elde ettiniz. Yetmez, 3. kat cennet de sizin. Ama burada bitmiyor olay. Eğer sabit kademseniz, ayaklarınızı sağlam yere bastıysanız ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız, bu talebi daha evvelkini gerçekleştirdiğine göre Allah mutlaka bu talebi de gerçekleştirir diye bir düşüncenin sahibisiniz, o zaman zikrinizi arttıracaksınız demektir. Zikriniz artışa devam ederse mutlaka kısa bir süre sonra fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği yerde dünya saadetiniz %80'e ulaşır. %80 sevgili kardeşlerim, dünya saadetiniz %80. Fizik vücudunuz 25. basamakta Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın nefsin kalbindeki afetler %80 eksildiği için, %81 eksildiği için geri kalan %19 fizik vücudunuzun artık umurunda bile olmaz. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla gerçekleştirmez. Ne olur? Kesintisiz bir saadeti fizik vücudunuzun teslim andan itibaren yaşamaya başlarsınız. Dünyada rahat var mıymış? O zaman görürsünüz ki mutluluk sizindir. Ve bununla da kalmazsınız. Kısa bir zaman sonra daimi zikre mutlaka ulaşırsınız. Ulaşınca nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o %81 %100 olacaktır. Nefsinizdeki bütün afetler yok olacaktır. Nefsinizin bütün muhtevası Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen %98 fazıllardan, %2 de rahmet nurlarından oluşacaktır. Böylece %100 dünya saadetini 26. basamakta, 27. basamakta ve 28. basamakta yaşayacaksınız. 28. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ettikten sonra 27. basamakta, 28. basamakta irşada ulaşacaksınız. Ondan sonra da Allah'a iradenizi teslim etmeyi dileyeceksiniz. Allah iradenizi mutlaka teslim alacak.
Ve bunun neticesinde de sizin için söz konusu olan gerçek tahakkuk edecektir. %100 bir dünya mutluluğu, cennetlerden 7. kat cennet, Adın cenneti. İradesinde Allah'a teslim eden birisi olarak Allah Teala size irşada memur ve mezun kılacak. Sahabe gibi bir hüviyetiniz olacak. Dünya mutluluğu %100, cennetin en üst katı. Bu noktalardan en az 3. kat cennet, en az dünya saadetinin yarısı sizin bir tek dileğinizle gerçekleşebilir. Öyleyse dünyada rahat yoktur diyenler, sizlere sesleniyorum. Hala aynı şeyleri söyleyebilecek misiniz? Allah Teala nefsinizi tezkiye edin diye farz kılmış, nefsinizi tasfiye edin diye farz kılmış, sizi bütün boyutlara ulaşmaya davet ediyor Allah Teala ve bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini biliyoruz. Böylece ilk kulluğa sahip olmuşlar. Sonra irşat makamına ulaşmışlar. Kainatın en büyük mürşide tabi olmuşlar. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Birincisi de Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini ve tağuta kul olmaktan kurtulduğunu, Allah'a kul olduğunu söylüyor. Ondan sonra kainatın en büyük mürşidine tabi olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi. Ondan sonra bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları, hidayete erdiklerini söylüyor Allah Teala. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini söylüyor Allah Teala. Sonra Ali İmran 190 ve 191'de bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını, ullelbap olduğunu söylüyor. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde hepsinin irşada ulaştığını söylüyor Allah Teala. Ve Tevbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde hepsinin irşat makamına tayin edildiğini söylüyor. Ne oldu? İslam'ın 7 safhasının 7'sini de 14 asır evvel onlar yaşamışlar. Dünyadaki rahatı %100 yaşamışlar. Bu yüzden de o devre asr-ı saadet demişiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Böyle bir noktada hepiniz için en güzel dizayn oluşmuştur. Dünya saadetinin %100'üne ulaşmış oluyorsunuz. Bu noktaya ulaştığınızda, nihayete ulaştığınızda, cennet saadetinin ise 7. gök katına, en üstüne. Ama kim Allah'a ulaşmayı diler de ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ve bu hüviyete ulaşıp onu devam ettireceğim, Allah'ın evliyası olacağım, öyle devam ettireceğim hayatımı diye düşünüyorsa, buraya ulaşması 4-5 aylık ömrü varsa mutlak olarak Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. O kişinin özel bir gayret sarf etmesi gerekmez. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikrini 33 bine ulaştıran bu kişi, 33 binden aşağı düşürmediği sürece aynı mutluluğu ölene kadar yaşayacaktır. Dünyada rahat olduğunu görecektir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada rahat var mıymış? Hı? Ne diyorsunuz? Biz ve bize tabi olanlar, biz o rahatı hamdolsun ki yaşayanlarız.
Ve herkesin de hemen elini uzatıp yakalayabileceği kadar yakın bir yerde mutluluk. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda Allah'ın cenneti sizindir. Kim size derse ki mürşide ulaşmadan kimse cennete ulaşamaz, doğru değil. Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin sahibidir. Kendini aldatmasın. Sözle dilemek başka şey, kalpten dilemek başka şey. Kalpten dilediği zaman o kişinin her şeyi değişir. Namaz kılmayı sevmeye başlar, oruç tutmayı sevmeye başlar, zekat vermeyi sevmeye başlar. Allah'ın bütün güzellikleri ona güzel görünmeye başlar. O kişi mutluluğu yaşamaya başlamıştır bile. Dünyada rahat, onun için bu ibadetleri yaparken başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Dünyada rahatın var olduğunu gördük. Ve hamdolsun ki bizler, Mih Vakfı'nın mensupları, o güzellikleri eylele gönül gönüle, gönül dolusu yaşayanlarız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Ramazan sohbetinde Allah Teala bizi bir araya getirdi. Konumuz hak ve vazife. Kod numarası 4.1.3.68. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu hayata gelirken sizin iradenizin hiçbir rolü yoktu. Allah sizi yaratmayı diledi ve var oldunuz. Yaşamak sizin de hakkınız. Mutluluk sizin de hakkınız. Ama bir hakka ulaşmak, ona layık olmakla mümkündür. Öyleyse şu hayata layık olmuşsunuz ki Allah Teala sizleri yaratmış. Yaşama hakkını Allah Teala size vermiş. Niçin vermiş? Şu dünyada Allah ile aranızdaki vazifelerini gerçekleştiresiniz. Başka insanlar için de bir mutluluk aracı olasınız diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi bir hedefe yönelik olarak yaratıyor. Sizi mutlu kılmak için. İşte o mutluluğu elde etmek vazifeniz. Mutluluğu elde etmek için çalışmak vazifeniz ve mutluluk bu vazifenin sonunda hakkınız oluyor. Hayatınızın geleceğini muhteva olarak aldığımız zaman hakların ve vazifelerin sıralandığını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu dileği yapmak vazifenizdir. Allah'a ulaşmayı dilemek vazifenizdir. Göreviniz budur. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemekle tasavvufi hayata, İslami hayata, dini hayata başlarlar. Allah ile olan ilişkileri o güne kadar yoktur. İlişki o gün başlar. Allah Teala herkesi vazifeye davet eder. İnsanlar onu yerine getirmedikçe Allah ile bir ilişki kuramazlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bir hakkın sahibi olursunuz. Nedir hakkınız? Allah Teala size 7 tane Furkan verir. Ve arkasından da bütün günahlarınızı örter. İşte kim Allah'ın davetine icabet ederse daveti icabet vazifeye giriştir. Davete icabet ettiğiniz anda artık vazifedesiniz. Vazifenizi yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an hak sahibi oldunuz.
Ne yapacak Allah Teala size? Furkanlar verecek, günahlarınızı örtecek. Günahlarınız örtülünce 7. basamakta ne olacak? Allah'a ulaşmak için harekete geçeceksiniz. Vazifenizi yapacaksınız. Nasıl? Allah Teala'nın bütün ibadetlerini yerine getirmeye başlayacaksınız. Namaz kılmak vazifenizdir. Oruç tutmak vazifenizdir. Zekat vermek vazifenizdir. Hacca gitmek vazifenizdir. Kelime-i şehadet getirmek vazifenizdir. Ve 6. vazifeniz zikir yapmaktır. 7.'si de o Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse vazifenizi, birinci vazifenizi yaptınız, Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet ettiniz. Allah'a ulaşmayı dileme davetini yerine getirdiniz, dilediniz. Bunun üzerine hakkınızı Allah Teala mutlaka size teslim eder. Sonra Allah Teala size namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, şimdi saydığım vazifelerinizin sizin için en güzel olmasını temin eder. Size hiçbir zaman ne namaz, ne oruç, ne zikir ağır gelmez. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz bunların birer zevk unsuru olduğunu anlayacaksınız. Allah'ı seveceksiniz. Etrafınızdaki insanları seveceksiniz. Ve ibadetleri seveceksiniz. Vazifeleri. Haklar ve vazifeler. Her açıdan sizin için söz konusu olan şey vazifenizi yapmanız. Her seferinde hakkınız size Allah-u Teala tarafından eksiksiz olarak teslim edilir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz, hakkınız olan bütün engellerin kaldırılmasını 7 furkan olarak aldınız Allah-u Teala'dan. Yetmez, arkasından da Allah bütün günahlarınızı örttü. Şimdi bundan sonraki vazifeniz mürşidinize ulaşmak. Allah'a ulaşmanın ilk kesimi. Burada vazifeniz bütün ibadetlerinizi en güzel standartlarda gerçekleştirmek. Zaten Allah'a ulaşmayı dilediğinize göre Allah Teala size mutlaka namazı sevdirecek, bütün ibadetleri sevdirecek. Siz onlardan zevk alarak gerçekleştireceksiniz. Ve böylece huşuya ulaşacaksınız. İrşat makamını hacet namazı kılarak soracaksınız. Size en yakın yerden bir mürşit gösterilecek. Ona ulaşıp tabi olacaksınız. Sonra tabi olduğunuz zaman bir hakkın sahibi oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah-u Teala size neler yapmıştı? Furkanlar vermiş, günahlarınızı örtmüştü. Ondan sonra devam etti, göğsünüzden kalbinize nur yolu açtı, kalbinize ulaştı. Huşuya ulaştırdı sizi. Ondan sonra da hacet namazını kılınca mürşidinizi o gösterdi. Bunlar hep Allah'ın sizin vazifenizi yapmanıza karşılık hakkınız olan şeyleri birer birer size teslim etmesidir. Bunlar hep haklarınız olarak geldi. İbadetleri severek yaparak hacet namazını kıldınız, mürşidinizi gördünüz.
Ulaştınız, tabi oldunuz. Vazifeniz. Tabi olmak vazifeniz. Tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman 7 tane daha hakka kavuşursunuz. 7 nimet sizin her biri ayrı ayrı hakkınızdır. Başınızın üzerine devrin imamı gelir. Devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Birinci nimet. Bugünden itibaren o güne kadar Allah-u Teala'nın size verdiği bütün ihsanlar bugünden itibaren nimet hüviyetini almıştır. Artık Allah'ın nimetleriyle karşı karşıyasınız. Birinci nimet, devrin imamın ruhunun başının üzerinize gelip, üzerinde gelip yerleşmesi. İkinci nimet, ruhunuza emir vermesi ve senin yevmit talakın geldi, artık Allah'a dönebilirsin, Allah'ın emrini tebliğ ediyorum diyerek emir vermesi ve ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması Allah'a doğru. Üçüncü nimet, kalbinizin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gelince. Dördüncü nimet, günahlarınızın sevaba çevrilmesi. Zaten Allah-u Teala günahlarınızı örtmüştü, onunla yetinmiyor. Bir de sevaba çeviriyor. Onunla da yetinmiyor. O güne kadar size sadece 1'e 10 verirken, o günden itibaren her bir derecelik sevabınıza, kazandığınız her dereceye 100 katını vermeye başlıyor. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlıyor. İradeniz de güçlenmeye başlıyor. Bu 7 tane nimeti alıyorsunuz Allah-u Teala'dan. Bu sizin hakkınız. O kadar mı? Hayır, değil. Daha hakkınız devam ediyor Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dileyeni mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib diyor. Allah dilediğini kendisine ulaştırır, dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Burada Allah'ın bir garantisiyle karşı karşıyasınız. Allah'a ulaşıncaya kadar onun sizin hakkınız devam edecektir. Buna karşılık sizin de vazifelerinizi yapmanız lazım bu yolculuk seyri sülük boyunca. Ve ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmak üzere ana dergaha ulaşır. Devrin imamının ana dergahına. Önce mürşidin dergahına, oradan da ana dergaha. Ve bundan sonra seyri sülük başlar. Seyri sülük nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde, ruhunuzun bir gök katı yükselmesiyle sonunda Allah'a ulaşmasının adıdır. Bu da hakkınız. Mürşide ulaşmakla vazifenizi, oradaki vazifenizi yaptınız. Şimdi yapmanız lazım gelen şey, zikirlerinizi giderek arttırmanız. 15 bin zikre kadar birinci gök katındasınız. Ondan sonra her 2000 artışta ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaksınız. 33 bin zikre ulaştığınız zaman yedinci gök katında Allah'a ulaşacaksınız. Zikirlerinizi yapmak, namazlarınızı kılmak, zekatınızı vermek, söylediğimiz ibadetleri yapmak burada da vazifeniz. Ve Allah-u Teala hak ettiğiniz kendi zatına ulaştırma işlemini mutlaka gerçekleştirecektir.
Allah Teala sizi sırat-ı müstakime ulaştırdı. Sırat-ı müstakim üzerinden devamlı yükseleceksiniz. Birinci kattaki secde, ikinci kattaki suvarılma işlemine dikkat edin. Suvarılma işlemi, suvarılmaya hak kazandığınız için gerçekleşir. Orada Allah Teala sizi her gün ruhunuzu bir havuza sokar, başka insanlar, insan ruhlarıyla birlikte orada aklanırsınız. Orada şeffaf bal rengindeki bir sıvının içerisinde suvarılırsınız. Ve böyle bir dizaynda her şey en güzel standartlarda. Üçüncü katta secde, dördüncü katta, üçüncü katla dördüncü katın arasında mihenk menfezini görmek ve mihenk menfezinden dördüncü kata çıkmak. Dördüncü katta Beytil Makdes'te, Makdes'in aslında secde. Beşinci katta Beytil Haram'da secde. Altıncı katta Allah'ın boyasıyla boyanmak. Buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan ışınlar yüzünüzü, elinizi, açıkta kalan yerlerinizi, yüzünüz ve eliniz zaten beyaz, çok açık yeşil beyaza boyayacak. Fosfor yeşiline yakın, ondan daha beyaz. Sonra derileriniz çatlayacak. O ışını almanız, derinizin çatlaması, bütün bu katları adım adım dolaşmak hakkınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala'dan mürşidinizi istediniz. Ona ulaştınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacak. Allah Teala sözünü yerine getiriyor. Sizse yol boyunca vazifelerinizi yapıyorsunuz. Ve altıncı kattaki suvarılma, altıncı kattaki Allah'ın boyasıyla boyanma, sıfkatullah olma işlemi bir gün sizin için de tamamlanacak. Bir gün derileriniz çatlamayacak. Çatlamadığı zaman bir hakkınız olan bir kılıç teslim edilecek size. Elbiseleriniz değiştirilecek. Kafkas dansı yapanların giydikleri o elbiselere benzer bir hüviyette elbiseniz olacak. Bir kılıç verilecek ve onunla kılıcı yukarıya doğru kaldırıp Eûzü Besmele ile kubbeden yükseleceksiniz. Bu da Allah-u Teala tarafından size verilen bir hak, o kılıç, hakkın kılıcı. Ve o kılıçla beraber yükselip altın zincire ulaşmak vazifeniz. Oraya ulaşıyorsunuz. Yedinci katın giriş kapısı. Sırat-ı müstakimden yedinci kata giriş. Burada vazifenizi yapmak durumundasınız. O altın zincir orada. Altın kapının önünde. Bu altın kapının bir eşi devrin imamının bulunduğu dergahta. Öyleyse devrin imamının bulunduğu dergah devrin imamının sahibi olduğu dergah. Orada sırat-ı müstakimin girişi var. 4 metre yükseklikte. 1,5 metre genişlikte takriben bir altın kapı, tek kanatlı, üzerinde tokmak falan olmayan baklava dilimli bir kapı. Eşik yerde. Kapının eşiğinde merdiven falan hiçbir şey yok.
Ana dergâhtaki kapı sırat-ı müstakimin giriş kapısı. Çıkış kapısı ise sırat-ı müstakimin bittiği yerde Leyf-i Mahfuz'a 7. gök katına giriş kapısı, altın bir kapı. Önünde 7 tane beyaz mermer merdiven var. 2 metre genişliğinde bir sahanlık yaklaşık olarak. Ve 7 tane beyaz mermer merdivenin 5.sinin üzerinde 2 trabzan arasına altın bir zincir uzatılmış durumda. 7 tane baklan oluşuyor. İşte oraya ulaşabilen, o ana kadar vazifesini yapmış olan kişi yeni bir vazifeyle karşı karşıya, o altın zincirin üzerine mutlaka kılıcıyla vurmak durumunda ve vuruyor. Kılıç altın zinciri ikiye ayırıyor. Aynı anda arkadaki kapı açılıyor. Zincire vurmak vazifeniz ama kapının açılması hakkınız. Bu hakkın devamı var. Üst kata yükseliyorsunuz. Yani tabandan yukarıya çıkıyorsunuz ve zikir hücrelerine ulaşıyorsunuz. Solunuz, geçmişiniz bir duvarla örtülü. Bu duvarın üzerinde sıva filan söz konusu değil. Bu duvar taşlardan örülmüş. Taşlar birbirine sadece birbirinin üstüne konularak gerçekleştirilmiş. Ve sağınıza döndüğünüz zaman karşınızda kader hücrelerinizi görüyorsunuz. O anınızdan sonrası sağ tarafınızda, oraya dönüyorsunuz. Ve yarınınız, öbür gününüz, daha öbür gününüz orada hayatınız boyunca geçireceğiniz günlerin hepsi var. Daha ötesi var, cennet hayatınız söz konusu. Eğer oradaysanız gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Yolunuzda sebat ederseniz başka bir alternatif hiç olmaz. Burası 7. katın 1. alemi, zikir hücreleri, kader hücreleri. Buraya ulaşıp da altın zinciri açtığınız zaman buraya ulaşma hakkının sahibi oldunuz. Sonra birçok defa aşağı gene ineceksiniz. 7. katın son alemine gelene kadar her gün buraya kadar çıkacaksınız, tekrar aşağı ineceksiniz. Evvela zemin katta, evvela 7. katın 1. aleminde birçok gün gidip geleceksiniz, yukarıdan aşağı çıkıp aşağıdan tekrar, aşağıdan yukarı çıkıp yukarıdan tekrar aşağı ineceksiniz. Sonra 2. aleme geçeceksiniz. Ümmül Kitap. O alemde de bir süre Ümmül Kitab'ın bütün kitapları size teker teker anlatılacak. Ve Ümmül Kitap'ta Allah Teala'nın sırları var. Bir sayfası da açık. Orasını gören o sayfayı bilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

zikir hücrelerindeki süreniz dolunca Ümmül Kitab'a ulaşıyorsunuz. Orada da Ümmül Kitab'ı öğreniyorsunuz. Ulaştığınız zaman onu öğrenmek hakkınız. Ve bu hak size verildiği zaman da öğrenmeyi gerçekleştirmek vazifeniz. Öğrenme hakkınız doğuyor ve vazifeniz de oluyor aynı zamanda. Öğrenmek vazifeniz oluyor. Bu vazife size verilen bir hakkın sonucu. Ümmü kitabı öğrenme hakkını elde ettiniz ve Ümmü kitap konusundaki vazifeniz başladı. O zamana kadar indirilen bütün kitaplar orada, her biri hakkında. Oradakiler yalnız bir farkla bu dünya üzerindeki kitapların bir kısmı değiştirilmiş durumda. Kur'an-ı Kerim'den evvel indirilen bütün kitaplarda değişiklik var. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu değişiklik söz konusu değil. Onu da evvelki kitapların da değişmemiş hallerinde görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'le aralarında farklılık yok. Bütün peygamberlerin ve bütün kavim resullerinin yaşadığı şeyleri onlar yaşamışlar. Siz de orada öğreniminizi sürdürüyorsunuz. Yani ruhunuzun ihtiyacı olan, alması gereken bilgiler bunlar. Allah'a yaptığı yolculuk boyunca. Üçüncü aleme geçiyorsunuz. İkinci alemi bitirdiğiniz zaman üçüncü aleme geçmek hakkınız, kudret denizi. Orada size dalışlar yaptırılacak ve göreceksiniz ki daldığınız zaman nefes almak ihtiyacını duymayacaksınız. Orada ne kadar derine giderseniz gidin girebildiğinizi, basıncın sizi etkilemediğini de göreceksiniz. Bu üçüncü alemden sonra dördüncü aleme geçiyorsunuz. Makam-ı Mahmud. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi göreceksiniz. Sonra da sahabenin orada olduğunu göreceksiniz. Orada bir süre kaldıktan sonra gideceğiniz yer Divan-ı Salihin'dir. Orada bir süre bulunacaksınız. Divan-ı Salihin'in dizaynı içerisinde. Oradaki olayları birer birer müşahede edeceksiniz. Bunları buralarda ulaştığınız zaman bunların hiçbirisinin sahibi değilsiniz. Allah'a ulaşmak üzere bu eğitimi görmek durumundasınız. Divan-ı Salihinden sonra gideceğiniz yer, sonuncu yer, zikir hücreleridir. Zikir hücrelerinde bir süre herkesle birlikte zikir yapacaksınız. Her biriniz 2 metre yüksekliğinde küresel sistemlerin içine girip orada zikir yapacaksınız. Her gittiğiniz alemde ayrı bir statü içinde oradaki sistemleri öğrenmek vazifeniz. Ondan sonra size daha üstün bir noktaya ulaşmak için imkan veriliyor. Bu da hakkınız. Sonra ulaşıyorsunuz zikir hücrelerine. Zikir hücrelerindeki göreviniz bittiği zaman oradan uçarak İndi İlahi'nin en yüksek noktasına, Sıdretül Müntaha'ya ulaşıyorsunuz. İndi İlahi'yi gösteriyor Allah Teala huzur namazının imamını, arkasında namaz kılan iki kişiyi, onun arkasındaki bir kişiyi, onun arkasındaki İki kişiyi, yedi kişiyi, sonra bir daha yedi kişiyi.
Ondan sonra da onarlık sıralar göreceksiniz. Bunlar Allah-u Teala'nın indi ilahinin muhtevası, oradaki sırları görmek hakkınız. Daha belki sistemleri tamamladığınız için. Sonra Sitet-i Münteha'ya ulaşıyorsunuz. Sitet-i Münteha'dan da Allah'a doğru yola çıkıyorsunuz. Allah'ın zatına ruhunuz ulaşıyor.

Burası vuslat noktası. Vuslatı gerçekleştirdiniz. Allah'a ulaştınız. Bu vazifeniz. Allah'ın zatında yok olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olacak. Bu da hakkınız. Böylece velayetin ermişlik kademesine ulaşacaksınız. Yani ruhunuz Allah'a ulaşmış. Bizim Türkçemizde gerçekten evliya olarak bahsedilen kişilerden olacaksınız. Allah'ın evliyasından, dostlarından olacaksınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren şeytanın dostu olmaktan kurtulmuştunuz. Allah'ın dostu olmuştunuz. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştunuz. Allah'ın kulu olmuştunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Ne yazık ki ondan evvel Allah-u Teala bütün insanları şeytanın kulu olarak kabul ediyor. Tağut'un kulu yani insan ve cin şeytanların kulu. Şeytan da zaten cin tayfesinden. Bu noktadan sonra Allah'ın zatında yok olduktan sonra hakkınız nedir? Bundan sonra vazifenizin ötesinde hakkınız var. Hangi vazifeyi yapacaksınız? Zikrinizi arttıracaksınız, arttıracaksınız. Önce Allah-u Teala size bir taht verecek indi ilahisinde. Sonra zikriniz daha çok artacak. Zahid olacaksınız. Zühd makamının sahibi olacaksınız. Ve burada zikrinizi arttırmak vazifeniz. Ve nihayet fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Teslim ettiğiniz zaman teslim edene kadar vazifenizi yapıyorsunuz. Teslim ettiğiniz zaman Allah-u Teala'dan bir hak alacaksınız. Siz artık muhsin oldunuz. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişisiniz. Niçin? Çünkü fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş bir Allah-u Teala'nın evliyasısınız. Burası evliyalığın ikinci teslimi. Birinci teslimde ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. 22. basamak. İkinci teslimde fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. 25. basamak göreviniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmekte hakkınız muhsinlerden olmak. Mutluluğu artık bütünüyle yaşamaya başlamak. Nefsinizin kalbinde hala %19 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğinizde, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğiniz için mutluluğu yaşamak hakkınız. Sonra zaten daimi zikre çok az kalmış durumda. Bir gün daimi zikre ulaşmak üzere vazifenizi devam ettiriyorsunuz. Böylece yeni bir vazifeniz var. Daimi zikre ulaşmak ve nefsinizi de Allah'a teslim etmek, hikmet sahibi olmak.

Live Müzik'e ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Ve bunun sebebi Live Müzik'in sahibi oluşunuz. Kalp yüzünüz mutlaka açılıyor. Kalp kulağınız mutlaka açılıyor. Allah Teala ile her konuyu tezekkür etmek imkanına kavuşuyorsunuz. Daimi zikirde olduğunuz için her an derecat kazanıyorsunuz. Ehli hayır oluyorsunuz. Ve hikmet ehli oluyorsunuz. Ehli hikmet veya ehli hüküm, hikmet sahibi oluyorsunuz. Burada Allah Teala'nın daimi zikre ulaşmakla vazifenizi yaptığınız için size verdiği 7 özellik. Hikmetin sahibi olmak, bu 7 özelliğin sahibi olmak demektir. Daimi zikrin sahibi olmak ve demin söylediğim muhtevaya sahip olmak bu. Daimi zikre ulaştığınız için, görevinizi yaptığınız için, vazifenizi yaptığınız için oradaki hakkınız. Bununla bitiyor mu? Hayır. Yine bitmiyor. Size yerlerin melekûtunu gösteriyor Allah Teala 7 kademe. 7 kat yerlerin melekûtunu, sırlarını gösteriyor. Bu da hakkınız. Ve daimi zikredesiniz. 7 kat yerler bitip de zemin katı da Allah Teala size gösterdikten sonra zemin kattaki devrenin imamının dergahını, yeni bir safa açılıyor önünüzde. Göklerin melekûtunu gösteriyor. Demin anlattığım 7 tane gök katının sırlarını Allah Teala birer birer gösteriyor. Ve bu noktada nefsinizi de Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Nefsinizi Allah'a teslim etmek gene vazifeniz. Bu teslimin sonucunda aldığınız 7 kat göklerin sırları hakkınız. Daimi zikir artık hep sahibiziniz. Böylece nefsinizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. 22. basamakta ruhunuzu teslim ettiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim ettiniz. 27. basamakta nefsinizi teslim ettiniz. Bir teslim kaldı, iradenizin teslimi. Bu işlerden sonra günlerden bir gün Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet ediyor. İhlasa ulaştıktan sonraki, burası ihlas makamı, 27. basamak. Allah Teala'nın salah makamına geçiş penceresi, geçiş kapısı, tövbe-i nasuha davettir. Tövbe-i nasuha davet edilen kişi Allah'ın sözlerini tekrar ederek tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Ve bunun üzerine bu tövbe-i nasuhunu gerçekleştirdiği noktada kişi ihlas makamını bitirmiştir. Salah makamına geçmiştir. Salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuhtur. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşıp da tövbe ettikten sonraki, sonra işlediği günahları önce örter. Yeniden bir günahların örtülmesi söz konusu. Sonra Allah Teala o kişiye üçüncü kademesinde, salah makamının üçüncü kademesinde salah nurunu verir. Tekrar edelim, birinci kademesi tövbe-i nasuhtur. İkinci kademesi o kişinin günahlarının örtülmesidir. Üçüncü kademesinde kişi salah nurunu alır Allah-u Teala'dan. Dördüncü kademesinde Allah o kişinin günahlarını sevaba çevirir. İkinci defa sevaba çevriliyor.
Bunların hepsi o kişinin hakkıdır. Vazifesini yapmış, irşat makamına ehil olmak için kendisine düşen bütün görevleri yerine getirmiş, daimi zikrin sahibi olmuş ve iki makamda, Ulu'l-Elbab ve İhlas makamlarında 14 mertebe nefsinin kalbi müzeyyen olmuş bir kişi bu. Ve 4 mertebede burada müzeyyen oluyor, İhlas makamında. İhlas'tan, affedersin, İhlas makamında diyorum, Salah makamında, İhlas makamından Salah makamına gelmek üzere kişi kendisine düşeni yaptı, daimi zikirde sebat etti. Zaten daimi zikre ulaştıktan sonra kişinin artık daimi zikirden düşmesi söz konusu değil. İhlas sahibi olan her kul için bu mutlak olarak geçerli. Yeter ki daimi zikre ulaşsın. Sonra ne oluyor? Sonra o kişi Allah'a iradesini de teslim ediyor. Vazifesi. Ve Allah-u Teala'nın onu irşat makamına tayini hakkı. İşte burası yolun sonudur. Salah makamının 5. kademesi bütün insanların vazifelerinin karşılıklarında alabilecekleri en üst seviyedeki haklarını gösterir. Bütün insanlar için geçerli olan budur. Orada irşat makamının sahibi olunur. Allah-u Teala kişiye irşat makamına tayin eder. Cümle, irşada memur ve mezun kılındın cümlesidir. Bu cümleyle irşat makamına insanlar Allah-u Teala tarafından tayin edilirler. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamına tayin olmuştu.

irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor. Sahabeye tabi olunmuş. İster ensar olsun, ister macirin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olununca ne olmuş? Tabi olununca tabi'in de irşat makamına gelmişler. Onlar da ulul elbaptan, onlar da hayırlarda yarışanlardan olmuş sabikun. Ama onlar da sahabe gibi adın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Öyleyse sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, tabi'in, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra sahabeye tabi olanlar. Tebe-i tabi'in, ondan sonra gelen nesil, tabi'ine tabi olanlar. Bu konuda bir itiraz yok. Herkes tabiini, tebe-i tabiini kabul ediyor. Bunun manası bütün sahabenin mürşit olduğunun da kabulüdür. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir şekilde Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bunu yazıyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın kendilerine emrettiği bütün vazifeleri gerçekleştirmişler. Ve Allah'ın kendilerine vermek üzere onları hak sahibi kıldığı bütün hakları da almışlar. O sahabe böylece İslam'ın 7 safhasını yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. 1. safha, 3. basamak. 3. basamaktan 7. basamağa birkaç dakika içinde geldiler. Allah onlara onu nasip kıldı. 2. safhasını yaşadılar. 7. basamaktan 14. basamağa ulaştılar. Hacet namazını kılıp irşat makamını gördüler. El seyri sülüka başladılar. 2. safha. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. 3. safha. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve teslim ettiler. 3. safha. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. 4. safha. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. 5. safha. İrşada ulaştılar. 6. safha. İradelerini de Allah'a teslim ettiler. 7. safha. Bu 7. safha, safhaların en önemlisi, hakların en büyüğünü oluşturuyor. İrşat makamının sahibi kılınmak. Gereğini yapan kişiye Allah Teala hakkını her zaman teslim eder. Allah'ın sözünde hurf olmaz. Ve görüyoruz ki onlar Hazrül Azim'in sahipleri. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala orada bırakmıyor. Sabikun el evelin sabikundan bahsedince, bahsettikten sonra bir de onlara ihsanla tabi olanlar diyor. Tabiin. Allah'ın adın cennetleri onlar içindir diyor Allah Teala. İçinde devamlı olarak kalacaklardır diyor. İşte bu fevzül azimdir diyor. Fevzül azim, hazzül azim, ecrül azim, bunların hepsi o makamı ifade eder. İrşat makamını ifade eder. Bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlardı. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakalım. Ne görüyoruz?

Kim Allah'a karşı vazifelerini yaparsa Allah da onları mutlaka haklarını eksiksiz ve tam olarak öder. Öyleyse hakkın ödenmesi söz konusu. Allah hakkı sahibine mutlak olarak öder. Öyleyse ne görüyoruz? Burada bir müessese var. Haklar ve vazifeler. Her hak bir vazifenin karşılığıdır. Vazifenizi yapmazsanız hak sahibi olamazsınız. Hakkı doğuran şey vazifedir. Allah-u Teala'nın verdiği vazifeleri gerçekleştiren herkes, her bir vazifenin arkasından mutlaka bir hakkın sahibi olur. Bu hak sahipliği müessesesi 7 tane safhada 4 tane teslimi tamamladığınız zaman tamamlanır. Peki onlardan ötede kimse yok mudur? Vardır. Bu noktadan sonra bütün kavimlerdeki resuller o mürşitlerin daha üstündeki mürşitlerdir. Onların da hepsinin üzerinde yetkili olan huzur namazının imamıdır. Her devirde Allah'ın katında kılınan huzur namazı mutlaka günde 7 vakit devam eder. Ve orada altın tahtlar, orada çimenlerin üzerindeki seccadeler, nereden geldiği anlaşılamayan bir nurlu aydınlık her tarafı pırıl pırıl aydınlatır. Ağaçların, çimenlerin, çiçeklerin rengi bu dünyada görünen renklerden çok daha güzeldir. Bir gün Sitre-i Münteha'yı göreceksiniz. En sondaki ağacı, Allah'a çıkış noktasıdır orası. O ağacın yapraklarının rengini başka hiçbir yerde göremezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Ramazan sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. O Allah ki her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır. Sizleri de öyle. Hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek, dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Tekrar beraber olmak üzere inşallah. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Unutmayalım ki Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yarattı. Herkesi mutlu olabilecek hüviyette donattı. Bütün insanların bir nefsi var, bir ruhu var, bir de fizik vücudu var. Herkes aynı şekilde teçhiz edilir, aynı özelliklerin sahibi olarak doğar. Yani nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunun kalbi %100 hasletlerle dolu. Bir de fizik vücut. Fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlüdür. Fizik vücut mekandır. Ruh ve nefs o mekanın içindeki misafirlerdir. Ve Allah Teala hepinizden başka bir şey değil. Sadece sizin mutlu olmanızı istiyor. Sadece sizlerin mutluluğu. Başka bir şey yok. Allah Teala ibadete emretmiş mutlu olmanız için. Zikre emretmiş mutlu olmanız için. 7 safa ve 4 teslimi emretmiş mutlu olmanız için. 28 basamaklı bir İslam merdiveninde insanı sadece mutluluğa taşıyan bir hedef hakimdir. Başlangıçta bütün insanlar huzursuzdur, sıkıntılıdır. Dünyada verilen bu gezegende insanlar hep bir şeyler avunmaya çalışırlar bir şeylerle. Herkes ayrı bir konuda bir gayretin içindedir. Bütün gayretler kişilerin mutluluğuna dönüktür. Herkes mutlu olmak için gayret eder, herkes mutsuzdur. Allah Teala insanları akıl adı verilen bir sistemle teçhiz etmiş. Herkesin aklı var, herkes o akıldan istifade eder. Ama mutluluğun ne olduğunu bilmezler. İnsanlara sorun, ben zengin olsaydım mutlu olurdum diyecekti herhalde kişi size. Eksik olan konusu neyse onu söyleyecekti. Benim bir apartmanım olsaydı ben çok mutlu olurdum gibi sözler. Halbuki sevgili kardeşlerim, isterdik ki böyle söyleyen birisine Allah Teala içinde 100 tane daire olan bir apartman versin. De o kişi anlasın. 100 dairelik bir apartmanı kiraya verip insanları kullandırmanın kendisine neye mal olacağını. Sabahtan akşama kadar o apartmanlardaki kiracıların onu nasıl duman edeceklerini kişi görsün ve yaşasın. Ve mutluluğun bir apartman, 100 daireli bir apartmana sahip olmakla gerçekleşemeyeceğini görsün. İnsanlar hep bir şeylerle mutlu olacaklarını zannederler. Her neyse o zannettikleri şey, isterdik ki Allah Teala hepsine o diledikleri şeyi versin de orada mutlu olamayacaklarını görsünler. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Bir insanın mutsuzluğu nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyledir. Nefs afetlerden oluşur ve hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışır. Gene nefs Allah'ın emrettiği şeyleri asla yapmak istemez. İçindeki afetler buna kesinlikle karşı çıkarlar. Ruh da onun tam aksine Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Öyleyse
Ruhumuzun özelliği ile nefsimizin özelliği birbirinin tamamen zıttıdır. İki zıt kardeş içinizde. Ruhunuzda, nefsinizde. İşte Allah Teala bunu birinci etapta teke indiriyor. Ve de o tek unsur olan nefs üzerinde hayatınızı idame ediyor ki nefsinizi giderek önce tezkiye edesiniz, %50'den fazla nur biriktiresiniz nefsinizin kalbinde. Sonra da tasfiye edesiniz, nefsinizin kalbinde hiç nur kalmasın. İçinizdeki kavganın sebebi hepinizin bildiği gibi nefsinizdeki afetlerle ruhunuzun hasletlerinin kavgasıdır. Kavga biter mi? Ruhunuz vücudunuzda durduğu sürece kavga hep var olacaktır. Peki ruhumuzu Allah'a doğru yola çıkardığımız zaman kavga bitecek midir? Hayır, bitmeyecektir. Çünkü geriye kalan nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlere doludur. Ruhunuz vücudunuzdan mürşidinize ulaştığınız zaman ayrılır. Ayrıldığınız zaman nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öyleyse öyle bir noktada nefsinizin kalbi tamamen afetlerle dolu olduğu bir noktada sevgili kardeşlerim. Elbette mutlu olamazsınız. Öyle bir düşünce hakim olacaktır size, değil mi? Ama olursunuz. Ne zaman olursunuz? Ne zaman Allah-u Teala size mürşidinizi göstermişse, mürşidinize gidip tabi olmuşsanız, tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzdan ayrılmışsa, siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Neden? Nefsiniz baştan aşağı afetler dolu. Devamlı kötülüğü işlemek isteyecekler. Başkalarına zarar vermeyi isteyecekler. Başkalarına zulmetmeyi isteyecekler. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecekler. Nefsinizin afetleri. İsteyecekler mi acaba? Eğer nefsin afetlerine kalsaydı elbette isteyeceklerdi. Ama dikkat edin ki nefsinizin afetleri kendi başlarına sizi rahatsız edecek bir talep sisteminin içine girebilecek özellikle yaratılmamışlardır. Ancak şeytanın onları azdırmasıyla huysuzlaşırlar ve sizi mutsuz ve huzursuz kılarlar. İşte bu mutsuz ve huzursuz kılmanın arkasında daima şeytan vardır. Devamlı olarak nefsinizin afetleriyle uğraşır, onları sizi üzecek istikamette taleplerde bulunmaya yöneltir. Nefsinizin afetleri her şeyi ister. Şeytan da onları daha çok istemeleri konusunda, sizi rahatsız edecek biçimde istemesi konusunda hep ateşlendirir, alevlendirir. Ne zamana kadar böyle devam eder? Ne zaman siz Allah'a mülaki olmayı dilerseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zamana kadar bu devam edebilir. O zamana kadar o kişi hep mutsuz ve huzursuzdur. Çünkü nefsi devamlı insanı rahatsız eden taleplerde bulunur. Nefsin afetleri hep başkalarına kötülük etmeyi ister. Etrafındaki insanları üzmek ister, onları sıkıntıya sokmak ister. İnsanlara hep rahatsızlık vermek ister. Onları azdıran şeytanlardır. İşte kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, şeytanların insan üzerindeki etkisini bir anda sıfırlıyor. Öyle bir zırh
çeviriyor ki etrafınızda şeytan veya cinler hiçbir şekilde sizin üzerinizde baskı kuramazlar. Onların baskı kurmalarına Allah Teala mani olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan azdırmadıkça insan nefsi insanı rahatsız edebilecek olan bir fonksiyonel davranış içinde olmaz. Bu sebeple bir insan Allah'a mülaki olmayı dilerse, bu dileğinden Allah'a ruhunu ulaştırdığı güne kadar geçen devre, onun hayatının en mutlu geçen 7-8 ayını temsil edecektir. Allah Teala o kişinin şeytanla alakasını kesin olarak devre dışı bıraktığı için şeytan o kişinin üzerinde, onun nefsinin afetleri üzerinde bir tesir icra edemez. O tesiri icra edemediği için nefsi azdıramaz ve kişi huzursuzluğu asla yaşamaz. Allah Teala şeytanın nefsi azdırmasına ve bu sebeple kişinin huzursuz olmasına müsaade etmez. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Böyle bir ulaşma bir insanın hayatında 7 tane safa ifade eder. Bir defa olay mürşide tabiiyetten sonra başlar. Tabiiyetle beraber ruh vücuttan ayrılıp ana dergaha, evvela hangi dergahta tabi olmuşsa o dergaha ulaşır. Oradan da ana dergaha ulaşır, devrin imamının dergahına. Ve oradan seyri sirkesinin bir yolculukla diğer ruhlarla birlikte evvela birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra sırası geldikçe üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkacaktır. İşte her katı yükselmesi birer ay, en az birer ay süreceği cihetle kişi normal standartlarda 7-8 ayda ruhunu Allah'a ulaştırır. Peki daha kısa zamanlarda ulaştıranlar olmuş mudur? Olmuştur. Bunlar özel olaylardır. Ama normal standartlarda süre 7-8 aylık bir süredir. Yani sürenin 7 ay olduğunu düşünelim. Demek ki kişi ortalama olarak her ay bir gök katı aşacaktır. Bir insanın nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ne zaman o kişi mürşidine ulaştıktan sonra zikir yaparsa Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın katından o kişinin göğsüne rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşır. Göğsünden bu nurlar kalbe girerler. Bu işlem mürşide tabiiyetten sonra gerçekleştirilebilen bir olaydır. Ve kişi tabiiyetten sonra Allah, Allah, Allah demeye başladığı zaman, zikir yapmaya başladığı zaman ki zikri giderek artacaktır. Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve rahmet salavat. İkili olarak gelir nurlar. Birinci grup rahmetle faz grubudur. İkinci grup rahmetle salavat grubudur. Rahmetle faz ve rahmetle salavat ikisi birlikte gelirler. Göğsüne gelirler gecenin. Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmıştır. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehti ileyhi men yünib. Allah kimi Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90 fazlasını ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte nefs tezkiyesi bir insanın ruhunun Allah'a ulaşmasını temin edecek olan bir dizayndır.
En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun. O kişiden daha ahsen kim vardır? Eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Bu teslim sadedinden evvelki devredeki olaylara bakıyoruz. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah kimi dilerse o kişinin göğsünü yarar ve teslime açar diyor. O kişinin göğsünü yarar. Sonra da teslime açar diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Niçin yapıyor Allah Teala? Niçin kişinin göğsünü yarıyor? Göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Çünkü Allah Teala o kişinin Allah'a ulaşmayı isteyen o kişinin Allah'a ulaşması için onu hazırlamak hedefine sahip. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman hak ettiği bir şey var. Allah Teala onu mürşidine ulaştıracaktır. Allah Teala bu mürşide ulaşmadan önce o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Hemen yuridullahi en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslam diyor Allah Teala. 125'te Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor Allah Teala. Kimi hidayete erdirmeyi dilerse. Niçin o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor? Allah'ın gönderdiği nurlar gökten gelsin ve kişinin göğsünden içeri girsin, kalbine kadar ulaşsın diye. İşte bu aşamada o kişi irşat makamının sözlerini işitecek ve idrak edecek bir noktaya getiriliyor Allah Teala tarafından. Göğsünden kalbine nur yolu açılıyor ki kişi irşad olsun. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırsın. İrşadın birincil kademesi ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İkincil kademesi fizik vücudun Allah'a teslim oluşudur. Üçüncül kademesi nefsin Allah'a teslim oluşudur. Sonra kişinin muhlis olmasıdır. Sonra da iradesini tövbe-i nasuh gerçekleştirip bu muhlis olduğu ihlas makamında tövbe-i nasuhu gerçekleştirip iradesini de Allah'a teslim etsin ve irşat makamına Allah-u Teala tarafından irşada mezun ve memur kılındın, memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin edilsin. Şimdi böyle bir hedefe bir insanın yürümesi, bu noktaya ulaşması mutluluğu %100 ona sağlar. Ama Allah Teala bunu garanti etmez hiç kimseye. Herkes bunu kendi gayretinin neticesinde elde edecektir. Kim gayret ederse sadece onlar çorbayı içerler. Sadece onlar iradelerini Allah'a teslim edebilirler. Peki herkese Allah'ın açtığı bir kapı var mıdır? Vardır. Bu kapı 3 kademe ifade eder. 1. Allah'a ulaşmayı dileme safhası. 2. Mürşide ulaşıp tabiyet safhası. 3. Ruhu Allah'a ulaştırma safhası. Bu 3 safhada kişiye Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ki bu dünya mutluluğunun yarısını verir o kişiye. Allah-u Teala da bunu yani dünya mutluluğunu onun yarısını herkese
karşılıksız vermeye hazırdır. Sözlerime lütfen dikkat buyurulsun. Karşılıksız vermeye hazırdır. Karşılığı yoktur. Kişi sadece talep eder. Talep bir karşılık değildir. Bir istektir. Karşılığında kişi kendisine ait hiçbir gayretin sahibi olmayacaktır. Her şeyi Allah ona sevdirecektir. Bir insanın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olması lazım. Tabi olduktan sonra ruhunun vücudundan ayrılması lazım. Bu ruhun 7 tane gök katı aşması lazım. 7 tane gök katından sonra 7. katta soldan sağa doğru 7 tane alem aşması lazım. Ve zikir hücrelerinde zikir seviyesini gerçekleştirdikten sonra Sitre-i Münteha'ya ulaşması ve oradan Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O hepinizi çok ama çok seviyor. İstiyor ki herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın. Herkes istese herkesin ruhunu Allah'a ulaştıracak. Kalite aramıyor. Kişinin vasıfları ne olursa olsun bir tek dileği buna kafidir. Kişi zikir yapmayı sevmiyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Tamam. Allah'a ulaşmayı dilemek ki zikirsiz mümkün değildir. Kişinin zikri devamlı artacak, artacak, artacak, artacak. Mesela 47 bin zikre kadar yükselecek. 33 bin zikir, 40 bin zikir, 47 bin zikir. Bu zikri sevmiyor adam. Zikir yapmak hoşuna gitmiyor. O zaman bu kişi hiçbir zaman ulaşamaz diye düşünüyorsanız, hayır, yanılıyorsunuz. Allah-u Teala o kişinin kalbine bakıyor. Kalbinde Allah'a mülaki olma talebi var mı? Burada kalpte. Allah'a ulaşmayı dileme talebi, Allah'a mülaki olma, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırma talebi var mı, isteği var mı? Eğer varsa bu olay Allah'a göre bitmiştir. Mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ona mürşidi gösterecek, sevdirecek olan Allah'tır. O kişinin eksikleri neyse o eksikleri giderecek olan gene Allah'tır. O kişi zikri sevmiyor. Allah ona mutlaka zikri sevdirir. O kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracak seviyede zikrini Allah ona mutlaka sevdirir. Kişi namaz kılmayı sevmiyor. Allah ona namaz kılmayı sevdirir. Kişi gece kalkıp da namaz kıldığı zaman hemen uykusu geliyor. Allah onun uykusunu alır. Kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyor kendisini. Allah açlığı ondan alır. Kişi paraya o kadar çok değer veriyor ki zekat vermek ona çok ağır geliyor. Allah Teala o kişiyi çok cömert bir insan haline getirir. Sevgili kardeşlerim, eksiklik adına aklınıza ne geliyorsa gelsin, hepsini Allah Teala halledecektir. O kişi mürşitlerden mürşit beğenmezken Allah Teala ona mürşidini gösterir. O kişiye de başka bir mürşidi değil, onu hidayete erdirecek olan mürşit kimse, o mürşidi Allah sevdirir. Rüyasında onu gösterir, arkasından da mürşit sevgisini o kişiye Allah verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki Allah'ın yolundayız. Kainattaki en sağlam, şaşmaz, Allah'a ulaştıran o tek yolda sırat-ı müstakimin üzerinde bir araya geldik. Öyleyse bu yolculuk Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuktur. Bir kişinin ruhunun zemin kattan 1. gök katına ulaşabilmesi, nefse emare ismindeki bir kesimin giderilmesiyle mümkündür. Nefsin kalbinde %7 fazıl birikmedikçe
Bu gerçekleşemez. Kimin kalbinde %7 fazıl birikirse, Allah'ın zikirle gönderdiği nurlardan kalbe girip de kalpte yerleşen %7 fazıl gerçekleşirse, o zaman o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata yükselir. Bu nefsi emmaredir. Hazreti Yusuf Allah Teala'ya diyor ki: "Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i." Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerre emreder. İşte burada emmare nefs, nefsi emmare, şerre emreden nefs kademesi. İlk %7 nurun tamamlanmasıyla ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. Orada birinci kata kadar yapılan, ötekiler daha yukarıya çıkabilirler, o ruh çıkamaz. Sonra zikrini daha çok arttıracaktır. İkinci kata kadar çıkmaya hak kazandığı zaman o kişi nefsi levamededir. Nefsini levmetmektedir. Fela uksumu bin nefsi levamet diyor Allah Teala. O levame nefse kasem ederim. İşte devame kademesini kişi tamamladığı zaman nefsinin kalbinde ikinci bir %7 nur kademesi daha oluşuyor. Üçüncü defa %7'yi tamamladığı zaman üçüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bunlar hep başlangıçtaki nefsin kalbine giren, hani şu Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsünden kalbine nur yolu açıldığı zaman o kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen %2 rahmet, başlangıçtaki %2 rahmet nurudur. Bir daha o kişinin kalbine rahmet girmesi mümkün değildir. Ondan sonra %98'e kadar yükselen fazıllar girecektir adım adım. Bu konudaki yolumuz şu anda Allah'ın garantisi altındaki yoldur. O yol ruhun Allah'a teslimine kadar devam eder. Üçüncü defa bu kişi nefsinin kalbini %7 nurla doldurursa ruh üçüncü gök katına ulaşır. İkinci gök katında suvarılma havuzlarına giren ruh oradan üçüncü gök katına yükselir. Orada sadece secde eder. İki katlı bir köşk mescitte. Burası nefs-i mülhimedir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Ve elhamaha fücura ve takva. Şems 8, 9. Sonra o kişinin zikri daha çok artar. Ve nefsinin kalbinde dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşir. Burası nefs-i mutmainnedir. Fecr 28. Ya eyyeten nefs-i mutmainneti buyuruyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. Nefs burada doyuma ulaşıyor. Allah'ın kendisine daha fazla para vermesi halinde bu parayı kötü ve yanlış yerlerde kullanacağı inancı var kişinin içinde. Az verseydi onunla da geçinemeyeceği inancı var. Allah'a optimal oranda kendisine lazım gelen parayı veriyor. O kişi buna kesin olarak inanır. Doymuştur, mutmaindir kalbi. Dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleşti. Beşinci defa %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişi Allah'tan razı olur, nefsi radiye. Altıncı defa %7 nur birikiminde o kişiden Allah razı olur, nefsi mardiye. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fetkuli fi ibadi vetkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Nefse söylediği şey, Allah'tan razı ol, nefs-i radiye, beşinci gök katı ruh. Ve nefsim var diye,
Allah da senden razı olsun. Altıncı gökkatı ruh için. Ve yedinci kata ulaşan ruh, nefsi tezkiyeye ulaşan ruhtur. Allah Teala Fatır Suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ Kim nefsini tezkiye ederse, o kendisi için nefsini tezkiye eder ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. İşte burası ruhun vuslatı noktasıdır. Kişi nefsini tezkiye etmiştir bu kademeye, tezkiye kademesi deniyor. Ne olmuştur? O kişi nefsini tezkiye etmiştir. Nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru, 7 defa %7, %49'da fazıl nuru birikmiştir. Allah Teala o kişi mürşidine ulaştığı zaman nefsinin kalbine imanı yazmıştır. Bu iman kelimesi kendisine ulaşan nurlardan, rahmet, fazıl, salavat nurlarından fazılları kendisine çeker sadece. %2 rahmet nuru girmiştir. Kalbin bir köşesinde durmaktadır. Ama iman kelimesine yapışmamıştır o. Kalptedir ama iman kelimesine yapışmamıştır. İman kelimesinin karşıtı fazıllardır. Her %7 nur birikimi, emmare %7, levame ikinci bir %7, mülhime üçüncü, mutmaine dördüncü, radiye beşinci, mardiye altıncı ve tezkiye 7. defa %7 nur birikimini ifade eder. Nefsinin kalbindeki iman kelimesiyle gelen fazılların manyetik alanları birbirinin tersi olduğu için ikisi birbirine çeker ve gelen fazılların hepsi nefsin kalbine girer ve yapışır. Nefsin kalbinde nur birikimi başlar ve nefsin kalbinin %2 rahmet, %49 da fazıllarla yarıdan öteye nurların geçtiği noktada ruh Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak ve Allah'ın zatında yok olur. 21. basamak tezkiye basamağıdır. Ondan sonraki basamak da Allah'ın zatında yok olmadır. 22. basamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizlere karşılıksız sunduğu mutluluk buraya kadardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cehennemden dilediği anda kurtulmuştur. Ve kim ruhunu, kim mürşidine ulaşırsa, başlangıçta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden kurtulmuştur, birinci kat cenneti hak etmiştir. Kim mürşidine ulaşır da tabi olursa 14. basamak, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ve kişinin bundan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa, nefsinin kalbi %51 nurlarla dolacaktır. Nefsi tezkiye olacaktır. Nefs tezkiyesi 3. kat cenneti garanti eder. Ve Allah'ın sözü, herkesi bedavadan ulaştırdığı yer buraya kadardır. Neden bedava diyoruz? Çünkü kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor ve Allah ona zikir sevgisi veriyor, namaz sevgisi veriyor, Allah sevgisi veriyor, mürşit sevgisi veriyor. Hangi eksikleri varsa onların hepsini tamamlıyor. Kişi oruç tutamıyorsa onu oruç tutacak hale getiriyor. Zikirden hoşlanmıyorsa zikri sevdiriyor. Namazı sevmiyorsa kişi Allah ona namazı sevdiriyor. Bütün ibadetleri severek yapan, büyük bir mutlulukla yapan, neredeyse pencereleri açıp Allah'a ve etrafına mutluyum diye bağıracak bir hüviyette kişi 7 tane gök katını aşıyor ruhuyla ve ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. Nefsinin kalbi mi? %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nurla dolmuş kişinin. İşte bu noktaya kadar Allah'ın garantisi vardır. Mutluluğun buraya kadar olan kesimi %51'i
Allah Teala tarafından bedavadan herkese verilir. Kim bu sözlerimizi duymuş da henüz denememişse hemen koşmalı, denemeli ve denediği zaman inanamayacak kadar yüksek seviyede bir mutluluğun onu beklediğini kendi görmeli ve yaşamalı. İşte Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği bu. Biz söylüyoruz diye değil. Bunları Kur'an söylüyor. Allah söylüyor diye. Allah ki söyler ve sözünü mutlak olarak tutar. Biz sadece onun telefonuyuz. Biz bir hiçiz. Ama Allah Teala ne söylerse mutlaka yerine getirir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için mutluluk kapısı açıktır. Allah'ın yoluna girmemiş olan herkese sesleniyorum. İslam'ın 5 şartıyla hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Orada sözlerimizin doğru olduğunu anlayacaksınız ama çok geç olacak. Bu dünya üzerinde yaşarken ne kaybedersiniz ki her söylediğimiz ayeti kerimeyi tahkik etseniz Kur'an-ı Kerim'den? O zaman ne olur? O zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görürsünüz. Ve bu safhaları yaşarsınız. O mutluluğu yaşadığınız zamansa bizim dışımızdan biri olamazsınız. Ama bizi alakadaran konu burada bitmiyor. Bundan sonrası önemli. O zaman bu üst seviyedeki hakikatleri yaşadıktan sonra, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördükten sonra siz bütün insanlara bunu tavsiye edeceksiniz. Hatta emredeceksiniz. Çünkü bunlar Allah'ın emirleridir. Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak üç safhasını ifade eder Kur'an-ı Kerim'in. Sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra irşad olmak, sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. Hepsinin kapıları açık sevgili izleyenler ve dinleyenler. Niçin sahabenin hayatını incelemiyorsunuz? Biz size yüzlerce defa ispat ettik ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Üçüncü basamak. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. 14. basamak. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. 21. basamak. Hepsi fizik vücutlarını da teslim etmişler. 25. basamak. Hepsi nefslerini teslim etmiş, ulvi lebap olmuş. 26. basamak. Hepsi muhlis olmuş. 27. basamak. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılınmışlar. Hepiniz Kur'an'ı öğrenmekle vazifelisiniz. Sahabeyi inceleyeceksiniz. Ve sahabenin 7 safa ve 4 teslimi geçtiğini biz size ayetlerle ispat ettik. 7 safayı da yaşamışlar. 7 safanın içindeki 4 teslimi de yaşamışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamında sahip olmuşlar. Ve siz İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulacağınızı zannediyorsunuz. Hepinizin gireceği yer cehennem. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerini yaşamak üzere. Sizinle sohbet yapmak bir büyük zevki yaşamak sevgili kardeşlerim. Bugün de sizlere inşallah faizden bahsetmek istiyorum. Allah'ın yasak kıldığı faiz. Bir kesin hükümden bahsedelim önce. Faiz haramdır. Faizin Kur'an'daki adı ribadır. Faiz haramdır. Allah Teala faizi haram olarak değerlendiriyor. Ve faiz yiyen şeytan çarpmış gibi olur diyor. Sevgili kardeşlerim, faizin temel kanunu, faiz alan da günaha girer, faiz veren de günaha girer. Öyleyse iki taraf için de faiz müessesesi bir nakisedir, sıkıntıdır. Faiz haramdır. Öyleyse faiz nedir? Basit bir misal verelim. Diyelim ki birisi bir başkasına 10 altın borç verdi. Bir yıl alanda kalacak. Paranın bir yıl sonra geri verilmesi sırasında eğer borç alan borç verene 10 altının karşılığında 12 altın iade ederse 2 altın faiz vermiştir. Diğeri de borcu veren de 2 altın faiz almıştır. Bu kesin olarak faizdir. Öyleyse faizin özelliği nedir? Faiz bir borçtan kaynaklanacak. Birinci özelliği. İkinci özelliği birinin muamelekinde artış olacak, ötekinin muamelekinde eksilme olacak. Bir borç akdi, borç akdinin sonunda taraflardan birinin muamelekinde paranın ödenmesi, geri ödenmesi sırasında para taraflardan birinin muamelekinde azalma, diğerinin muamelekinde artma varsa o bir faizdir. Öyleyse Allah Teala niçin verdiğiniz paradan daha fazla para aldığınız takdirde bu faizdir demiyor da dolambaçlı bir yol kullanmış. Muamelekte artış, muamelekte azalma. Allah Teala elbette bu zamana gelinceye kadar paralarda enflasyon müessesesinin oluşacağını biliyor. Ve enflasyonu da devreye alacak olan bir ölçümleme getirmiş faize. Taraflardan birinin mal varlığında artış, ötekinin mal varlığında azalma. Yani ne demek istiyor? Şimdi enflasyonsuz bir ortam olsaydı Türkiye'de bu sene birinden 100 milyon borç alsaydınız, gelecek sene de 100 milyon borcunuzu ona ödeseydiniz, ne siz faiz almış olacaktınız, ne de borcu alıp da iade ettiğiniz kişi. İki tarafta ne faiz alacaktı ne de faiz verecekti. Enflasyon sıfır olsaydı. Ama şimdi enflasyon var. Siz gene birisinden 100 milyon borç aldınız. Ertesi sene 100 milyon ödediniz ona. Ama %50 enflasyon var. O zaman borç alan, borç verene hakkını ödememiştir, eksik ödemiştir. Öyleyse borç alan burada faiz almıştır. Borç alanın muamelekinde artış olmuş, borç verenin muamelekinde azalma olmuştur. Niçin azalma olmuştur? Şöyle bir hesap yapalım. Diyelim ki bu alınan 100 milyon borçla 100 milyar diyelim, rakamı büyütelim basit rakamlarla konuşabilmek için. Bir sene evvel 10 çuval pirinç alınıyordu diyelim. Aynı kalite pirinçten bu sene almaya kalktığınız zaman bir de bakıyorsunuz ki 5 çuval pirinç alabiliyorsunuz. O zaman taraflardan birinin muamelekinde 5 çuval pirinçlik bir değer kaybı söz konusu, diğerinin muamelekinde 5 çuval pirinçlik bir değer kazanma söz konusu. Öyleyse taraflardan birinin muameleki azalıyor, mal varlığı, diğerinin mal varlığı çoğalıyor. Mal varlığı, para varlığı. Öyleyse burada faiz var. Öyleyse ülkenin kanunlarına göre alınan borcu aynı miktarda ödediğiniz zaman hukuk karşısında bir sorumluluğunuz yok. Borcunuzu ödemiş oluyorsunuz. Ama Allah karşısında sorumluluğunuz var. Borcunuzu ödemiş olmuyorsunuz. Eksik ödemiş oluyorsunuz. Allah-u Teala El Hak esmasının sahibidir. Hakkı mutlaka korur. Hakkın tam olarak yerine gelmesini ister. Onun için vezni doğru tutun diye Kur'an'ın kaç yerinde ihtar ediyor Allah Teala herkese. Vezni, ölçüyü, teraziyi doğru tutun. Tam hakkını verin kişiye diyor. Ne eksik, ne fazla. Ama eğer siz terazi tartıyorsanız ve sizin gönlünüzden koparak, bilerek, isteyerek biraz da fazla koyuyorsanız teraziye, bunda bir sakınca yok. Hatta sizin lehinize Allah-u Teala'dan derecat kazanırsınız. Başkasının hakkını yemek şöyle dursun, ona siz hibe ediyorsunuz. Karşılıksız olarak bir miktarda fazladan veriyorsunuz, aman hak geçmesin diye. Orada sizin mal varlığınızda küçük bir eksilme oluyor, karşı tarafınkinde çoğalma oluyor ama bir borç akdi söz konusu değil. Ayrıca siz bunu bilerek, isteyerek veriyorsunuz oraya ve bu rıza ile yapılan alışverişte siz kazanırsınız. Teraziye fazla koyduğunuz zaman, normalden fazla koyduğunuz zaman karşınızdaki kişi bunu bilse de bilmese de siz kazanırsınız. Ama borç meselesine gelince orada durun sevgili kardeşlerim. Borç üç hüviyette vücut bulur. Bir, Allah'a verilen borç. Birisine borç verirsiniz ve o borcu ondan asla istemezsiniz. Bu Allah'a verilen borçtur. Allah-u Teala onu Allah'a verilen karz, Allah'a verilen borç, karz-ı hasen borçların en güzeli olarak değerlendirir. ihtiyaç sahibi birisine borç verdiniz, istemiyorsunuz. Peki karz haseni aldığı adam, siz istemediniz hakikaten. İstemek gibi bir niyetiniz yok. Ama getirdi size verdi. Almayacak mısınız? Alacaksınız diyor Allah-u Teala.

Eden size verildiği zaman geriye aldığınız o para başka bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını göreceği için Allah-u Teala karz-ı hasen kabul ediyor gene onu. Değerini düşürmüyor. Çünkü siz istemediniz. Ama geri verilirse almanız uygun görülüyor. Birincisi karz-ı hasen. İkincisi borç veriyorsunuz ve karşınızdakinden hiçbir ilave istemeden o parayı geriye alıyorsunuz gerçek değeriyle. Bu da borç. Faiz müessesesi yok. Gerçek değeri ne demek? Siz geçen yıl birisine bir para verdiniz. Bu paranın karşılığı 10 çuval pirinç. Bu sene de gene parayı o kişi size iade etti. Aldığınız parayla eğer 10 çuval pirinci alabiliyorsanız, aynı kalitede pirinci, aynı özellikleri taşıyan 10 kilo pirinç alabiliyorsanız, misal olarak söylüyorum, başka bir mal olabilir. En güzel karşılığı altındır. 10 altın borç verdiniz, 10 altın tutarında Türk lirası borç verdiniz. Bir sene sonra size 10 altın tutarında 10 altını tam olarak alabilecek olan parayı karşınızdaki kişi size iade ederse iki tarafta faiz almamıştır ve vermemiştir. Ama Türk lirasının rakamı değişmiştir. Belki %50 Türk lirası olarak kişi size fazla para ödemiştir. Ama ne siz faiz aldınız ne de o faiz aldı. Bu normal bir borç müessesesidir. Üçüncü borç müessesesi faizin devreye girdiği bir müessese. Orada problem var. Alan içinde problem var. Veren içinde problem var. Bir sene evvel alınan 10 milyar liranın bir sene sonra karşınızdakine 10 milyar lira olarak ödenmesi, eğer enflasyon haddi %50 ise 10 milyar lirayla siz eskiden 10 tane altın alırken bakıyorsunuz ki bugün 5 tane altın alabiliyorsunuz. Öyleyse taraflardan birinin muamelesinde 5 altınlık bir azalma, ötekinin muamelesinde 5 altınlık bir çoğalma olmuştur. Burada faiz vardır. Aynı miktarda para veren kişi faiz almış durumdadır. Aynı miktardaki Türk lirasını alan kişi de faiz vermiş durumdadır. Hüsnü niyet sahibi olmaları neticeyi değiştirmiyor. Allah Teala El Hak esmasının sahibi olarak para verenin hakkını mutlak olarak korur. El Adl esmasının sahibi olarak da borçluyla alacaklı arasındaki ilişkiyi adaletli bir şekilde tahakkuk ettirir. Eğer bu adalet kaidelerine riayet edilmiyorsa iki taraf da sorumludur. Ama taraflardan birisi geldi, parayı vermek istedi ve şöyle söyledi. Ben sana aynı miktarda bir sene evvel senden aldığım 10 milyar lirayı ödersem aynı miktarda para ödemiş olmam. Çünkü ben bununla 10 altın alıyordum geçen sene. Bu sene 5 altın alabiliyorum. Burada bariz bir haksızlık var. Ben sana altın alıp vereyim teklifini yapmışsa, öbür tarafta kabul etmemişse bunu, hayır ben Türk lirası olarak istiyorum ve aynı miktar istiyorum diye rızasını bildirmişse, o zaman faiz yoktur. Öbür taraf bilerek feragat etmiştir hakkından. Karşı tarafa faiz vermemiştir. O bir gönlünden kopan bir sadakadır, bir güzelliktir. Allah-u Teala indinde bir kıymettir. O bir faiz değildir. Bir feragat müessesesi vardır. Karşı tarafın bir ihtiyacı vardır. Fakr-ı zaruret çekmiştir. Ona bir yardım geçmiştir diğer kişinin içinden. Onu almamıştır, bilerek, isteyerek almamıştır.

biz yoktur. Karşılıklı rıza müessesesi vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bankalarla insanlar arasındaki ilişkilerde faiz müessesesi hep yanlış anlaşılan bir muhteva taşır. Faizin azı da haram, çoğu da haram diye insanlar faizin ne olduğunu bilmeden haksızlığa sebebiyet vermektedirler. Aslında beraberce gene ölçülü bir şekilde bakalım olaya. Diyelim ki bankaya geçen yıl 10 milyar lira yatırdınız. Bir yıl sonra bu yıl dediniz ki ben Müslümanım, faiz istemiyorum. Bana 10 milyar liramı geri ver. Burada siz faiz vermiş oluyorsunuz, bankada faiz almış oluyor. Ama siz bilerek, isteyerek fedakarlık ediyorsanız, hakkınızdan feragat ediyorsanız, bankaya bu parayı bırakmak gibi bir fikriyatınız varsa, ben sadece 10 milyar liramı isterim, geri kalanını istemem diye bankanın size fazladan verdiği parayı iade ediyorsanız, banka faiz almış olmaz. Siz onu bankaya feragat ederek vermiş olursunuz ki bu bir faiz müessesesi değildir. Ne alan için, ne veren için. Şimdi burada dikkatle duralım sevgili kardeşlerim. Bankalar aldıkları paranın karşılığı olarak kişiye aynı miktarda para ödemezler. Yani 1 milyar 10 milyar lirayı borç alan, 10 milyar lirayı tevdiat olarak alan banka, tevdiat müessesesi bir emanet müessesesidir. Paranın kullanma hakkı verdiğinize geçer. Bankalarda alınan paraya mevduat adı verilir. Bu bir tevdiattır, tevdi etme müessesesidir. Paranın kullanım hakkının birinden diğerine geçmesi hakkıdır. Banka o parayı dilediği gibi kullanmak imkanının sahibidir. Nasıl isterse öyle kullanır, parayı veren buna müdahale edemez. Ama parayı verenin bir hakkı vardır, dilediği an bankadan parayı almak. Eğer anlaşma yapmışlarsa, kişi bir yıl sonra bu parayı alacaksa, banka buna bir ilave vermişse, diyelim ki kişi gene 10 milyar lira yatırdı, 10 milyar lirayla da 10 altın alıyordu geçen yıl. Bu sene banka ona 12 milyar iade etti bir sene sonra. Kişi bir sene evvel 10 altın alıyordu 10 milyar lirayla. Kendisine verilen 12 milyar lirayla %50 enflasyon var ülkede. 10 altın yerine 6 altın alabildi. Ve kişi hak sahibi. Burada bu kişi hakkını talep etse de bankadan alamaz. Bankanın faiz baremi oysa, banka bir sene evvel aldığı kişiye paraya, o paraya karşılık 10 milyarına karşılık 12 milyar para verdiyse %20 faiz ifade eder bu. O kişiye %20 faiz vermesi bankanın baremi ise, kişi de başlangıçta bunu kabul etmişse, bu kabulün neticesinde kişinin hakkı haleldar olmuştur. Ne yazık ki hakkını almak istediği halde kanunlar muhacesinde alamaz. Bankanın baremini baştan kabul etmiştir ve
O oran üzerinden de banka ona faizini, ilavesini vermiştir. Ama kişinin gönlü buna razı değilse burada faiz müessesesi vardır. Bankanın mal varlığında 4 altınlık bir ilave oluşmuştur. Parayı yatıranın mal varlığında 4 altınlık bir azalma oluşmuştur. Rıza müessesesi de yoktur. Burada faiz vardır. Banka bu kişiden onun rızası hilafına cebindeki paradan 4 altını çekip almıştır. Öyleyse burada faiz vardır. Peki tersini düşünelim. %50 enflasyon kabul ediyoruz gene. Banka bir evvelki yıl o kişiden 10 milyar lira aldı. Bir sene sonra 20 milyar lira olarak bunu geri verdi. Kişiye ve %50 enflasyon var. Kişi bir sene evvel 10 altın alırken o parayla bu sene 15 altın alabildiğini gördü. %50 enflasyon olduğuna göre banka ona 15 milyar geri verseydi o kişi 15 milyarla tam 10 tane altın alabilecekti. Ama alamıyor. 10 altın, 15 altın değil, 15 altından daha fazla alıyor. Ve o zaman aradaki fark kadar o kişi bankadan faiz almış olur. Paranın değerinde %50 düşüklük varsa banka ona 15 milyar verseydi o kişi 15 milyarla 10 tane altını gene alacaktı %50 altın değer kaybettiği için. Burada kişinin şu hesabı bir daha gözden geçirelim. 20 milyar banka kişiye veriyor. %50 altın fiyatları yükselmiş. Öyleyse bu kişi 20 milyar lirayla %50 eksiğini yani 10 altın alacak. Demek ki deminki hesabı yanlış yaptık. O zaman bu kişi ne bankaya faiz vermiştir? Ne de banka ona faiz vermiştir. Kişi %50 enflasyonlu bir ortamda bankaya 10 milyar lira vermiştir. Bankadan 20 milyar lira almıştır. Ama %50 enflasyon olduğuna göre bir yıl evvel 10 milyar lirayla 10 altın alırken bir yıl sonra 20 milyar lirayla gene 10 altın alıyor. Ne bankaya faiz vermiştir ne de bankadan faiz almıştır. Ama banka bu kişiye 20 milyar değil de 15 milyar vermiş olsaydı ve bu kişi bankaya parayı verdiği zaman 10 altın alabiliyorsa %50 enflasyonlu ortamda artık 7,5 altın alabileceğini görecektir. O zaman o kişinin mal varlığında 2,5 altın eksilme vardır. Bankanın mal varlığında 2,5 altın yükselme vardır. Banka o kişiden faiz almıştır. Kişi de bankaya faiz vermiştir. Öyleyse tersi mümkün mü? Mümkün. %50 enflasyonlu bir ortamda
banka aldığı 10 milyar liraya karşılık bir yıl sonra o kişiye 20 milyar değil, 24 milyar lira para iade etse, 24 milyar lirayla %50 altın değerleri yükselmişse, o kişi 10 altın değil, 12 tane altın alabilir. O zaman hakkından 2 altın daha fazla almıştır. Bu, o kişinin mal varlığında 2 altınlık fazlalık oluşturmaktadır. Bankanın mal varlığında da 2 altınlık eksilme oluşturmaktadır. Bu faizdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse adalet müessesesinin, hak müessesesinin Allah-u Teala tarafından değerlendirilmesini dikkate alın. Ben bankaya geçen yıl 10 milyar verdim. Bu sene 11 milyar aldım. Bunu almamam lazım. Bu faizdir diyen insan yanlış bir düşüncenin sahibidir. O faiz değildir. Bankanın tazminatıdır. Ne zamana kadar faiz değildir? Sizin bir sene sonra bankadan aldığınız parayla bir sene evvelki 10 altını alabilecek olan para eşitliği ancak o sağlayabilir. Eğer %50 enflasyon olmuşsa ülkede, 10 milyarın karşılığında banka size 20 milyar verebilirse, 20 milyarla da siz gene sadece 10 altın alabiliyorsanız, %50 para değer kaybettiği cihetle artık 2 kat para ödeyeceksiniz her altın için. Bunun manası aynı miktarda altın alıyorsunuz demektir. 10 milyar verip 20 milyar geri almanıza rağmen adalet ancak orada teşekkür ediyor. Ne sizin mal varlığınızda artış var, ne de bankanın mal varlığında artış var. Öyleyse adalet yerini bulmuştur. Paranın değer kaybı kadar banka size tazminat ödemiştir. Ne siz faiz aldınız, ne banka faiz aldı. Ne siz faiz verdiniz, ne de banka faiz verdi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, banka münasebetlerinde ne faizdir, ne faiz değildir, bunun hesabını yapmak mecburiyetindesiniz. Yani birisi derse ki ben Müslümanım, faiz istemiyorum, oraya da imza atarsa, bankada ona bir yıl sonra 10 milyar lirasına karşılık onun istediği gibi tam 10 milyar lira öderse, bu kişi aslında bankaya faiz vermiştir. Bankada ondan faiz almıştır. Bankanın muamelesinde 5 altınlık bir fazlalık oluşmuştur. Çünkü bankanın bir yıl sonra verdiği 10 milyar lira 10 altın değil, sadece 5 altın alabiliyor. Öyleyse burada o kişi açıkça 5 altınlık bir zarara uğramıştır. Bankada 5 altınlık bir karı kişiye hiç sormadan etmeden onun cebinden çekip alıvermiştir. Kanunlar buna müsait olduğu cihetle banka bu işi yapabilir. Ama banka bunu yaptığı zaman faiz almış olmaz mı? Faiz almış olur. Banka açık bir şekilde ribayı almış olur.
Öyleyse kişinin kendi rızasıyla feragatı söz konusu diyeceksiniz ama kişi böyle düşünerek o imzayı atmıyor. Aman ben bankadan faiz almayayım diyor. Maksadı ne? Maksadı parasını, hangi parayı verdiyse o parayı geri almak. Ama o parayı geriye alamıyor. O paranın yarısını geriye alabiliyor. 10 altın alacak parayı bankaya yatırıyor. 5 altın alacak parayı geriye alıyor bir yıl sonra. Faiz istemiyorum imzasını attığı zaman. Ve kişi aldanmış oluyor. Banka onu isteyerek aldatmış değil. Ama banka bu konuda faizi almıştır. Kişi de hedefi bu olmadığı için faiz vermiş duruma girmiştir. Hedefi nedir? İnsanın ben faiz almıyorumdan muradı ne? Yani benim muamelekimde bir artış veya eksiliş olmamalı. Faize girmemeli aldığım para. Paranın faizin çoğu da haramdır, azı da haramdır diyen insanlar bunu o istikamette değerlendiriyorlar. Yani ben bankadan az bir miktarda olsa verdiğim paradan fazla alırsam bu faiz olacaktır zannediyor adam. Oysa ki eğer o ülkede ki Türkiye'de %50 enflasyon haddi normal bir enflasyon haddi değil de çok düşük bir rakam söyledik biz. Bu %50 enflasyona rağmen ben bankadan o 10 milyardan fazla para aldığım takdirde bu faizdir zanneden halkımızı bankalar böylece sömürüyorlar. Ve bunun faiz olmadığı adaletin tahakkuku için başlangıçta verdiğiniz paranın altın karşılığını bankadan almanın sizin için hak olduğunu insanlara öğretmek mecburiyetindesiniz sevgili kardeşlerim. İslami ölçülerde yaşamak isteyen insanlar soyuluyorlar bu yanlışlık yüzünden. Bir defa daha üstüne basa basa söylemek istiyorum. Bir yıl evvel bankaya para yatırdınız ve zannediyorsunuz ki yatırdığınız 10 milyar liranın üzerine alacağınız her para faizdir. O zaman yazıyorsunuz ben Müslümanım faiz istemiyorum. Ve banka size bir yıl sonra 10 milyon liranıza, 10 milyar liranıza karşılık 10 milyar lirayı aynen Türk lirası olarak veriyor. Siz de faiz almadığınızı ve faiz vermediğinizi zannediyorsunuz. Oysa ki faiz verdiniz. O kadar para, 10 milyar lira faiz verdiniz. Neden faiz verdiniz? Çünkü bir sene evvel parayı yatırdığınız zaman 10 milyar lirayla farz edelim ki 10 altın alıyordunuz. %50 enflasyon mevcut olduğuna göre artık 10 milyar lirayla sadece 5 altın alabilirsiniz. Bunun manası sizin muamelekinizde, mal varlığınızda 5 altınlık bir azalma olmuştur. Siz faiz verdiniz. Bunun karşılığında bankanın muamelekinde 5 altınlık artış olmuştur. Banka sizden faiz almıştır. Öyleyse Müslümanım diye geçinenler doğruları öğrenin ve bu istikamette bir doğru tatbikatın içinde olun. Bankadan sizin hakkınız olan 10 tane altını karşılayacak olan parayı verdiğiniz Türk lirasına ilave olarak geri almanız faiz değildir. O tazminattır. Hakkınızı almanızdır. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e taraflardan birinin mal varlığında, muamelekinde azalma, diğerinde çoğalma olması asıldır hükmünü koyması bu sebeplidir.
bugüne gelineceğini, enflasyonların var olacağını ve masum insanların bu konuda bilerek veya bilmeyerek aldatılacağını, aldanacağını Allah-u Teala muhakkak biliyordu. Onun için koyuyor Kur'an-ı Kerim'e bunu. Taraflardan birinin muamelekinde azalmak, ötekinin muamelekinde çoğalmak. Öyleyse banka size %50 enflasyonist bir ortamda verdiğiniz 100 milyar, verdiğiniz 10 milyar Türk lirasının karşılığında 10 altın alabiliyorken siz, bir sene sonra %50 enflasyon varsa bankanın size 20 milyar Türk lirası iade etmesi gerekir. 25 milyar iade etti. 20 milyarla siz 5 altın, 10 altın alabiliyorsanız affedersiniz, geri kalan 5 milyar lirayla da 2,5 altın daha alıyorsunuz. O 2,5 altını temsil eden 5 milyar lira size haramdır. O faizdir. Bankanın verdiği tazminat 20 milyar lirada biter. Tazminatın ötesinde bankanın size ödediği para o faizdir. Sakın onu almayın. Onu hak etmediniz. Derseniz ki ben onu alırım ama başkasına veririm. Söylerim de öyle ihtiyaç sahibi bir insan olabilir ki faiz de olsa o paraya ihtiyacı vardır. Bu sizin sorumluluğunuzda olan bir iş. Dilerseniz böyle bir şey yapabilirsiniz ama sorumluluğunuz olduğunu da bilmelisiniz. Peki kötü mü yaparım diye düşünen insanlar olacaktır burada. Öyle bir insana vermiş ki kişi onu alacak, yakacak, alacak parası yok. Ona bu parayı veririm, kömür olur, yakar diyorsunuz. Ve söylerim ki bu faiz parasıdır. Ben bunu fazla olarak aldım, sana veriyorum. Sevgili kardeşlerim, bunu söyleseniz de, söylemeseniz de, o kişi için sizin faiz olarak aldığınız parayı ona vermeniz, o kişi için faiz hüviyeti taşımaz. Bankadan fazla, hakkından fazla faiz almış olan birisi, o paralarla gitti lokantalara yemekler yedi, arkadaşlarına ziyafetler çekti. Her biri büyük günaha girdi. Hayır sevgili kardeşlerim, diğerleri günaha girmezler. Diğerleri o paranın faiz olduğundan haberdar değiller. Kaldı ki faiz olarak almış olsa adam, o faiz parasından onlara ziyafet çekse, onlar kendileri faiz almadıkları için birisinin onlara bir yemek vermesi söz konusu sadece o insanlar için. Faiz parasını kişi gitti, birçok yerde harcadı. Kendine ayakkabı aldı, elbise aldı. Ne ayakkabıyı aldığı yer için, mağaza için bu bir faizdir. O kişi günaha girer. Ne elbiseyi aldığı dükkan için o elbiseyi satanın günaha girmesi söz konusudur. Faiz sadece faizi alan için geçerlidir. O para başka birine faiz alan tarafından verildiği zaman artık faiz hükmü kalmamıştır paranın. Bu konuda da kendini boşuna üzen bir sürü insan olduğu için özellikle üzerinde duruyorum. Bir adam faiz aldı. Faiz aldığını da biliyor ve harcıyor parayı. Terzi de harcıyor, ayakkabıcı da harcıyor, bakkal da harcıyor. Diyelim ki bir araba alıyor kendisine. Arabayı satan kişi için o para
onu hiçbir zaman günaha sokmaz. Faiz almış değildir adam. Arabasını satmış ve arabanın karşılığında arabanın gerçek değerini para olarak almıştır. O kişiyi hiç alakadar etmez. Kendisine para veren kişinin o parayı faiz olarak alması ya da almaması arabayı satan kişiyi hiç alakadar etmez. O ondan günaha girmez. İyi ama bu adam tefeci. Tefeci olduğunu herkes biliyor. Öyleyse ondan alınan her para günahtır. Hayır, hiçbiri günah değildir. Kim bir mal almışsa, o malı satmışsa, o paranın, o malın gerçek değerini satmışsa, satın alan kişi bir faizci de olsa, ondan alınan para faiz hüviyetinde değildir. Satan için, malı satan kişi için o para faiz hüviyetinde değildir. Şimdi malı satanın yerine koyun kendinizi. Ne yaptınız? Araba sattınız birisine. Karşılığında da arabanın gerçek değerini aldınız. Siz oradan elbette kâr edeceksiniz. Kârınız da var o arabanın içinde. Araba satışında kârınızı da aldınız. Bunda da haklısınız. Ama o para faiz parasıymış. O parayı aldığınız kişi için o faizmiş. Size hiç mi hiç alakadar etmez. Ve bundan şu kadarcık günaha girmezsiniz. Öyleyse halkın arasında her şeyin yanlış anlaşıldığı bir büyük handikaplar dizisi var. Ve bu yüzden İslami yaşayışın içinde olan kardeşlerimiz aldatılıyor. Bunların gerçek hükümlerini bilmeyenler, enflasyon ortamında diyorlar ki sakın bankaya verdiğinden daha fazla bir para alma. Alırsan günaha girersin, bu faizdir. Değildir sevgili kardeşlerim. Enflasyon değeri kadar bankanın size vereceği fazla faiz değildir. Hep onu hesap edeceksiniz. Bir yıl evvel ben bu parayı yatırdığım zaman bu para kaç altın karşılığıydı? 10 altın karşılığıydı. Öyleyse banka bana 10 altın karşılığını benim verdiğim paranın üzerine, ana paranın üzerine onlar adına faizlese de onları katarak bana verdiyse ve ben o parayı bankadan aldıysam aldığım parayla 10 altın alabiliyorsam gene bu paranın hiçbir kuruşu bana haram değildir. Tam onun karşılığını almışımdır. Adalet müessesesi tahakkuk etmiştir. Benim muamelekimde artma olmamıştır. Azalma da olmamıştır. Bankanın da muamelekinde artma da olmamıştır. Azalma da olmamıştır. Ne banka faiz almış veya vermiş, ne ben faiz almış veya vermişimdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir otobüs yolculuğundaydı. Bir kardeşimizle konuşuyoruz otobüste yıllarca evvel, belki 15 sene evvel. Ve bir tarikattan olduğunu söylüyordu kardeşimiz. Bu söylediklerimde onu ikna edemedim. Alınan paranın azı da faizdir, çoğu da faizdir diyor. Yani diyorum sen bankaya geçen sene bu kadar para yatırmışsın. Bununla 10 tane altın alırken bir sene sonra sana adam senin bankaya yatırdığın paranın aynını para olarak veriyor, Türk lirası olarak veriyor. Ama sen artık o parayla 10 tane altın alamıyorsun. 5 tane altın alabiliyorsun. Sen bu durumda bankaya faiz veriyorsun diye 2 saat, 3 saat konuştum o kardeşimizle. Anlatamadım sevgili kardeşlerim. O hala faizin azı da haram, çoğu da haram diyor. Ya kardeşim diyorum, bu faiz değil. Allah Teala diyor ki faiz olması için senin muamelekinde azalma olması lazım. Onun muamelekinde çoğalma olması lazım. Sen aslında o faiz dediğin şeyi almamakla bankaya faiz veriyorsun. 10 altın yerine 5 altınlık parayı bankadan geri aldığın zaman
bankaya 5 altın para veriyorsun. Sen bankaya faiz vermiş oluyorsun o zaman. Banka da senden faiz almış oluyor. Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz bu işe? Yanlış bilgiler, eksik bilgiler, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine uygun olmayan standartlarda insanları zararlıde ediyor. Hep bizim tertemiz Allah ile ilişkili kardeşlerimizin başına geliyor bunlar ve bu kardeşlerimiz bilerek isteyerek soyuluyorlar. Bankanın onları soymak diye bir niyeti yok. Ama adam kendi kendini soyduruyor. Ve en kötüsü faiz vermiş oluyor. Bankaya faiz vermiş oluyor. Bankada ondan banka zorla bu parayı almış değil, zimmetine geçirmiş değil. Kişi vermiş ona. Bankada faiz almış oluyor. Ama banka için burada bir problem yok. Çünkü kişi bilerek, isteyerek yapıyor. Cehaleti yüzünden yapıyor bunu. Bu cehalet onu faiz vermiş hüviyetine sokuyor. Sevgili kardeşlerim, burada kişinin günah seviyesi ne olur? Bu konu bizi aşar. Çünkü kişinin aslında burada rızası da var. Yani ben diyor, olabilir 10 altın yerine 5 altın karşılığı ama ben bu kadar alacağım. Fazla almak istemiyorum. O zaman kişinin rızası olduğu için bu kişinin faiz verme hüviyeti burada yok. Ama fizik standartlarda o kişi faizi vermiş oluyor. Çünkü muamelekinde azalma var. Ama rızası var olduğu için, rıza ile verilen bir şey olduğu için, bu karşı taraf istemeden verilen bir husus olduğu için, bankanın aldatma ve faiz alma amacı olmadığı için, o zaman banka için bu kişinin rızası sebebiyle faiz hüviyeti ortadan kalkıyor. Ama kardeşlerimiz soyuluyorlar burada. Yani dinlerini bilmeyen insanların onlara faiz müessesesini yanlış aktarmaları, yanlış öğretmeleri sebebiyle İslam kesimi, dinlerini yaşayan insanların kesimi devamlı bir soyguna maruz kalıyorlar. Rızalarıyla. Ve yazık oluyor sevgili kardeşlerim. Peki başka gruplar var. Bunlar sizden para alıyorlar. Bu parayı çalıştırıyorlar, ticarette kullanıyorlar ve size karı ödüyorlar. O zaman burada faiz var mı? Sevgili kardeşlerim, burada faiz yok. Eğer kişiler sizden para alıyorlarsa, bu parayı ticarette kullanıyorlarsa ve ticaretten elde ettikleri karın karşılığını size ödüyorlarsa, baştan anlaştınız. Diyelim ki kişi diyor ki, ben bu parayı alırım, bununla ticaret yaparım. Ama ticaretin, yaptığım ticaretin %10'unu ben alırım. %20'sini ben alırım, %50'sini ben alırım, her neyse. Aslında burada da gerçekten ortaklık %50'dir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala, bir tarlanız varsa, sermaye sizdense, tarlanız sizdense, tohumunu da siz almanız kaydıyla, tarlayı eken, biçen kişiye o mahsulün yarısını vermekle sizi mükellef kılar. Yani İslam'da sermayenin payıyla emeğin payı eşittir. Kim bunun ötesinde bir şeyler talep ederse orada adaletsizlik girer, haram girer konunun içine. Diyelim ki yarıcı usulüyle, yani Kur'an'daki esaslara uygun olarak bir tarlanın sahibi tarlasını ektirdi. Eken kişi emeğini verdi. Ekti, biçti, mahsulü aldı.
tam %50'sini tarlanın sahibine vermek mecburiyetine. Vermedi. %40'ını verdi. %10 haram aldı. Mülk sahibi tarlasında bulunan mahsulden %50'den fazlasını aldı. Hangi sebeple aldı, nasıl aldı? Onu hesaba katmayalım. Böyle bir şeyi yaptığını düşünelim. Gene haram aldı demektir. Emek ve sermayenin payı eşittir. Şimdi birisi dışarıdaysa, öteki o parayı çalıştırıyorsa ve bundan kar sağlıyorsa, çalışan kişinin emeği %50 olarak devreye girme hakkının o kişi sahibidir. Ama anlaşma yapmışlar. Demiş ki paranın sahibi, ben %50 emek payını çok görüyorum. Ben paramı, sen %40'ı kabul edersen veririm. Eğer iki tarafın rızası varsa bu rakam değişebilir ve adalet ve hak müessesesi zedelenmez. İki tarafın da talebi ve rızası paralelse. Zaten sevgili kardeşlerim, ticaret ve faiz aynı şey değildir. Ticaret helaldir. Faiz haramdır. Neden haramdır? Ticarette de taraflardan birisi çalışmıyor, parasını veriyor. Sen bu parayı çalıştır diyor. Benim verdiğim sermayeyi de işinde kullan. Ticaret yapıyorsun. Peynirini al, sat. Karından ben senden şu kadar isterim. Bu helal. Ama öbür taraftan, taraflardan biri ötekine borç veriyor. Gene taraflardan biri çalışmıyor. Öteki o parayı ne yapıyorsa yapıyor. Tamam. Ama eğer bir borç verme müessesesi varsa, bir ticaret akdi yapılmamışsa ve bu borç verme müessesesinin üzerine borcu alan kişi fazladan bir para ödeyecekse karşı tarafa, bir ticaret ortaklığı olmadan, bunun adı faizdir, ribadır, kesin olarak haramdır. Öyleyse öbür tarafta ne oldu? Diyelim ki aynı miktarda para söz konusu oldu. Yani bir tarafta iki kişi arasında bir anlaşma yapıldı. İşte benim 16'ım, sen bunu çalıştır. Senenin sonunda bu 16'nın karşılığında diyelim ki 5 altın kar ettin. Bu karın yarısı benim, yarısı senin. Ama benim sendeki 16'ım gene duracak. Ben senden 16'ın alacaklıyım. Böyle bir ortamda gerçekten 5 altın kar yapıldıysa, karın %50'sini sermayenin sahibi, %50'sini çalışan aldıysa, bu bir faiz değildir. Bunun faizle alakası yoktur. Ticaret haktır, helaldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de mesleğidir. Ve bu rakam değişebilir. Aslında Allah'ın koyduğu kanun %50, %50. Ama taraflar anlaştılar, %60, %40, %70, %30. Tamam. İki tarafın da rızası varsa, hakkını bilerek o rakam üzerinde teksif etmişse, iki taraf da kabul etmişse kendi rızalarıyla, orada ticaret vardır. Onun için sevgili kardeşlerim, eğer parayı insanlar ticarette kullanıyorlarsa ve karın yüzde şu kadarını size veriyorum, verebilirim demişlerse, siz de o yüzde o kadarı kabul etmişseniz, bu rakam %50 değildir, diyelim ki %40'tır. Veya öyle biriyle karşılaşırsınız ki, paranı bana verirsen sana %70'ini veririm der. Çok karlı bir iş yakalamıştır. Hemen yapmak mecburiyetindedir. Ve o sürümden kazanacaktır. Ama size %50 değil, %70 verecektir. Siz bunu kabul etmişseniz, o da kendi rızasıyla size %70'ini verirse, burada iki tarafında bir haksız fiile neden olmaları söz konusu değildir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde Allah-u Teala
aynı şeyi söylüyor. Ticaret helaldir, riba haramdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki gene bir beraberliği tamamladık. Bir güzelliği yaşadık beraberce. Bu güzelliğin hep devam etmesini dilerdik. Ama bir saatlik süre hep doluyor. Ve konumuz tamamlanıyor. Sonra başka bir konu geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun. Zülcenahayn Allah Teala sizleri yapsın. Zülcenahayn olma hedefine ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz sadece ve sadece birer yaratıkız. Mahluk. Yaratansa Allah. İşte yaratanla yaratılan arasındaki ilişkiler Allah-u Teala'nın hedef standartlarında hep mutluluğa yöneliktir. Allah-u Teala insan adı verilen mahlukunu en çok severek yaratmış ve ondan sadece bir tek şey istiyor. Onun mutluluğunu, mahluku olan insanın mutluluğunu. Bütün mahlukatı arasında, yani bütün yaratıkları arasında en çok değer verdiği biz insanlarız sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün yaratıklar arasında en çok değer verdiği mahluk biziz, insanlar. Diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldık diyor Allah-u Teala. Her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine Allah-u Teala tarafından sunulmuş. Her şey bizler için. Öyleyse başka mahlukat var. Cinler var. Melekler var. Hayvanlar var. Kuşlar var. Deniz mahlukatı var. Aklınıza ne geliyorsa Yecüc Mecüc adı verilen insan benzeri mahluklar var. Ama sevgili kardeşlerim hepsinden ötede Allah'a en yakın mahluk olarak insan var. Peki acaba insanı Allah'ın katında bu kadar değerli kılan nedir? İnsan bütün mahlukattan üstündür çünkü. İnsan Allah'ın ruhunu taşımaktadır. Allah'ın ruhuyla mücehhez kılınan kainattaki tek mahluk insandır. Bu sebeple meleklerden de, cinlerden de, onların dışındaki şeytanlardan da hangi tür bir mahluk söz konusu olursa olsun, bütün mahlukattan daha değerlidir. Çünkü insandan başka hiçbir mahluk Allah'ın ruhunu bünyesinde barındırmak yetkisinin sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, şu fizik vücudumuz var ya, bu fizik vücut bir mekandır. Ruhun da mekanıdır, nefsin de mekanıdır. O bir kaptır ve içine giren ruh otomatik olarak onun şeklini alır. İçindeki nefs gene otomatik olarak onun şeklini alır. Nefsimiz de, ruhumuz da, bizim şu andaki hüviyetimiz her neyse, saçımızın, sakalımızın her teline kadar her şeyiyle aynıdır. Allah-u Teala Secde Suresi'nin
Dokuzuncu ayet-i kerimesinde diyor ki insan için ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Allah Teala kendisinden bahsederken genellikle na kullanıyor, biz kullanıyor. Ama burada tekil kullanmış. Ruhumdan üfürdüm diyor. Ruhumuzdan üfürdük demiyor.

But he said, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insana da verilen bu mahlukunu genellikle kullandığı biz kelimesinin dışında tutmuş ruhundan öpülürken. Yani içimizdeki Allah'ın biz dediği zaman ifade etmek istediği kendisi ve onunla beraber bizlere vasfetmek istediği mesela dört büyük melek. Mesela mukaddes ruh. Onlar bu muhtevanın içinde değiller. Ruhul Kudüs, Azrail aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, bu dört büyük melek de ruhun verilmesinde hiçbir fonksiyona sahip değiller. Ruh sadece Allah'ın ruhu. Ruhumdan üfürdüm diyor.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratma kararı aldıktan sonra onu meleklere söylüyor. Biz diyor, insan adı verilen bir mahluk yaratacağız. Melekler de diyorlar ki, Ya Rabbi sen onu kan döksün diye mi yeryüzünde yaratıyorsun? Geleceğe dair hepsinin bilgisi var. Allah Teala da diyor ki, ben muhakkak ki sizin bilmediklerinizi bilirim. Ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Salsalin adı verilen veya tayin adı verilen, ikisi de organik hale dönebilecek olan bir toprak türü, balçık. Salsalin adını da kullanmış Allah Teala insanın fizik vücudunun yaratılmasında, tayin adını da kullanmış. Ama cinlerden bahsederken Allah Teala onları, cinleri topraktan değil, dumansız ateşten yani enerjiden yarattığını söylüyor. İnsan enerjiden yaratılmamış. İnsan topraktan halkedilmiş, topraktan yaratılmış. Ve Allah Teala insanı vücuda getirdikten, ona hayat verdikten sonra ruhundan üfürmüş. Arkasından da diyor ki, ey melekler, ey cinler, hepiniz Adem Aleyhisselam'a secde edin. Bütün melekler ve cinler secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan bütün meleklerden ötede bir varlıktır. Bütün cinlerden ötede bir varlıktır. Allah'ın yarattığı her türlü mahluktan daha ötede, daha üstün olarak yaratılmış bir varlıktır ki hepsine Allah Teala önünde secde edin emrini vermiş. Öyleyse hepiniz Allah Teala tarafından çok seviliyorsunuz sevgili kardeşlerim. O sizleri çok ama çok seviyor. Ve istediği, hepinizden istediği sadece bir tek şey var. Yaratılış sebebiniz de o, istediği de o. Hepinizin mutlu olması. İşte Allah Teala'nın hepinizden istediği yegane şey bu. Her şey Allah'ın bu mutluluk talebinin etrafında

Sevgili kardeşlerim, her açıdan Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı hep ait olduğu yere oturtmalısınız. O Allah'tır. Hepimizi yaratandır. Hepimizi çok sever. İster ki herkes mutlu olsun ve hayatını mutlu bir insan olarak devam ettirsin. Allah'ın başka hiçbir talebi yoktur kullarından. İstediği şey sulh ve sükun içinde bütün insanların bir arada, bütün gezegenlerde en üstün mahluklar olmasını ve orada huzur içinde yaşamalarını ister Allah Teala. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ...18 ayet-i kerimede yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. Dünyanın dışında bir hayatın mutlak olarak mevcut olduğunu görüyoruz. Dünyada verilen bu gezegen kainatın kalbidir. Bu gezegende, dünyada verilen gezegende Allah'ın peygamber olarak tayin ettiği, adlarına Kur'an-ı Kerim'in Arapça Nebi kelimesini kullandığı bütün peygamberler bu dünyanın peygamberi değildirler sadece, bütün kainatın peygamberidirler. Resullere gelince her Resul her şeyden evvel kendi kavminin Resulüdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap kavminin Resulüydü ama kainatın Nebisiydi. Bütün peygamberler Nebi Resul'dür. Yani peygamber olan Resullerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gönderdiği resullerden bahseder. İnsanların başlarının üzerine nimet olarak verdiğini söylüyor. Anlaşılıyor ki o ifade devrin imamına ait. Her nebi kendi kavminin Resulüdür. Ama aynı zamanda kainatın da peygamberidir. İşte bu yaratılan insanın kainatsal bir hüviyeti taşıdığını oradan öğreniyoruz. Allah Teala diyor ki biz seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmettir. Bütün alemlere rahmet gönderendir.

Öyleyse bu dünyada Nebi olarak vazifeli kılınmış ama bütün kainata aynı nübüvvet, peygamberlik meselesi, rahmet göndermekte vazifeli kılınmış. Bu bapta insan adı verilen, bu dünya adı verilen gezegende yaşayıp da insan adı verilen mahlukat sadece bu dünya için değil, tüm kainat için en üstün değerin sahibidir. Çünkü kainattaki bütün gezegenlerdeki hayatın muhtevasında hep bu dünyadaki peygamber onlar için de rahmet gönderen olarak vazifelendirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, peygamberler kainatta yaratılan en üstün mahluklardır. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de peygamberlik müessesesi sona ermiştir. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde bunu söylüyor. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemidir. Hatem kelimesi mühür manasına geliyor. Ama aynı zamanda son bulmak manası da var. Hitam kelimesi de son bulmak demek, aynı kökten gelen iki kelime. Hatem, sona eren, hitam da son bulmak. Hatem-ün Nebi'in, Nebilerin mührü, Nebilerin hitamı, sona ermesi demek. Nübüvvet, peygamberlik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir. Peygamberlerin bundan sonra gelmesi artık mümkün değildir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra gelmesi mümkün değildir. Bizim de asıl garibimize giden şey ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kim bilir kaç yüz defa buradan size yahu biz peygamber değiliz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Peygamber olmadığımızı söylemekten dilimizde tüy bitti dememize rağmen bir takım insanlar hala hayır sen peygamber olduğunu iddia ediyorsun diyorlar. Sevgili kardeşlerim, cehaletin en karanlık çağını yaşıyoruz din açısından. Peygamberlerin ve Resullerin farklılığı insanlar tarafından bilinmiyor. İki çeşit Resulden birisi Veli Resuldür ya da sadece Resul de diyebilirsiniz adına. Ama diğeri Nebi Resuldür, Peygamber Resuldür. Veli Resuller ya da sadece Resul derseniz eğer Resuller, bütün kavimlerde görevlidirler. Her kavimde, zamanın bütün parçalarında kesintisiz olarak bir Allah'ın Resulü yaşamıştır. Kıyamete kadar da yaşayacaktır. O Resul peygamber değildir. Peygamber bir tane olur. Şu anda dünya üzerindeki bütün kavimlerin içinde Allah'ın bir Resulü
görevlidir onlara kendi dilleriyle hitap etmek üzere. Ama şu anda da dünya üzerinde nebi mevcut değildir. Bundan 100 sene evvelde, 200 sene evvelde, 500 sene evvelde, 1000 sene evvelde nebi mevcut değildi. Peygamber yoktu. Ta ki 1400 sene evveline ulaşasınız. 1400 yıl evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O peygamber idi. Peygamberlerin mührü. İşte sevgili kardeşimiz, kardeşlerimiz, Allah-u Teala'nın içine ruh üfürdüğü şu fizik beden sadece bir mekandır. Aynı mekanda bir misafir ruhtur, bir başka misafir de nefstir. Ama bir emanet olan ruhu Allah Teala üfürdüğü zaman fizik vücudumuza kabul olunan bu ruhun sadece fizik vücudumuz tarafından değil, nefsimiz tarafından da misafir edildiği, yani ev sahipliği görevini sadece fizik vücudumuzun değil, nefsimizin de yaptığını Allah Teala şöyle ifade ediyor. Biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar ve emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan ki diyor Allah Teala iki tane vasıf saymış. Hem diyor Allah Teala nankördür. Hani diyor kibirlidir. Kibirlidir değil de cahildir kelimesini kullanmış. Cahildir ve inkar eder, nankördür diyor Allah Teala. Bunlar nefsimizin iki tane vasfıdır. Tekebbür ve nankörlük, inkar etmek, dini inkar etmek, Allah'ı inkar etmek nefsin afetlerindendir. İşte sevgili kardeşlerim, ruh adı verilen emaneti alan insan vücudunda, bir mekan olan insan vücudunda daha önce girip yerleşmiş olan bir misafir var. O nefsimiz. Nefsimizle nankör ve cahil olan, inkar eden ve Allah'ın emirlerinden haberdar olmayan nefsimiz, bir mekan olan fizik vücudumuzun içinde mevcut ve o vücudumuzun içine ruhun girmesine fizik vücudumuzla beraber nefsimiz ev sahipliği ediyorlar.
Mekan, fizik vücudumuz, ilk misafir ruhumuzdan evvelki misafir nefsimiz. Allah Teala biliyorsunuz ki biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık diyor. Her şey zıddıyla kaim kılarak çift yaratılmış. Öyleyse mekan olan fizik vücudun içindeki nefsimizin bir zıddı olması lazım. İşte o zıt unsur ruhumuzdur. Nefsimiz %100 afetlerle donatılmıştır. Öfke, kin, düşmanlık, haset, isyan, iptilalar, mürayilik, yalancılık, fitne, fesat, bütün bu negatif unsurlar nefsimizin afetlerini temsil eder. 19 grup afet. Ruhumuz da ...19 grup haslet taşır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellikte yaratılmıştır ruhumuz. Ruhumuz Allah'ın emrindedir. Nefsimiz başlangıçta şeytanın emrindedir. İşte şeytanın emrinde olan nefsimizi Allah'ın emrinde olma noktasına götürmekle hepimiz vazifeliyiz. İnsanlar Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmaksızın şu dünyada oda verilen gezegende bir ot gibi yaşarlar. Hiçbir derde deva olamadan ömürlerini geçirirler dünya nimetlerine, dünyadaki her şeye onları hedef alarak sahip olmak hırsıyla yaşarlar. Manevi değerler o insanlar için bir şey ifade etmez. Ama onların da böyle olduğu için mutlu olmaları mümkün değildir. Çünkü mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda mutluluk, yani eğer ruhumuzu Allah-u Teala'ya henüz göndermediysek, nefsimizle ruhumuz arasındaki bir ahengin sağlanması iç dünyamızdaki mutluluğu ifade eder. Sonra dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlarla bizim aramızdaki ilişkilerin mutluluğu. Sonra Allah ile ilişkilerimizde mutluluk. Üç ayrı cepheden oluşuyor mutluluğumuz. Allah ile olan ilişkilerimizde nasıl bir mutluluk sağlanabilir? Ne zaman biz insanlar Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşabilirsek, o zaman mutluluğu %100 yaşarız. Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğimiz, yasak ettiği fiillerden hiçbirini işlemediğimiz zaman kesintisiz bir mutluluk yaşamak mümkün olur. Öyleyse dengeleri nasıl kuruyor Allah-u Teala? Başlangıçta bir insan kendisine
ruh üfürülerek dünyaya gelmiştir. Dünyaya geldiği zaman kendisine ruh üfürülmüştür. Ve nefsi vardır. %100 kötülüğü temsil eden gece kadar karanlık bir nefs. Yıldızsız bir gece kadar karanlık bir nefs. Bir de ruhu vardır insanın. O da güneş kadar aydınlık bir ruh. Tarifler olarak biri diğerinin ne kadar aksi olduğunu belirtmek üzere bunu söyledik. Nefsimiz sadece afetlerden oluşur. Ruhumuzsa sadece hasletlerden. Nefsimizin oluştuğu afetler, nefsimizi oluşturan afetler, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği her fiili de mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahipleridir. Ve başlangıçta nefsimiz %100 şeytanın kumandasındadır. Ruhumuz da %100 hasletlerden oluşur. Hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Öyleyse iki zıt kardeş içimizde yaşıyor. Birinin istediğini öteki reddediyor. İkincinin istediğini de birinci reddediyor. Her an bu sebeple iç dünyamızda bir savaş hüküm sürüyor. Allah'ın bütün güzelliklerini ruh işletmek istiyor fizik vücudumuza, nefste işletmemek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de nefs işletmek istiyor, ruh işletmemek istiyor. İşte böyle bir hengame içinde hayat denilen müesseseyi yaşıyoruz. Ne oldu şimdi? Bir defa iç dünyamızda nefsimiz şeytanın emrinde, ruhumuz Allah'ın emrinde olduğu için nefsimiz şeytanın emrinde, ruhumuz Allah'ın emrinde olduğu için devamlı bir kavga hüküm sürer. Kavga, huzursuzluğun, mutsuzluğun ta kendisidir. Nerede kavga varsa, anlaşmazlık varsa orada huzur yoktur. Öyleyse başlangıçtaki denge karanlıklarla aydınlıkların birbirine eşit olduğu bir dengedir. %100 afetlerle dolu olan nefsimiz karanlıkları, %100 hasletlerle dolu olan ruhumuz aydınlıkları temsil eder. Karanlıkla aydınlık dengededir. Böyle dünyaya gelmişiz. Ama Allah-u Teala'nın bizden bir istediği var. Ruhumuzu bir emanet olarak bize üflemiş Allah-u Teala ve emanetini geri istiyor. Üzerimize farz kılmış. Diyor ki ruhumuz için veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Bize diyor ki Allah Teala Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. İşte sevgili kardeşlerimiz, böyle bir Allah'a dönüşün oluşabilmesi için nefsimizle ruhumuz arasındaki kavganın bitmesi konunun hedefidir.
Çünkü mutluluk iç dünyamızda bir sülh ve sükûne ulaşmak müessesesinin varlığıyla mümkündür. Allah'a milaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ne zaman? O kişi 14. basamakta mürşidine tabi olduğu zaman. O zaman ne kalacaktır geriye? Nefsimizdeki afetler ve biz. Öyleyse Allah'a milaki olmayı dileyen biz insanlar çok büyük bir sıkıntı içine gireceğiz gibi görünür. Asla böyle bir şey oluşmaz. Çünkü nefsimizin bizim üzerimizde bize sıkıntı verecek sonuçlar oluşturabilmesi şarta bağlıdır. O afetlere şeytanın tesir edebilme şartı. Tesir edemezse afetler tek başlarına bir hüküm ifade edemezler. İşte Allah Teala Allah'a milaki olmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insanın dilediği anda şeytanla ilişkisini kesiyor. Şeytanın o kişinin nefsine tesir etmesini engelliyor. Engelleyince afetlerin şeytan tarafından azdırılmadıkça negatif bir şeyler işlemesi söz konusu olmuyor. Allah Teala nefsimizin afetlerini kontrol altında tutuyor. Afetler negatif bir şey istemediği gibi biz insanlarda ruhumuzun Allah'a ulaşması konusunda yapacağımız ibadetlerde hangi cephemiz eksikse Allah Teala onu tamamlıyor. Böylece oruca karşı dayanıksız olan açlık kendisine çok kötü tesir eden bir insan Allah'a milaki olmayı dilediği zaman orucunu rahatça tutabilen bir insan oluyor. Namazı sevmeyen bir kişi namazı sevmeye başlıyor. Zikir yapmak hoşuna gitmeyen bir insan zikir yapmaktan hoşlanmaya başlıyor. Bütün bunlar birbirinin arkasından gelen güzellikler. Ruhumuz mürşidimize tabi olduğumuz zaman vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu yola çıkma sürecinde ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi, bizim nefsimizin kalbindeki afetlerin %50'den daha fazla yok olmasına bağlıdır. Bunun için de zikir adı verilen bir müessese kurulmuştur Allah Teala tarafından. Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye ister sesli ister sessiz olarak ister dilimizi de kımıldatmadan tekrar ettiğimiz zaman Allah'ın göğsümüze gönderdiği rahmetle Fazıl ve rahmetle Salavat isimli iki grup nur göğsümüzdeki Allah'ın sonradan yardığı bir yarıktan geçerek kalbimize ulaşacaktır. Kalbimize girdiği zaman kalbimizin içine Allah'ın yazdığı mürşidimize tabi olduğumuz an yazdığı iman kelimesi bir manyetik alan oluşturacaktır. Ve bu manyetik alan nefsimizin afetlerini kendisine, nefsimizin afetleri var olmasına rağmen Allah'ın fazlını, fazla adı verilen nuru kendisine çekecek ve yapıştıracaktır. Allah'ın katından gelen fazıllar, Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyi sağlayan, yasak ettiği hiçbir fiili işletmek istemeyen bir özellik taşırlar. İşte nefsimizin kalbine bunlar gelip yerleşiyor. Nereye kadar devam ediyor bu iş? Otomatik olarak biz zikirlerimizi mutlaka Allah bizi zikri seven bir hale getirdiği için
Zikirlerimizi mutlaka gerçekleştiriyoruz. Ve neticede nefsimizin kalbi %7 defa %7 fazıl, %2 de rahmet nuru oluşarak %51 nura ulaşıyor. Başlangıçtaki denge nasıldı? Nefsimiz %100 afetlerle doluydu. Ruhumuz da %100 hasletlerle doluydu. İkisinin toplamı 200 eder. 200'ün yarısı afetler, yarısı da hasletlerdi. Şimdi de %100'ün yarısı afetler, %100'ün ikinci yarısı haslet fazıllardan oluşuyor. Haslet değil, fazıl ama aynı hüviyette Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla gerçekleştirmek istemeyen bir özellik taşıyan bir müessese bu. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala başlangıçtaki dengeyi ruhumuz Allah'a ulaştırdığı, ruhumuzu Allah kendisine ulaştırdığı zaman biz ulaştırmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz aşağı yukarı. Allah Teala bize her şeyi sevdiriyor ve o yaptıklarımızla Allah'ın bütün güzelliklerini yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir noktaya ulaşıyoruz ki başlangıçtaki ruhumuzun %100 hasletlerle, nefsimizin %100 afetlerle donatılmış olduğu, yani %50 afet, %50 hasletten oluşan denge bu noktada, ruhumuz Allah'a ulaştığı noktada yeniden kurulmuştur. %51 fazıl, %50 fazıl ve rahmet, %49 karanlıklar, afetler. İşte bundan sonraki noktadan itibaren kişi artık büyük bir gayretin içinde olmalıdır ki hedeflerine yürüyebilsin. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen bu mahluk mutlu olmak üzere dünyaya gönderilmiştir. Mutluluksa nihayette bu kişi daimi zikre ulaşacaktır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiillerini işlememek onun için bir zevk haline gelecektir. İşte o noktadan itibaren kişi gerçek anlamda mutluluğu yaşayacaktır. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek o kişi için bir zevk olacaktır. Yasak ettiği fiilleri işlememekte. Böylece o kişi iç dünyasında mutluluğu yaşayacak. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için her emri yerine getirdiğinde mutluluğu yaşayacak. Yasak ettiği fiilleri de her işlemeyişinde gene Allah Teala ona iç huzuru verecek. O kişi ömrü boyunca bir mutluluk dünyasında yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğa ulaşmak, en azından mutluluğu %50'nin ötesine taşımak, hiç kimse için en ufak bir zorluğu olmayan bir müessesidir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet nasip edilir. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabiiyetinde ikinci kat cennet nasip edilir. Ve
ruhunu Allah'a vasıl edip Allah'ın zatında yok ettiğinde üçüncü kat cennet nasip olur. Bu kişi hiçbir zahmete girmeden, sıkıntıya düşmeden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Çünkü o kişi o hedefe kendisi ulaşmamıştır. Allah onu ulaştırmıştır. Yeter mi? Yetmez. Bu üçüncü kat cennetin dışında, ötesinde o kişinin dünya mutluluğu %50'yi aşmıştır. Nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla temizlendiği için o kişinin davranışlarının yarısından fazlası ona sadece mutluluk veren davranışlar olmuştur. İşte insanoğlu yaratılış sırrının neyi ihata ettiğini, ne yapması lazım geldiğini bilmeden yaşıyor. İşte dünyanın bu günlerinde insanlar mutluluktan bu kadar uzaksalar, arkasında sadece Allah'ın bütün mukaddes kitaplarda yazdığı aynı hususları fark edememesinden ileri geliyor. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da mutluluk insanların üzerine farz kılınmıştır. Allah Teala üç kitapta da Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağı kesinlikle yer almıştır. Ve bütün toplumlar, Hz. Musa ve ona tabi olanlar da, Hz. İsa ve ona tabi olanlar da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar da, hepsi mutluluğu bu standartlar içinde yaşamışlar. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bunu kesinleştiriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel bilelim ki Allah Teala bütün insanları en çok sevdiği mahluklar olarak, kainatın içinde yarattığı mahlukların en üstünü olarak, bu sebeple en çok sevdiği mahluklar olarak yaratmıştır. Ve Allah Teala bu en çok sevdiği mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Hepinize istediği şey Allah Teala'nın hepinizin mutlu olmasıdır. Ve de bunun hiç de zor bir şey olmadığını söylemek istiyoruz. Bunun bir kanunu var. Değişmez bir kanun. Başkaları için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, bir an için Allah Teala'nın sizi başkalarını mutlu etmek için yarattığını yerli yerine oturtmaya çalışın. Evvela şunu düşünmemiz lazım. Biz kimiz? Biz insanlar neyiz? İnsan kainatın en üstün mahlukudur. Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki 13. ayet-i kerimesinde ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün yerlerde olan her şeyi, bütün kainatı sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ne demek istiyor? Yani sadece bu bizim dünyada verilen gezegenimizde değil. Kimdir? Kaç milyon gezegende insanlar yaşıyor. Ve her şeyi insanlar için yaratmış Allah Teala. Bu gezegende de bizler yaşıyoruz ve bizim için yaratmış. Yerleriyle, gökleriyle dünya adlı bir gezegen. Eski adıyla seyyare. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaratıldık, insan olarak yaratıldık. Buna çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım ki kainattaki her şeyi Allah bizler için yaratmış. Öyleyse ne var? Melekler var, bizler için yaratılmış. Cinler var, bizler için yaratılmış. Hayvanlar, bitkiler, her şey bizler için yaratılmış. Aralarında da muhteşem bir denge kurmuş Allah Teala. Dengeyi bir düşünelim sevgili kardeşlerim. Şu arkamızda gördüğünüz ağaçlar var ya, onlar klorofil özümlenmesi yaparlar. Güneşten aldıkları enerjiyi ve insanların ve hayvanların ortaya çıkardıkları artık maddeyi, yani karbondioksidi kullanarak karbonhidratları vücuda getirirler. Köklerinden suyu alırlar. Karbondioksitle
sonrasındaki ilişkide yani aşık CO artı CO2 eşittir COH. Karbonhidrat artı oksijen. Havadaki karbondioksiti kullanan bitkiler sistemi havaya devamlı oksijen enjekte ederler. Bu oksijen insanların ve hayvanların yaşamaları için elzem olan bir maddedir. Öyleyse bizler yaşıyorsak bunun arkasında bu bitkilerin artık maddesi olan oksijen var. Biz insanlar ve hayvanlar oksijenle yaşayabiliriz. Peki insan ne yapıyor? Oksijeni alıyor ve karbondioksit çıkarıyor artık madde olarak havaya. İnsanlar bitkilerin çıkardıkları oksijen olmasaydı yaşayamazlardı insanlar ve hayvanlar. Bitkiler de insanlar ve hayvanların çıkardığı oksijenin karbondioksitin kullanılmasıyla klorofil özümlenmesini yapıyorlar. Ve karbonhidrat biliyorsunuz bir gıda maddesidir. Karbonhidratları vücuda getirip beslenmelerini temin ediyorlar. Ağaçlar yerlerinden kımıldayamaz. Bulundukları yerde sadece kökleriyle topraktan su alırlar. Yağan yağmurlar toprağın altına suyu geçirir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok açık. Allah Teala her şeyi birbiriyle ihtiyaçlı kılmış. İnsanlar ve hayvanlar grubu bitkilere muhtaç. Bitkiler grubu da insanlar ve hayvanlara muhtaç. İki ayrı yaratık türü birbirinin tabii ihtiyacını karşılıyor. Allah Teala her konudaki açıklamalarını vermiş, Kur'an'a koymuş. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdiği mahluklarız. En çok insanı seviyor ki kainatı her şeyiyle, hayvanlarıyla, bitkileriyle insan için yaratmış. Kuşlarıyla, sularda yaşayan mahluklarıyla, havalarda yaşayan mahluklarıyla, karada yaşayan mahluklarıyla her şeyi insan için yaratmış. Peki cinler de mi insan için, şeytanlar da mı insan için? Evet. Her şey. Cinlerin içinde insanlara yardım edenlerin var olduğunu biliyoruz. Hüddam ilmine sahip olanlar cinleri kullanıyorlar. Cinler bu gözlerle görünmez olduğu için onları haber almak istikametinde kullanıyorlar. Hz. Süleyman'ın hem cinleri hem de şeytanları fayda sağlayacak olan işlerde çalıştırdığını biliyoruz. Allah Teala'nın ona verdiği ilim bunları gerçekleştirmesini temin etmiş. Birçok asırlar boyunca birçok insan da o hüddam ilmiyle cinleri kontrolü altına almışlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yaşayan
canlı olan hayvanlar, cinler, canlı olan bitkiler, her şey insan için yaratılmış. İşte buna dayalı olarak Allah Teala bütün sistemleri kurmuş ve insanlar arasındaki, kainattaki dizaynı insanların mutluluğu istikametinde faaliyete geçirmiş. Şimdi insana dönüyoruz. İnsan her şeyden evvel mutlu olmak için yaratıldı. İnsanın yaratılış hedefi mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'deki emirlere dikkat edin. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Ne demek bu? O sevmek adlı bir fiilin varlığını ve bu sevginin Allah Teala'nın emri olduğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, insanları seviniz. Bütün mutluluklar bunun arkasından gelir. Nefret, mutsuzluğu, sevgi, mutluluğu doğurur. Nefret, nefsin afetlerindendir. Sevgi, ruhun hasletlerindendir. Allah Teala bildiğiniz gibi bizleri yaratmış, bir nefs olarak yaratmış, bir fizik vücut olarak yaratmış. Sonra da fizik vücudun içine ruhundan üfürmüş. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah Teala. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Nefs de bir yaratıktır. Ruh da bir yaratıktır. Nefs sevva edilmiştir. Dizayn edilmiştir. Fizik vücut yaratılmıştır. Ama ruh üfürülmüştür. Ruh bir mahluk değildir. Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu Allah'ın kendisine aittir. Allah'ı temsil eder. Öyleyse bütün insanlar Allah'ı temsil eden bir varlıkla, ruhla mücehhez kılınmışlar. Bütün insanlar kendi şekillerinde bir ruhun sahibidirler. Ruh, her şeyiyle yaşayan bir insanın hüviyetiyle vardır. Ruhu gördüğünüz zaman, o kişiyi gördüğünüz zaman ikisi arasında görüntüde bir farklılık göremezsiniz. Nefsi görseydiniz, onda da göremeyecektiniz. Ama bu normal şartlar altındaki bir dizayndır. Ruhun hüviyeti hiç değişmez. Ama nefsin hüviyeti her zaman değişebilir. Ruhu Allah Teala bizimle beraber bizi hayatta tutmakta bir fayda olarak yaratmıştır. Ruh
İnsan vücudunun, nefsinin ve ruhunun üçlüsünde Allah'ı temsil eder. Ve bütün güzellikler ruhta toplanmıştır. Nefs ise yaratılışında %100 afetlerle doludur. Öfke. Buna karşılık nefsteki öfkeye karşılık ruhta sükunet var. Kin, nefsin afeti, sevmek ruhun hasreti. Düşmanlık, nefsin afeti, dostluk, ruhun hasreti. Sevgili kardeşlerim, bütün negatif faktörlerin 19 grup olarak nefsimizde toplanması söz konusu. Bütün pozitif faktörlerin de gene 19 grup olarak diğerlerinin tam karşıtı hüviyetinde ruhumuzda toplanması. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak. İşte bu Allah-u Teala'nın bir dizaynı. Nefsimizdeki afetleri yok etmek üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ diyor Allah-u Teala. Kim tezkiye olursa o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Yani nefsimizin baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin, %100 afetlerle dolu olan nefsimizin, bütün afetlerin de yarı yarıya temize çıkması, afetlerin yarısının faziletlere dönüşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi zikir adlı bir müesseseyle gerçekleşir. Bu tezkiyenin, bir başka ifadesiyle tezkiyenin oluşturacağı mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyeti farz kılmışsa, nefs tezkiyesini farz kılmışsa, arkasında mutlaka o kişinin mutluluğu yatar. Çünkü Allah'a ait olan ruhumuz, bütün insanların ruhu Allah'a aittir, Allah'ın ruhudur. İnsanlar ruhumuz diye bahsederler ama hiçbirimizin ruhu değildir. O Allah'ın ruhudur. Ve bütün ruhlar Allah'ın üfürmesiyle bizde, vücudumuzda, bu vücudun aynı olarak şekillenmiş ama gönderdiğimiz zaman da Allah'a geri dönmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine Allah Teala'nın emrettiği bir farzdır. Bu farza dikkatle bakın. Allah Teala emanetini geri istiyor. Diyor ki Nisa 58'de İnnallâhe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehline, yani sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder.
işte hepiniz de gerçek sahibine, Allah'a dönmesi gereken Allah'ın ruhu var. Ve bu mutlaka sizden hayattayken ayrılmalı ve Allah'a doğru yola çıkmalıdır. Bunu temin edebilmeniz için gerçekleştirmeniz lazım gelen şey, Allah-u Teala'nın dizaynında bir dilektir. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz. Dilerseniz hedeflere yürüyebilirsiniz. Ancak dileyenler nefs tezkiyesi yapabilirler. Yani nefslerinin kalbi %51 nurla dolar. Allah Teala bu kadarını garanti ediyor. Ayrıca bu olay, yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin nefsini tezkiye etmesi, nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurması, ruhunun Allah'a ulaşmasını da kesin olarak ifade ediyor.

kabul edecektir. Nefsin kalbine %7 fazıl birikimi, fazıl ulaşarak %7'lik birikim sağlandığı zaman o kişi nefsi emmareyi tamamlar. Ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkmıştır. Bu noktadan itibaren ikinci kata çıkmak için kişi zikirlerini arttıracaktır. Nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimiyle, fazıl birikimiyle bu kişinin ruhu ikinci gök katına yükselecektir. Bu nefsi levvamedir. Nefsi emmare emirden geliyor. Kötülüğü şerre emreden bir nefsten bahsediyor Allah Teala birinci kademe. Çünkü nefs %100 afetlere dolu. Bu noktadan itibaren mürşidinden gerekli dersleri alan kişi bu konuda meraklıysa birçok da kitap okuyacaktır, kültürünü arttırmaya çalışacaktır ve zikrini arttıracaktır. Artan zikri onu ikinci kademeye ulaştıracaktır, ruhunu ikinci gök katına ulaştıracaktır. Burası nefsi levvamedir. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, canı gönülden istiyor ama yapamıyor. Bütün iradesini kullanmasına rağmen başaramıyor bunu. O zaman biliyor ki başaramamasının arkasında nefsi var, nefsinin afetleri var ve nefsini levmediyor. Senin yüzünden hedeflerime ulaşamıyorum diye nefsini levmediyor, kınıyor. Bu kınama boyunca nefsinin kalbinde ikinci defa 107 fazla birikimi gerçekleşir. Tamamlandığı zaman kişi üçüncü safhaya geçmiştir. Burası nefsi melhimedir. Allah Teala o kişiye ilham etmeye başlar. Nefsin kalbi üçüncü defa %7 fazlı başlangıçtaki yüzdeki rahmetin ötesinde üçüncü defa %7 fazla tamamladığı zaman nefsi mülhime de tamamlanmış olur. Emmare, levvame ve mülhime tamamlandı. Ve kişi nefs tezkiyesine devam ediyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainliğe ulaştırır kişiyi. Bu kişi kazandığı her şey açısından Allah'a şükran duyar. Verdiği, Allah'ın verdiği rızkın kendisi için yeterli olduğu kanısındadır. Ve düşünür Allah-u Teala bana daha çok verseydi, belki ben bunları Allah'ın yasak ettiği yerlerde yemeye başlayacaktım. Daha az verseydi bu sefer de niye bana az verdin diye Allah Teala'ya şükrü eda edemeyecektim. Ama eminim ki diyor Allah bana bunu tam benim arzularıma yeterli vaziyette vermiştir. Bu aldığım, kazandığım bu parayla ben azmam. Allah'ın emrinden içinecek bir duruma beni ulaştırmaz. Ama aç da kalmam. Allah'ın verdiği nimetleri alabilecek olan bir imkanın sahibiyim diye düşünür kişi. Mutmain olur. Doyuma ulaşır. Bu doyum onun dördüncü kattaki ruhunu ifade eder. Beşinci katta bu kişi bu doyumun arkasından doyum sebebiyle Allah'tan razı olur. O Allah'tan razı olunca altıncı katta Allah da ondan razı olur. Ruhun altıncı kat olması demek, altı defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiş demek o kişinin kalbinde. %42 eder ve yedinci defa %7 fazıl birikimi tezkiye kadar

ifadesini ifade eder. O kişi nefsini tezkiye etmiştir. Başlangıçtaki %2 rahmetle birlikte o kişinin kalbinde %49 fazıl birikimi ne yapmıştır? Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan kalbin %51'ini nura çevirmiştir. Peki bu ne ifade eder? Bu, o kişinin, nefsinin, kalbinin yarıdan fazlasının artık nurla dolduğunu ifade eder. Geri kalan %49'u hala afetlerle doludur. Ama bu afetler bu noktaya ulaşana kadar kişiyi hiçbir zaman mutsuz edemez. Bu noktaya kadar kişi Allah'ın mutlak tasarruf altındadır. Allah onu kontrol altında tutar ve şeytanın ona yanlışlıklar yaptırmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanın bu noktaya kadar gelmesi onun bir gayretini icap ettirmez. Onun için mutluluğu Allah-u Teala kişiye takdim eder. Mutluluğun yarısını garanti eder o kişiye. Bir dilek karşılığı. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilemişse Allah onu, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu noktaya ulaştıracaktır. Bu daha uzayabilir. 9 ay, 10 ay, 12 ay olur. Ama daha fazla uzamaz. Çünkü bu Allah'ın kontrolü altındaki bir olgudur. Ve kişi kendi iradesini kullanmak yetkisinin sahibi değildir. Ta ki ruhuna %51 nur birikimi Allah-u Teala tarafından ulaştırılsın, orada birikim sağlansın. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şeyin yarısı bu kadar basit, bu kadar kolay bir şekilde Allah-u Teala tarafından temin ediliyor. Biz daha ötesine bakalım. Ötesi Allah-u Teala'nın koruması kalkacağı için şeytanın müdahalesi bu noktaya kadar mümkün değilken o kişi şeytansız bir dünyada mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamışken o noktadan sonra Allah-u Teala koruyucu kalkanını kaldırıyor, devre dışı bırakıyor. Ve o kişinin bu noktadan itibaren şeytanın direkt tesirini ile karşı karşıya olması söz konusu. Bu şartlar altında bu kişinin daha öteye geçebilmesi sadece bir tek temel faktöre dayalıdır. Zikrini arttırabilmesi. Bu zikrin günün yarısını geçmesi kişiyi asli neticeye, fizik vücudun teslimine ulaştıramaz. Nefsin kalbi çok daha fazla nurla dolmalıdır ki bu rakam %80'i aşmalıdır. O zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinizde günün 16-18 saatini zikirle geçirebildiğiniz takdirde fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Başlangıçtaki 2 saatlik bir zikirle yaklaşık ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. kat cennetin, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman 2. kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 3. kat cennetin sahibi kılan Allah-u Teala sizleri bu noktadan sonra nimetini
sizlere tevdi ettiği cihetle, sözünü tuttuğu cihetle bu noktadan sonra sizin iradenizin devreye girmesini ve güçlenmesini talep eder. Bu sebeple fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Sevgili kardeşlerim, ama başarırsanız dünyadaki mutlu insanlardan biri olursunuz gerçekten. Zikir seviyenizi o 2 saatlik seviyede tutabilirseniz ömür boyunca yarı mutluluğu, mutluluğun yarısını, dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşarsınız. Gideceğiniz yerde ölümünüzden sonra 3. kat cennettir. Öyleyse Allah-u Teala'nın böyle bir garantisiyle karşı karşıyasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir lütfuyla karşı karşıya olduğunuzu düşünün. Allah-u Teala bütün bunları size sevmeniz için veriyor. Sevgiyi kalbinize yerleştirmek için, nefreti söküp çıkarmak için. Bu nefretin sökülebilmesi %51 oranında gerçekleşiyor. Sevgi de nefsinizin kalbinde hiç yokken %51 olarak nefsinizin kalbine ulaşıyor, yerleşiyor. Öyleyse her alan negatiflerin %51 istikametinde pozitife çevrilmesiyle sonuçlanmıştır. Ruhunuz Allah'a dönmüştür. Ama nefsiniz artık ikisinin beraberliğindeki dengeyi sağlamıştır. Buraya kadar Allah'ın yardımını alan sizler mutluluğunuzu devam ettirmek istiyorsanız, o zaman yolunuza devam edeceksiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ama davranış biçimleriniz açısından meseleye baktığımız zaman çok güzel bir ortam görüyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Sizin mutlu olmanızı, mutlu olmanızı, sadece mutlu olmanızı istiyor. Unutmayın ki bu dizayn devam ederken sizin insanlara bakış açınız son derece önemli bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu noktada hepiniz için Allah-u Teala mutluluğun sağlanmasında, sizin iç dünyanızda, etrafınızdaki herkese karşı sevginin tomurcuklanmasını istiyor. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Nefreti mutlaka devre dışı bırakmalısınız. Sevgidir ki sizi mutlak bir saadetin içine ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bu büyük mutluluğu bir defa daha yaşamak üzere, Allah'tan bahsetmenin mutluluğunu ve konumuz insanın üstünlüğü. Şüphesiz ki insan kainattaki Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en değerlisi, en üstünüdür. Allah'ın en çok sevdiği mahlukudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, unutmayın, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Onun için hepiniz çok kıymetlisiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah var, bir de siz varsınız. Bir de etrafınızdaki insanlar var. Hepsi insan olarak yaratılmış. Hepsi kainattaki en üstün varlıklar. İnsan Kur'an'a göre neden en üstün mahluktur? İşte bu dersimizde bununla meşgul olacağız. Neden insan Allah'ın indindeki en kıymetli, en üstün mahlukudur Allah'ın? Evvela Câsiye Suresi 23. ayet-i kerimeden başlıyoruz. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından insanın emrine sihretmiş. Bütün gökler, bütün yerler, her şey insanın emrine sihredilmiş. Hasredilmiş. Emrine verilmiş. Kur'an-ı Kerim insanlardan bahsediyor. Ve Allah Teala bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yarattıysam hepsini insanın emrine musahhar kıldım diyor. İnsana musahhar kıldım, sihrettim diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın yarattığı bütün gökler, bütün yerler insan için. Her şeyden önce, bütün mahlukattan önce insan geliyor ki bütün gökler, yerler insan için yaratılmış. Allah-u Teala eğer başka bir mahlukunu insandan daha fazla sevseydi, daha önde tutsaydı, o zaman diyecekti ki, ey insan, seni şu mahlukum için yarattım.
1: Ama öyle demiyor. Bütün gökleri, bütün yerleri ve bütün göklerde ve yerde olanları insan için yarattığından bahsettikten sonra bir de onları sihrettiğini, onları musahhar kıldığını söylüyor Allah-u Teala. Emrine verdiğini söylüyor insanoğlunun. Öyleyse bütün yerler ve gökler insan için yaratılmış ve insanın emrine sunulmuş. Üstünlük Adem Aleyhisselam'ın vücuda getirilmesiyle birlikte başlıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Adem Aleyhisselam'ı Allah Teala tinden bir başka adıyla salsalinden yani ıslak bir kilden, topraktan yaratmış. Ve lekad halaknel insanı min salsalin min hamiyin mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan yarattık diyor Allah-u Teala. Peki insanoğlunun yaratıldığı salsalin veya tayin balçık Allah-u Teala gene yarattığı balçığı malzeme olarak kullanıyor insanın oluşması için. Sonra mı? Sonra onun ötesindeki dizayna göz attığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratınca etrafındaki herkese, bütün meleklere, cinlere, bunların arasında iblis de var, şeytan da var. Hepsine birden diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi hepiniz onun önünde secde edeceksiniz diyor. Öyleyse Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı üstün kılmış. Ki Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi emrini veriyor cinlere ve meleklere. Ve şeytana. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün melekler, cinler secde ediyor ama iblis secde etmiyor. Allah-u Teala, ey iblis, seni Adem Aleyhisselam'a secde etmen konusundaki verdiğim emre itaat etmekten men eden şey nedir diye sorduğu zaman İblis diyor ki, beni enerjiden yarattın, dumansız ateşten yarattın, onu ise çamurdan. O necistir diyor, ben ondan üstünüm diyor. Allah-u Teala, Adem Aleyhisselam'a verdiği ruh sebebiyle Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrediyor. Adem Aleyhisselam'da Allah'ın ruhu var. O ruh onu diğer bütün meleklerden, cinlerden, şeytanlardan üstün kılar. Onun için Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a secdedilmesini rahatça emretmiş. Aslında insan Allah'ın ruhunu, Allah'tan bir ruhu kendisinde taşıdığı için Allah'ın kainattaki temsilcisidir. Öyleyse secde olayı Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın ondan evvel yarattığı bütün mahlukata üstün olduğunu gösteren kesin bir belgedir. Öyleyse madem ki Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi emrini vermiştir Allah Teala, öyleyse o anda orada bulunan cinlerden de, meleklerden de, şeytanlardan da insan üstündür. Geriye ne kalıyor? Hayvanlar, bitkiler veya başka alemlerde yaşayan, bizim zahir alemimizde olmayan başka yaratıklar. Hepsinden üstün olan insan, çünkü ona secde edilmesi emrini vermiş Allah-u Teala. Peki sonra? Adem Aleyhisselam Allah'ın dizaynı içerisinde Allah'tan bir emaneti ruhu taşıdığı için de üstün, üçüncü üstünlüğü. İnsan, biz insanlar Allah'tan bir emaneti, ruh adı verilen bir emaneti mutlaka beraberimizde taşıyan varlıklarız. Onun için Allah'ı kainatı temsil etmeye en ehil olan insanoğludur. Çünkü Allah Teala bu şerefi, Allah'ın ruhunu taşıma şerefini başka hiçbir mahlukuna vermemiştir. Sadece insan Allah'tan bir emaneti üstlenmiştir. Diyor ki Allah Teala, biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ve insan emaneti yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir diyor Allah Teala. Öyleyse insanın yarattığı bir emanet. Buradaki Allah'ın insan zalimdir ve cahildir demekten bir şeyi kastetmiş olmalı. Acaba ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Emaneti yüklendiği zaman o insan nefsin de zaten sahibiydi. Yani fizik vücudun içinde nefs de vardı. Çünkü cehalet ve zulüm nefsimizin kalbindeki 19 afetten ikisidir. Öyleyse Allah-u Teala nefsle beraber fizik vücudun ruhu emanet olarak aldıklarını kesin olarak ifade ediyor. O nefs ki vücudumuzda bir rehinedir. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Fizik vücudun içinde bütün nefsler rehinedirler. Ama ruh rehine değil, emanet. Peki nefs
0: Kimin rehinesi, neyin rehinesi? Ruhun rehinesi. Rehinenin rehinelikten kurtulması için ruhun mutlaka Allah'a ulaşması gerekiyor. Oraya ulaşabilmesi için rehinenin tezkiye olması lazım. Rehine, rehinelikten kurtulacak özelliklere sahip olmadıkça rehinelikten kurtulamaz. Ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse insanın üstünlük standartlarına baktığımız zaman gördüğümüz şey son derece açık ve net. İnsan bir ruh taşıyor. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Biz insanlar Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın bir ruhunu, Allah'ın üfürdüğü bir ruhu emanet olarak taşıyanlarız. Belki de bir kısmınızın aklınıza, peki ama ya evliya olduğumuz zaman ruhumuzu o zaman Allah'a gönderiyoruz. O zaman ne olacak bize o emanetten? O zaman emanetin sahibi değiliz. O zaman değerimiz kaybolacak mı? Hayır, emanetin sahibiyiz. Daha kıymetli bir emanetin sahibiyiz. Bizim ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesi söz konusu. Ancak o başımızın üzerine gelip yerleşirse o zaman ruhumuz Allah'a doğru yola çıkabilir. Öyleyse onun görevlerini üstlenmek üzere Allah Teala devrin imamının ruhunu gönderiyor başımızın üzerine. Ve böyle bir dizaynda hep o emanetle beraberiz. Devrin imamının ruhu da bizim için bir emanettir. Öldüğümüz zaman bizden ayrılacaktır. Öyleyse insan demek ki bir başka cepheden daha Allah'ın katında en değerli. Çünkü sadece insana vermiş bu özelliği. Allah'ın ruhunu emanet olarak taşıma özelliği sadece insana has bir özelliktir. Ne meleklerde, ne de cinlerde, ne de hayvanlarda, ne de bitkilerde, hiçbir canlı mahlukta, insandan başka hiçbir canlı mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Öyleyse üstün olan insandır. Kendisine secde edilme emrini Allah verdiği için üstündür. Ve Allah'ın bir ruhunu muhtevasında bulundurduğu için, Allah ona emanet olarak verdiği için üstündür. Allah Teala Bakara Suresi'nin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki ben muhakkak ki yeryüzünde bir vekil kılacağım diyor. Yeryüzünde bir
1: halife kılacağım diyor Allah Teala. Yeryüzü halkından birisini, insanlar da yaşıyor yeryüzünde, cinler de yaşıyor, melekler de, öyleyse Allah-u Teala yeryüzünde bir halife kılacağım dediği zaman kimi kastediyor? İnsanı kastediyor. Nitekim diğer ayetlerden görüyoruz ki yeryüzünün halifesi insandır. Halife kimdir? Halef olandır. Selef olana halef olandır. Kendisinden evvel gelene onun emrettiği vazifeleri devralarak onun vekaletini üstlenendir. Öyleyse insan dünya üzerinde Allah'ın vekilidir, Allah'ın halifesidir. Bu da insanoğlunun üstünlüğünün üçüncü alameti, farikası. İnsan yeryüzünün halifesidir. Arzda yaratılmamıştır. Orada indi ilahide yaratılmıştır. Sonra cennetten dünyada verilen bu gezegene indirilmiştir Adem Aleyhisselam. Öyleyse insan Allah'ın yeryüzündeki vekilidir, halifesidir. Onu temsil eder. Bu temsil müessesesi devrin imamının Allah'ı temsil etmesiyle bütün kavimlerdeki resullerin devrin imamını temsil etmesiyle bütün mürşitlerin ait oldukları ülkedeki resulü temsil etmesiyle bütün vekil mürşitlerin bağlı oldukları mürşitleri temsil etmesiyle devam eder. Ama neticede insanların hepsi yeryüzünde Allah'ın temsilcileridir. Allah'ı temsil edenler, Allah'ın yeryüzündeki halifeleridir. İnsan dediğiniz zaman orada duracaksınız. İnsan başka bütün mahlukattan farklı bir mahluktur.

Allah'ın nebileri sadece insanlardan oluşur. İnsan olmayan bir nebi hiç mevcut olmadı. Bir cin nebi, bir melek nebi hiç olmadı. Bir cin peygamber, bir melek peygamber veya başka bir yaratıktan bir nebi hiç olmadı. Bütün nebiler insandır. Ama cinlerden de, meleklerden de Resul mevcuttur. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Öyleyse nübüvvet müessesesi insanın üstünlüğünün başka bir simgesidir. Dördüncü simgesidir. İnsan sadece insan nebidir. Ve hayatta olan bir insan nebi olabilir. Biliyorsunuz ki son nebi, son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir ve kıyamete kadar başka bir nebi, başka bir peygamber gelmeyecektir. Bu mümkün olmayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

müminlerden ne de meleklerden Allah-u Teala'nın nebileri oluşturmadığını görüyorsunuz. Bu insanın dördüncü farklılığıdır. Huzur namazının, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamı daima insandır. Ve mutlaka hayatta olması lazımdır. Asaleten bütün nebiler devirlerinin imamlığını yapmışlardır. Huzur namazının imamlığını yapmışlardır. Sonra nebilerin olmadığı fetret devirleri yaşandı. O zaman da huzur namazının imamı vardı. Ama bunlar Resul'düler. Veli Resul'lerdi. Nebi Resul'ler değildi. Veli Resul'lerdi. Ve bütün Veli Resul'ler, Evliya'dan olan Resul'ler, huzur namazının imamet görevine vekaleten gelmişlerdir. Orası aslında sadece peygamberlere aittir. Bu sebeple onlar asaletle orada görev yapmışlardır. Ama peygamberlerin arasında fetret devirleri vardır. 1400 senedir dünyada nebi yok. 1400 sene evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Ondan 600 sene evvel Hazreti İsa, ondan 2000 sene evvel Hazreti Musa. Öyleyse 2000 sene içinde ve 600 sene içinde ve 1400 sene içinde başka bir nebi gelmemiştir. Artık gelmesi de söz konusu değildir. Öyleyse nübüvvet müessesesi sadece insanlara has bir müessese olduğu için üstünlüğün dördüncü simgesini oluşturur. Cinlerden de, meleklerden de mürşit olmuştur. Cinlerden de, meleklerden de Resul olmuştur. Ama ne cinlerden ne meleklerden nebi olmamıştır. Huzur namazının imamlığı müessesesi insanoğlunun beşinci üstünlüğüdür. Bir insan 10 tane ihsanla mürşidine tabi olduğu zaman onun başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. İkisi de insandır. Normal bir olay. Ama bir cin tabi olduğu zaman kendi mürşidine bu tabi olduğu kişi bir cin resul olsa da bir sadece veli mürşit olsa da netice değişmez. O cinin başının üzerine bir cinin ruhu gelmesi mümkün değildir. Madde bir, cinlerin ruhu yok. Madde iki, gelecek olan huzur namazının imamıdır ve bir cinin veya bir meleğin huzur namazının imamlığını yapması mümkün değildir. Bu yüzden huzur namazının imamının arkasında namaz kılmakta olan Hazreti İsa orada vazifelendirilmeden evvel devrin imamının ruhu vekaleten orada bulunmaktaydı. Hem namazı kıldıran olarak
hem de başka birinin yerine vekil olarak. Öyleyse burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Huzur namazının imamlığı sadece insanlara has bir olgudur. Ne bir cin ne bir melek bu görevi devralamaz. Allah Teala sadece insan adı verilen bu mahlukunu ehil görüyor. Huzur namazının imamlığı görevini deruhte etmesi için sadece insanı ehil görüyor. Bu sebeple insan 5. defa üstündür meleklerden, cinlerden, her türlü mahlukattan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Ve Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları Sesetül Münteha'dan öteye çıkamazlar. Yedinci gök katının ötesine yükselemezler. Ama insanın ruhu oradan daha öteye geçip Allah'ın zatına ulaşacak olan bir özelliğin sahibidir. Öyleyse bütün meleklerin yaşama alanı varlıklar aleminin hudutları içindedir. Melekler yoklukta var olamıyorlar. Ama insan ruhu yoklukta da varlığını devam ettirip Allah'ın zatına ulaşabilir. Öyleyse insan kendisinde olanlarla meleklerin ötesinde, cinlerin ise çok ötesinde bir yerin sahibidir. Çünkü cinlerin normal standartlarda yedi gök katını aşmaları da mümkün değildir. Ruhları mevcut olmadığı için. Seyri sülük adlı yolculuğu cinler yapamaz. Cinler zemin katta yukarı çıkan insan kardeşlerini beklemek mecburiyetindedirler. Öyleyse gök katlarında yükselebilmek, Allah'ın zatına ulaşabilmek sadece insana has bir olgudur. Bu insanın altıncı üstünlüğüdür. Hiçbir cin, hiçbir melek Allah'ın zatına ulaşamaz. Allah'ın zatında yok olamaz.

Allah Teala'nın arşı tutan melekleri de oradadır. İndi ilahide arşı tutan melekler de vardır. Ama hiçbir melek Allah'ın zatında yok olmak yetkisinin sahibi değildir. Arşlar yani tahtlar Allah'ın huzurundadır. O arşları yerden yaklaşık olarak 4 metre yukarıda tutan o arşı tutan meleklerdir. Ama kalp gözüyle de orada bir özelliğin sahibi olmadıkça insanlar onları göremez. Öyleyse cinlerin de cennetleri vardır. 7 kat cennet. İnsanların da cenneti vardır. 7 kat cennet. Ama 7. katta 7. ve 8. cennetler vardır. 8. cennet ne bir cine ne bir meleğe ait olamaz. Sadece devrin imamlığına vekalet etmiş olanların veya asaleten o devrin imamlığını yapmış olanların cennetidir. Cinlerin de 7. kat cenneti var ama irşat makamına ulaşan cinlerin de 7. cenneti var. Resullerin cenneti ama 8. cennet devrin imamlarına aittir ve cinler böyle bir cennetin sahibi olamazlar. Öyleyse görülüyor ki 7 ayrı açıdan insan cinlerden de meleklerden de üstündür. Tabiatıyla meleklerin nefsleri olmadığı için gidecekleri bir cennet veya cehennem söz konusu değil. Ne cezalandırılmaları söz konusudur, ne cehennemde cezalandırılmaları söz konusudur meleklerin, ne de cennetle müjdelendirilmesi, mükafatlandırılması söz konusudur. Cinler cehennemle ve cennetle cezalandırılır veya mükafatlandırılırlar. Ama onların hiçbirisi, cinlerden hiçbirisi 8. cennete adım atamazlar. Cinlerin cennetlerinde 8. cennet mevcut değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İnsan Allah'ın yarattığı en nadide yaratığıdır. En çok sevdiği yaratığıdır. Bütün alemleri ve canlıları onun uğruna yarattığı mahlukudur. Allah Teala bütün kainatlarda neyi yarattıysa, yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Öyleyse insan bir köprüdür. Her şey insan için yaratılmıştır ama insan Allah için yaratılmıştır. Her şey insan için ama insan Allah için yaratılmıştır. Öyleyse Allah'ın
en çok sevdiği mahluk olan insana dikkatle bakın. Ne diyor insanoğlu? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki ben Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım. Bütün insanlar Allah için yaratılmışlardır. Hava Allah'ın yarattığı her şey insan içindir. Allah'ın başka bir mahluku için değildir. Bütün mahluklar insan için yaratılmış, insansa Allah için yaratılmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hani bazıları insan Allah'ın yarattığı en üstün mahluk değildir diye bir takım iddialar ortaya atıyorlar da, onun için etraflıca düşünmeleri için bunları deliller olarak sunuyoruz sizlere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepimizin ibret alması gereken bir vakası var Kur'an-ı Kerim'in. Kim Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bir tek ayete göre hüküm verirse, o hikmet sahibi olamaz. Hikmet sahibi olmak için o konudaki bütün ayetlerden haberdar olmak lazım. İşte bu cümleden olmak üzere takva kelimesi Allah'tan sakınmak, çekinmek, korkmak manasına geliyor. Ve lügat manası bu olduğu için Türkiye'de mevcut 23 adet Kur'an-ı Kerim meali incelendiği zaman görülür ki nerede takva kelimesini görmüşse bu mealleri yazanlar hep Allah'tan korkmak olarak değerlendirmişler. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de 28 basamakta tam 7 tane takva yer almıştır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvadasınız. 10 tane insanla mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci takvadasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman üçüncü takvadasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü takvadasınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci takvadasınız. İrşada ulaştığınız zaman altıncı takvada ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman Hakk-ı Tukati takvanın sahibi, yedinci takvanın sahibi olursunuz. Öyleyse herhangi bir konuda hüküm sahibi olmak istiyorsak Kur'an'ı baştan aşağı incelemeliyiz. Ama bu hüküm sahibi olmak da sadece o kişinin kendisini hüküm sahibi zannetmesiyle noktalanır. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü kişiyi hüküm sahibi yapan insanın aklı değildir, kendisi değildir, Allah'tır. Kim daimi zikre ulaşırsa o zaman o kişiyi Allah Teala hikmet sahibi yapar. O kişi daimi zikre ulaştığı için nefsinin bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok olmuştur. Nefsinin kalbinde artık hiçbir karanlık kalmamıştır. Nefsi %100 Allah'ın faziletleriyle dolmuştur.

sahibi kılar. Kim hikmet sahibi ise bu dört tane vasıf şartının ötesinde üç tane de sonuç şartının sahibidir. Bir, o kişi hayır sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanacaktır. İki, o kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuşmak, sormak ve cevap almak imkanının sahibidir. Ve o kişi ehli hükümdür. Onu da hikmet sahibi yapan asıl bu özelliğidir. Hüküm sahibi olmak. Hikmet sahibi olan kişi Kur'an'ın hangi ayetine bakarsa baksın o ayetin 28 basamaktan hangisiyle ilişkili olduğunu bir bakışta anlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan Allah'ın kalbine Allah kelimesini yazdığı yegane varlığıdır. Bütün insanların kalplerinde Arap harfleriyle Allah kelimesi yazar. Başka hiçbir mahlukun kalbinde böyle bir şey söz konusu değil. Allah'ın imzasını taşımak. İşte bu benim mahlukum demiş oluyor Allah Teala. Onu ben yarattım. İmza Allah. Almanların bir anatomi atlası var. O atlasta insan kalbinin açılmış haline baktığınız zaman hiçbir şek ve şüpheye mahal bırakmayacak kadar net bir şekilde Allah kelimesini görüyorsunuz Arap harfleriyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde şunu bileceksiniz ki Allah Teala sizi hepinizi kainattaki en üstün mahluklar olarak yarattı. Diğer mahluklarla mukayese edildiği zaman insan üstündür. Söylediğimiz yedi tane sebepten dolayı insan üstündür. İnsan için söz konusu olan şey bu sebeple Allah'a en yakın olmaktır. Nitekim daha yakın bir kulun oluşması mümkün değildir. Çünkü Allah'ın zatına emanetin gönderilip Allah'ın zatında ifna olması, yok olması söz konusudur. Kim Allah'ın evliyası olmuşsa onların hepsinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Eğer bu dünyada bir insan bunu yapamazsa, ruhunu Allah'a ulaştırıp evliya olamazsa, o zaman da Allah'ın ölüm melekleri o kişi öldüğünde o kişinin ruhunu alıyorlar ve Allah'a ulaştırıyorlar. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerinizde Allah her açıdan insanı üstün kılmış. Peygamberlere indirilen

kitapların hepsi insanlara indirilen kitaplardır. Ama cinler de aynı şeriatla idare edilmektedir. Öyleyse aynı şeriat cinleri de kapladığı halde şeriatın sahibi olan kitap bir insana indirilmiştir. Her zaman böyledir. Peygamberler kainattaki en üstün yaratıklardır. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için Allah-u Teala diyor ki seni alemlere rahmet olarak yarattık. Sadece insan alemlere rahmet olabilir. Ne cinler, ne melekler rahmetin temelini oluşturamazlar. Sadece melekler vasıtadır. Cinler de alemlere rahmet olamazlar. Çünkü alemlerle alakalı olan yegane kişi devrin imamıdır. Hiçbir meleğin veya cinin huzur namazının imamlığını yapması hiçbir şekilde söz konusu değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Bir defa daha bir güzelliği tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini nasip etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Aleyhim ve lezzalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Fatiha.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha huzurlarınızdayız. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşamak üzere. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorduk. Hani şu herkesin hep peşinde dolaşıp da yakalayamadığı mutluluk. Sevgili kardeşlerim, sakın mutlulukla zevkleri birbirine karıştırmayın. Bir sarhoşun içki içtikten sonra sarhoş olmak hedefini yaşadığı süre belli bir süredir, birkaç saat. Onu zevk olarak telakki ediyorsa o onun bileceği şey. Ama sonra o biter. Aslında onun da zevk adı verilen bir tarafı var mıdır bilinmez. İradenin zayıfladığı, başkalarına ne kadar kötü davrandığını bazen insanların hatırlayamadığı bir sonuç çıkar ortaya. Sevgili kardeşlerim, kısaca söylemek gerekirse Allah-u Teala neyi yasak etmişse, yasak ettiği her şey mutlaka biz insanların aleyhinedir, zararınadır. O zararlı olduğu için Allah-u Teala onu bize yasak etmiştir. İradenin zayıflamasını ifade eder sarhoşluk ve zayıf irade anında her türlü suça meyledebilir insanoğlu. İnsan öldürmek bile o noktada zayıflamış bir iradenin karanlığı altında insanlara normal kötü şeyleri yaptırabilir bir hüviyet taşır. Ona göre sarhoşun düşünce alanı, iradi yapısı zayıfladığı için o yaptığının ne kadar büyük bir hata olduğunu farkına varmadan işler suçu. Ama suç suçtur, başkasına zarar verilmiştir. Sarhoşken de olsa, ayıkken de olsa başka bir kişi zarar diye de edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, zevk yaşanır ve geçer. Bir sinemaya giderseniz gerçekten çok güzel filmdir. Zevk alırsınız. Sonra o film biter. Bu mutluluk değildir. Bu o süre içinde yaşanan bir farklı duygu, bir zevk alıştır. Ama hepsi o kadar. Mutluluğa gelince mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Mutluluk iç dünyanızda da iç aleminizde de, yani düşünce platformunuzda da, dış aleminizde de, başka insanlarla ilişkilerinizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi hep huzur içinde yaşatan bir müessesedir. Mutluluk bir uyum halidir. Eskilerin bu konuda bir tabiri var. Huzur. Huzur duymak. Bir insanın huzur içinde yaşaması, yani başkalarına kötülük yapmaması cihetinden onun vicdan azabı çekmemesi, onun hep çevresiyle bir uyum halinde yaşaması manasına gelir. Öyleyse mutluluğun standartlarında üç faktör birden girer devreye. Kişinin iç aleminde mutluluk, içindeki çatışmanın bitmesi hali. Kişinin dış aleminde mutluluk, insanlarla çatışmasının bitmesi hali. Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluk, hep Allah'ın huzurunda Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir güzelliği yaşaması hali kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak, Allah için olmak, böyle bir muhteva taşır, mutluluğun ta kendisidir. Kişi artık Allah içindir. Kendisi için yaşamaz. Allah'ın verdiği emirleri mutlaka yerine getirmek, bunu mutlaka yerine getirir. Allah'ın yasak ettiği şeyler ise işlememek. Ve Allah'ın emirlerini yerine getirmekten zevk almak, Allah'ın yasaklarını işlememekten zevk almak, huzur duymak, huzur içinde bir dünya hayatı tamamlamak, vicdanını sızlatacak olayları vücuda getirmemek. Sevgili kardeşlerim, iç dünyamızda Allah'a ulaşmayı henüz dilememişsek ve tabiatıyla mürşidimize ulaşmamışsak, ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizi henüz terk etmemiştir. Yani derunumuzda hem nefsimiz var hem de ruhumuz var. O nefs ki ölünceye kadar bizi hep iç dünyamızda kalarak, eğer onun üzerinde gereken tesirleri icra edememişsek, bize hep rahatsız eden bir hüviyet taşır. Nefs ömür boyunca insanla birliktedir. Peki vücuttan ayrılabilir mi? Ayrılabilir. Kim uykuya dalarsa, bayılırsa ve ölürse, üç halde de nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olur. Bunun dışında bir nefsani ayrılık, yani nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olmaz. İşte riya dediğiniz olay, nefsinizin vücudunuzdan ayrıldıktan sonra yaşadıklarıdır. Tekrar vücuda dönecek ve rüya bitecektir. Nefsiniz başlangıçta afetlerle doludur. İşte Allah'ın yolu odur ki size mutluluğu işaret eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile bir olmak beraber olmak, nefsinizin afetlerini yok etmek, ruhunuzu Allah'a göndermek, onun gerçek sahibi olan, döneceği yer olan Allah'a ve de mutluluğu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bütün insanlar için bir mutluluk imkanı her zaman vardır. Ve bu mutluluk Allah'ın üzerine vazife değildir. Allah, biz bize düşeni yaptığımız takdirde bizi mutluluğa ulaştırır. O zaman görürüz ki her şey Allah'ın elindeymiş. Ama bizim liyakatimize paralel olarak veriyormuş. Öyleyse evvela şunu söyleyelim ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi için mutluluk hiçbir şekilde vücut bulamaz. O kişi bir ömür boyunca hani rüzgarda sağa sola giden serseri yapraklar vardır ya, sonbaharda ağaçlardan kopar, rüzgar nereye götürürse oraya gider. İşte nefsinin afetlerin emrinde zavallı insanlar öyle bir hayat yaşarlar. Mutsuz, huzursuz, zevk zannettikleri bir şeyleri yaşayarak, beyaz zehir kurbanları, içki kurbanları bu kategorinin içindedir. Onlar o yaşadıkları geçici şeyleri mutluluk addederler. Oysa ki bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Mutluluk devamlı, kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. İnsana hayatı boyunca eşlik eder. Ah sevgili kardeşlerim, şu nefsinizin afetleri var ya, bir gün daimi zikre ulaşıp da onları bir yok edebilirseniz, o zaman siz bana anlatacaksınız mutluluğun ne olduğunu. Kesintisiz bir saadeti siz de yaşamaya başlayacaksınız. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu bir dünyada yaşamakta olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bir gün siz de aynen böyle söyleyeceksiniz. Hele bir daimi zikre ulaşın. Allah Teala bütün kapıları açsın. Yerleri gökleri size göstersin. O zaman çok büyük bir mutluluk duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Onun için buradasınız. Biz o mutluluğu size yaşatmakla mükellef olanız. Bütün bu dünyadaki bütün insanlar için olay budur. Hepsinden biz sorumluyuz. Onların ruhlarının zemin kattan Allah'a kadar yaptığı yolculukta mutlaka biz eşlik ederiz. Sevgili kardeşlerim,

Gök katları üzerinde yolculuk etmek Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Ve bütün insanlar böyle bir işlevi 7-8 ay içerisinde tamamlarlar. Önemli olan o hedefe ulaşabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi mutluluğa imzasını atmıştır. En azından bir süre için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal onun üzerinde rahim esması tecelli eder. Sonra onun görmeyen gözlerini irşat makamı olarak görecek şekilde dizayn eder. İşitmeyen kulaklarını irşada müteallik söylediklerini işitebilecek olan hüviyete getirir. Onun kalbini irşat makamının söylediklerinin anlaşılabileceği bir vasata ulaştırır. Bunların hepsi birer muhtevadır, birer sebeptir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kişiyi hazır hale getirir. Kimlerdir bu Allah'ın hazır hale getirdikleri? Ol kişilerdir ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte meydan herkese açık. Dileyin. Ya Rabbi deyin. Senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermişler. Ruhlarını ölmeden evvel sana ulaşmışlar, ulaştırmışlar. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbim beni de onların arasına al. Bu bir dua şekli. Bir başka dua şekli aynı yere götürür. Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bana nasip kıl bunu. Bunca binlerce ermiş evliyan nasıl oluşmuşsa, ruhumu ben sana ulaştırmak istiyorum. Sana ulaştır beni. Ruhumun sana ulaşmasını temin et bana. Siz isteyin, Allah gerçekleştirsin. Allah Teala böyle söylüyor. İsteyeceksiniz, talep sahibi olacaksınız. Allah da talep sahibi olan kişinin talebini gerçekleştirecek. İşte mutluluk denen müesseseye bakıyoruz beraberce. İş dünyadaki mutluluk. Başlangıçta sevgili kardeşlerim nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var. İkisi de içinizde. İki düşman kardeş. Beraber yaşamaya mahkumlar. Ama birinin evet dediğini öteki mutlaka hayır diyor. Böyle bu köfte varlar. Nefsinizin afetleri. Allah neyi emretmişse onlar mutlaka karşı çıkarlar. Asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak isterler. İşte nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Başlangıç konumu bu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Ruhunuz Allah neyi emretmişse sadece onu yapmak ister. Bundan sonsuz haz duyar. Gene bu ruhunuz Allah neyi yasaklamışsa onu asla ve kat'a yani kat'iyen yapmak istemez. Tam Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek üzere bütün fonksiyonlar itibariyle cihazlandırılmıştır. Teçhiz edilmiştir ruhunuz. Tam
Allah'ın sizin üzerinizde görmek istediği vasıfların sahibidir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Allah'ın yasaklarını ise asla işlemek istemez. Öyleyse birinin evet dediğine öteki hayır diyecek. Çünkü nefsiniz de onun tam zıttı. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemez. Yasakladığı her şeyi de mutlaka yapmak ister. İşte içinizdeki kavganın sebebi bu kadar. Birinin istediğini öteki mutlaka reddetmek durumunda, yapısı ona göre dizayn edilmiş. İkincisinin istediğini de birinci reddetmek durumunda, yapısı ona göre dizayn edilmiş. Öyleyse kaçınılmaz bir kavgayı yaşayarak hayata başlarsınız. Aklınız başınıza gelip de yahu ben neden bunu yaşıyorum? Bu kavgayı bitirmem lazım diye düşünebildiğiniz güne kadar bu böyle devam edecektir. Hep huzursuz ve mutsuz insan olacaksınız. Durun bakalım, daha iç dünyanızdasınız. İç dünyanızda bu kavga, bu kargaşa var olduğu sürece dış dünyanızda da kavga mutlaka var olacaktır. Bir defa nefsinizin egosu, gurur afeti, kibir afeti, başka insanlardan üstün olmak hedefine yönelik davranışlarda bulunacak. Başka insanlardan üstün olmayı hedefleyecek. Bunun için de etrafındaki insanların kendisine saygı duymasını isteyecek. Bunu onlara üstün olduğunu ispat etmek suretiyle gerçekleştirmek mümkündür. Bunun için de o kişi başkalarının indinde devamlı kendisinin üstünlüğünü kanıtlamak isteyen bir ukala olarak değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse layık olmadığı bir sevgiye, layık olmadığı bir saygıya gerçek anlamda ulaşamaz. Bir insan böyle bir müesseseyi başkalarını korkutarak, sindirerek, onlara kötü davranmak suretiyle elde etmeye kalkmışsa, bunun neticesinde ona karşı korku duyulur sadece. Korkunun oluşturduğu bir saygı normal bir olay değildir. Korku saygıyı öyle bir saygıya oluşturabilir ki bu saygı bir sonucu vücuda getiremez. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizin ulaştığı yer mutsuzluktur. O kişi nefsinin kurbanı olmuştur. Nefsi onu yanlışlara, kötülere götürecektir. Ve ömür boyunca bir huzursuzluğu o kişi hep yaşayacaktır. İşte sağlıklı çözüm, kişiyi mutluluğa götürecek unsur, alternatifsiz bir tek çözüme sahiptir. Nefsin afetlerini yok etmek. Ne zaman nefsin afetlerinin yerine faziletleri, fazılları getirebilirsiniz, o zaman siz erdemli, faziletli bir insan olmanın kapısını açmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun için de her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak garanti eder. Gene o cennet mutluluğunun da
üçüncü kat cennetine kadar olanını garanti eder. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim'e dayalı olarak söylüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki, Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan, o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'ın bir kişiyi kendisine ulaştırdığı noktada, bir kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı noktada, o kişinin nefsinin kalbinde mutlaka %51 nur oluşmuştur. %2 rahmet nuru, %49 fazıl, yani fazilet. Bu kişi buna bedavadan konmuştur. Allah insanoğlunu o kadar çok seviyor ki sevgili kardeşlerim, o insan adı verilen kainatın en üstün yaratığı, onun mutlu olmasını istiyor Allah Teala. Sadece istediği şey o kişinin saadeti. Bu saadetini başkalarıyla birlikte onların da mutlu olduğu bir ortamda yaşayabilmesi. İşte bu beraberliğin oluşamamasının arkasında herkesin kendisinden sorumlu olması dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dileyememesi geliyor. Herkes dilemiyor. İnsanların bir kısmı diliyor. Bunlar da genellikle insanların azınlığı. Şimdiye kadar böyleydi. Ama sevgili kardeşlerim, bir son devreye girdik. Mutluluk çağının artık içindeyiz. Dünyadaki bütün insanların şeytanın hegemonyasından kurtulacağı ve bu dünyayı bir gül bahçesi haline çevireceği yeni bir dünya nizamına doğru yürüyoruz. Herkesin birbirini seveceği dostlukların, insanlar arasında hüküm ferma olacağı yeni bir devre, harplerin sona ereceği, insanların bin kavgalarının, benim dinim aslında onların da diniymiş dediği gün sona ereceği ve o günler artık uzaklarda değil sevgili kardeşlerim. Bir yeni dünya nizamı kurulacak. Savaşların, harbin, katliamın sona ereceği, herkesin birbirini çok ama çok seveceği bir yeni dünya devresine girdik sevgili kardeşlerim. Hem de bu çağ hidayet çağıdır ve gelişme de başlangıç devresi de bitmiştir. Giriş devresi bitmiştir. Artık hidayet çağının gelişme noktasındayız. Ne ifade eder? Mutluluk ifade eder. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerinde derhal rahim esmasıyla tecelli eder ve onun mutluluğu için bütün fonksiyonları eda eder. Görmeyen gözlerini görür hale getirir, işitmeyen kulaklarını işitir hale getirir, idrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirir. O kişi tabiyetini gerçekleştirip de zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, kalbinde birikime başlar. Nefsin kalbinde. Mürşidine ulaşıncaya kadar nefsle ruh arasında devam eden kavga,
Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu olduğu için ikisinin arasında cereyan ediyordu. Ama ne zaman ki ruh Allah'a doğru yola çıkar, kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olunca, o zaman kavga nefsin kendi içinde cereyan edecektir. İşte bu kendi içindeki kavgayı o kişinin kazanabilmesi için Allah'ın sonsuz yardımı gelir. O kişinin bu konuda hedefe ulaşması zikir yapmasına bağlıdır. Zikir yapmak da kişinin içinden gelecektir. Ve de eğer zikri sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Kişinin zikri nefsinin kalbindeki Allah-u Teala'nın tabiyeti sırasında yazdığı iman kelimesinin etrafında fazılların evvela %2 rahmet toplanmıştır. O noktadan itibaren %100'e kadar fazıllar toplanacaktır. Ki kişiyi faziletli kılsın, fazilet sahibi kılsın. Bu zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle, fazıl ve rahmetle, salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin, kalbe yazılan iman kelimesinin zıt manyetik alanına sahip olduğu için yapışmaya başlar kalbin duvarına ve orasını işgal etmek başlamıştır. Karanlıklar fethedilecektir nurlarla ve nefsin kalbi aydınlanmaya başlar. İlk %7 nur birikiminde kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci gök katına ulaşır. Her %7 nur birikiminde 7 tane gök katını aşarak %51 nur birikimiyle, %2 rahmet, %49 faziletle ruh Allah'a ulaşır. Mutlaka ulaşır. Eğer o kişinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama arkasından öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Birinci kat cennet. 14. basamakta mürşidine tabi oldu ama ondan sonra da öldü. İkinci kat cennet onundur. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendine ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin sahibidir kişi. Bu üç kat cennet Allah-u Teala tarafından herkese garanti edilmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bu büyük hakikati öğrenecekler. Ve de tatbikatı bütün dünyada başlayınca dinlerin aynı din olduğu kesinleşecek. İnsanlar yahu biz birbirimizi, inananlar birbirine öldürmüş hep. Biz nasıl olmuş da başka dinden olan insanları kafir telakki etmişiz? Nasıl olmuş da onları öldürmüşüz diye insanlar hayıflanacaklar. Başka bir din olmamış ki sevgili kardeşlerim. Hep Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hep Adem Aleyhisselam'ın dini var. Hep Nuh Aleyhisselam'ın dini var. Hepsi bir tek din. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan ve mutluluğun şaikasına kadar yükselen bir din, kainatın tek dini. İşte ne olur? Bir gün daimi zikre ulaştığınız noktaya gelelim. Daimi zikre ulaştınız. Nefsinizin kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla doldu. Yani hiç afet kalmadı. Allah'ın emirlerine itiraz edecek, yasak ettiği hiçbir fiili ben işlemek istemiyorum diyebilecek olan hiçbir şey kalmadı kalbinizde. Kalbinizdeki bütün fonksiyonel muhteva sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, sadece yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir bütünü oluşturacak. Kavga bütün boyutlarıyla İç dünyanızda bitmiştir.
Böyle olunca içinizdeki kavga bitince dışarıdaki insanlarla kavganız da sona erecek. O noktada artık dış insanlarla olan ilişkilerinizde kavga oluşmayacak sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizler dört dörtlük bir mutluluğu yaşayacaksınız. Hayır, yalnız sizler değil, bütün dünya. Dünyada bir sulh ve sükun, bir bolluk ve bereket çağı oluşacak. İçinizdeki kavga, dışınızdaki kavga, ülkelerin birbiriyle olan kavgası, hepsi sona ermiş olacak. Dünyayı kendi menfaatleri için bir kan gölüne çevirenlerin hükümranlığı sona erecek sevgili kardeşlerim. Bu dünya adı verilen gezegende Allah'ın hükümranlığı söz konusu olacak. Bir başka ifadeyle dünyaya Allah kumanda edecek. İsteseydi bunu daha evvel de yapamaz mıydı? Yapardı tabii. Ama unutmayın, Allah Teala'nın kanunu önce liyakat, sonra mükafat. İşte öyle bir devreye ulaştık ki önümüzdeki günlerde insanlar Allah'a liyakatlerini ispat edecekler. Allah'ı ne kadar çok sevdiklerini, birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini göstererek. Sevgili kardeşlerim, her insanın nefsinin kalbindeki afetlerin bittiği noktada düşmanlık da bitmiştir. Ve devrin imamına Allah kumanda edecektir. Dünyayı idare edecek olan da bu sebeple mutlaka sadece Allah olacaktır. Ve de tüm dünya o güne kadar hep savaşa harcadıkları milyarları artık sulh ve sükun için harcayacaklardır. Dünyada açlık diye bir olgu dünyanın hiçbir noktasında artık oluşmayacaktır. İnsanların birbirini öldürmesi, birbirinin malına, canına tecavüzü hiçbir şekilde vücut bulmayacaktır. Öyle bir dünyaya adımımızı atmış bulunuyoruz. Gelecek yıllarda Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere söylettiği bu hakikatleri hepiniz yaşayacaksınız. Öyleyse hidayet çağının mutluluk müjdesini veriyoruz size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kim kimler diyor, kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

Bismillahirrahmanirrahim. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi. Allah'ın bizi ondan kurtarmasından sonra eğer sizin milletinize, dininize dönersek Allah'a yalanla iftira etmiş oluruz. Ve Rabbimiz Allah'ın dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç, ayır. Sen fethedenlerin, fatihlerin en hayırlısısın. Kavminden kafir olanların ileri gelenleri şöyle dediler. Eğer gerçekten Şuayb'a tabi olursanız, o takdirde siz mutlaka hüsranda olanlardan, nefslerini hüsrana düşürenlerden olursunuz. Böylece şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı. Bunun üzerine kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Şuayb aleyhisselamı tekzip edenler, yalanlayanlar sanki orada hiç var olmamış gibiydi. Şuayb aleyhisselamı yalanlayanlar, onlar hüsranda oldular, nefslerini hüsrana düşürdüler. Şuayb aleyhisselam böylece onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ettim, ulaştırdım. Ve size nasihat ettim. Artık kafir bir kavme nasıl, niçin üzüleyim? Ve biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını darlık ve sıkıntıya uğratmadığımız ülke yoktur. Böylece onlar yalvarıp yakarırlar. Sonra seyyiatin yerini hasenatla değiştirdik. Ne zaman ki çoğaldılar ve şöyle dediler. Babalarımıza da şiddetli darlık ve ferahlık dokunmuştu. Allah'tan bilmediler, ders almadılar. Bunun üzerine onları farkına varmadan, şuurunda değilken aniden onları aldık. Ve o ülkelerin halkı eğer amenü olsalardı ve takva sahibi olsalardı, elbette onlara semadan ve yerden bereketler, bolluk açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazanmış olduklarından dolayı onları aldık, cezalandırdık. Yoksa o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar gece vakti uyurlarken gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ve o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar oynarlarken, oyalanırlarken, kuşluk vakti gelmesinden, gelmeyeceğinden emin miydiler? Yoksa Allah'ın hilesinden emin miydiler? Artık hüsranda olan kavim ancak onlar, Allah'ın hilesinden, Allah'ın kendilerine azap vermeyeceğinden emin olamaz. Ve de onun o ülkenin halkından sonra yeryüzüne varis olanları hidayete erdirmez mi? Eğer dileseydik, günahları sebebiyle onlara musibetler isabet ettirirdik. Ve kalplerinin üstünü tab ederdik, açılamaz damga vururduk de artık onlar işitemezlerdi. Sana haberlerini anlattığımız, durumlarından bahsettiğimiz ülkeler işte bunlar. Ve andolsun ki onlara onların resulleri beyinelerle, ispat vesikaları ve mucizelerle geldi. Artık daha önce tekzip ettikleri, yalanladıkları şeyden dolayı iman etmediler. Böylece Allah kafirlerin kalplerini tab eder. Ve onların çoğunu ahdlerini yerine getirir, ahdlerine vefa eder bulmadık. Ve onların çoğunu gerçekten fasıklar olarak bulduk. Bir zaman sonra da onlardan sonra onların arkasından Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle gönderdik, görevlendirdik. Fakat ona zulmettiler. Bundan sonra bak, fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu? Ve Musa aleyhisselam, ey Firavun, muhakkak ki ben bir Resulüm. Alemlerin Rabbinden
onun tarafından görevlendirilmiş, dedi. Hak olan, doğru olan Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemememdir. Size Rabbinizden beyyine açık delil, mucize ile geldim, gelmiştim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi. Eğer bir ayet mucize getirdinse, sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını atınca o asa açıkça bir yılan, ejderha oldu. Ve elini göğsünden çekip çıkardığı zaman bakanlar onun elinin beyaz, nurlu olduğunu gördüler. Firavun kavminden ileri gelenler, bu gerçekten alim, çok iyi bilen bir sihirbazdır, dediler. Firavun, Musa aleyhisselam hakkında kavminin ileri gelenlerine sordu. Sizi topraklarınızdan, arzınızdan çıkarmak istiyor. O halde ne dersiniz? Ne yapılmasını istersiniz? Onu ve kardeşini geri bırak, beklet. Ve şehirlere toplayıcılar yolla, dediler. En iyi sihir bilenlerin hepsini sana getirsinler. Ve sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, muhakkak bize bir ecir, mükafat vardır, dediler. Firavun şöyle dedi. Evet, ve siz mutlaka en yakın olanlardan olacaksınız. Ya Musa, sen mi önce atacaksın, yoksa biz mi atacağız, dediler. Musa aleyhisselam, atın, dedi. Sihirbazlar attıkları zaman, insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular ve büyük bir sihirle geldiler. Ve Musa aleyhisselama asasını atmasını vahyettik. Attığı zaman o, onların uydurdukları sihirle yaptıkları şeyleri yuttu. Böylece hak, gerçek vuku buldu, ortaya çıktı. Ve onların yapmış oldukları şeyler batıl oldu, yok oldu. Böylece orada yenildiler ve zelil olarak geri döndüler. Ve sihirbazlar atılarak secde ettiler. Alemlerin Rabbine biz iman ettik, dediler. Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselamın Rabbine. Firavun şöyle dedi. Benim size izin vermemden önce mi ona iman ettiniz? Muhakkak ki bu, şehirde onun halkını oradan çıkarmanız için kurduğunuz bir hiledir, tuzaktır. Artık yakında bileceksiniz, öğreneceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı karşılıklı çapraz keseceğim. Sonra mutlaka sizin hepinizi asacağım. Muhakkak biz Rabbimize dönen kimseleriz, dediler. Rabbimizin ayetleri bize geldiği zaman ona iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, bize sabır yağdır, ver ve bizi ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz teslim olmuş olarak vefat ettir, öldür. Ve Firavun'un kavminden ileri gelenler şöyle dedi. Musa aleyhisselamı ve onun kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar ve seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, onların oğullarını keseceğiz, öldüreceğiz ve kadınlarını sağ, canlı bırakacağız. Ve muhakkak ki biz onların üstünde kahharız, onlara güç kullanacak, tutup yakalayacak kuvvetteyiz, dedi. Musa aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar ve sonuç zafer takva sahiplerinindir. Şöyle dediler. Sen bize gelmeden önce de ve bize getirdiğin şeyden sonra da bize eziyet edildi. Hazreti Musa da dedi ki, umulur ki Rabbiniz sizin düşmanınızı helak eder, yok eder ve yeryüzünde sizleri halifeler yapar. Onların yerine hakim kılar. Böylece nasıl amel edeceğinize, davranacağınıza bakar. Ve andolsun ki Firavun'un ailesini yıllarca ürünlerden kıtlığa uğrattık. Böylece onlar tezekkür etsinler diye. Artık onlara bir hasene geldiği zaman, bu bizim hakkımızdır, dediler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse onu
Musa aleyhisselam ve beraberindekilerin uğursuzluğu sayıyorlar.

Peygamberlerine geldiği, vuku bulduğu zaman, ya Musa, Allah'ın seni sahip kıldığı ahd, nübüvvet ahdi sebebiyle bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, biz sana mutlaka inanırız ve mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber göndeririz, dediler. Böylece onlar, o ecele, sona ulaşana kadar, onlardan azabı kaldırdığımız, açtığımız zaman, onlar sözlerini nakzediyorlar, sözlerinden dönüyorlar. Ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyle artık onlardan intikam aldık ve böylece onları denizde boğduk. Ve zayıf bırakılmış kavmi arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık. Ve İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. Firavun'un ve onun kavminin yapmış olduklarını ve kurdukları çardakları, köşkleri, binaları harap ettik. Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerinin olan, yalnız onlara ait putlara devamlı tapan bir kavimle karşılaştılar. Şöyle dediler, ey Musa, onların ilahları gibi bize de bir ilah yap. Musa aleyhisselam, muhakkak ki siz cahillik eden bir kavimsiniz, dedi. Muhakkak ki bunlar, onların içinde bulundukları şey din sebebiyle helak olacak olanlardır. Ve yapmış oldukları şey batıldır, boştur. O, sizi alemlere üstün kılmışken, size Allah'tan başka bir ilah mı isteyeyim, dedi. Ve sizi kötü azaba maruz bırakan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve işte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve Musa aleyhisselama 30 gece vaat ettik ve onu 10 gece daha ilave ederek tamamladık. Böylece Rabbinin kararlaştırdığı zaman 40 geceye tamamlandı. Ve Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a şöyle dedi. Kavmim içinde bana halef ol. Benim yerime geç ve ıslah et ve müfsitlerin, fesat çıkaranların yoluna tabi olma. Musa aleyhisselam, tayin ettiğimiz, belirlediğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi, Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım. Allahü Teala, beni asla göremezsin ve fakat dağa bak. O zaman o dağ mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün buyurdu. Fakat Rabbi dağa tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman sen Sübhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim, ben müminlerin ilkiyim dedi. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ey Musa! Muhakkak ki ben risaletimle ve kelamımla seni insanların üstüne seçtim. Artık sana verdiğim şeyleri al ve şükredenlerden ol. Ve biz ona, Hazreti Musa'ya levhalarda her şeyden vaaz ederek, öğüt vererek ve her şeyi tafsil ederek kesin hükümle ayrı ayrı açıklayarak yazdık. Artık onu kuvvetlice tut ve kavmine emret. Onu en güzel şekilde alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıklar yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Ve bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Eğer rüşt yolunu görseler onu yol edinmezler. Ve eğer gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu, onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ve onlar ki, ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı, hayatta iken ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Onlar, yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır? Ve Musa aleyhisselamın kavmi ondan sonra
Musa aleyhisselamın

0: Tur Dağı'na gitmesinden sonra ziynet eşyalarından böğüren, ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıp onu ilah edindiler. Onun onlarla konuşmadığını ve onları yola hidayet etmediğini, hidayete erdirmediğini görmüyorlar mı ki onu ilah edindiler ve zalimler oldular? Ve akılları başlarına gelince dalalete düşmüş olduklarını gördüler. Eğer gerçekten Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi mağfiret etmezse, mutlaka biz hüsrana düşenlerden oluruz, dediler. Ve Musa aleyhisselam, Allah-u Teala'nın huzurundan üzüntülü ve öfkeli olarak döndüğü zaman, Allah-u Teala ona kavminin saptığını söylemişti. Taha Suresi ayet 85. Onlara şöyle dedi: Benden sonra benim yokluğumda bana ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrine acele mi ettiniz, beklemediniz? Ve levhaları bıraktı. Kardeşinin başını tuttu. Onu kendine doğru çekiyorken Harun aleyhisselam şöyle dedi: Ey annem oğlu! Muhakkak ki bu kavim beni zayıf, güçsüz buldu ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık benimle bana böyle yaparak düşmanlarımın yüzlerini güldürme, sevindirme ve beni zalim kavim ile beraber kılma. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, beni ve kardeşimi mağfiret et ve bizi rahmetinin içine al, dahil et. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Muhakkak ki buzağı ilah edinen kimseler, Rablerinden bir gazaba ve dünya hayatında bir zillete uğrayacaklar. Ve işte böyle iftira edenleri cezalandırırız. Ve seyyiat, derecat kaybettiren amelleri işleyenler, sonra da onun arkasından o seyyiatten sonra mürşid önünde tövbe ettiler ve ameni oldular ise, muhakkak ki senin Rabbin ondan ameni olduktan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Musa aleyhisselamın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onun levhaların bir nüshasında hidayet, hakka hidayet, Allah'a ulaşma vardır. Ve o, Rablerinden korkan kimseler için bir rahmettir. Ve Musa aleyhisselam, bizim belirlediğimiz buluşma zamanımız için kavminden 70 adam seçti. Fakat onları şiddetli bir sarsıntı yakalayınca şöyle dedi: Rabbim, şayet dileseydin daha önce onları ve beni helak ederdin. İçimizden sefihlerin yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin? O ancak senin bir imtihanındır. Onunla dilediğini dalalette bırakırsın ve dilediğini hidayete erdirirsin. Sen bizim dostumuzsun. Artık bizi mağfiret et ve bize rahmet, merhamet et. Ve sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Ve bize bu dünyada ve ahirette, yevmil ahirde, kıyamet gününde, hayat gününde haseneler, güzel ameller, derecat kazandıran ameller yaz. Pozitif derecelerimizi negatif derecelerimizden daha çok kazandır. Gerçekten biz tövbe edip sana döndük. Allahü Teala şöyle buyurdu: Azabımı dilediğime isabet ettiririm ve rahmetim her şeyi kuşattı. Böylece onu haseneyi takva sahiplerine ve zekatı veren kimselere yazacağım. Ve onlar ki, onlar ayetlerimize iman ederler, müminlerdir. Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi Resul'e tabi olurlar. Onlara maruf ile irfanla emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyip olanları, temiz ve güzel olan şeyleri helal kılar. Habis olanları, kötü ve pis şeyleri onlara haram kılar. Ve onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirip günahlarının ağırlığını kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zinciri kaldırır. Artık onlar ona iman ettiler ve ona saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte onlar felaha, kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna erenlerdir. De ki, ey insanlar! Muhakkak ki ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. O ki, semaların ve arzın mülkü O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir, yaşatır ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmi, nebi, Resulüne iman edin ki O, Allah'a ve O'nun kelimelerine, sözlerine inanır, iman eder. Ve O'na tabi olun ki böylece siz hidayete eresiniz. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır. Hakk'a hidayet ederler, Allah'a ulaştırırlar. Ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Ve onları ümmet olarak 12 sıpta ayırdık. Ve kavmi ondan su istediği zaman Musa aleyhisselama asasını taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan 12 pınar fışkırdı. Her grup insan içeceği yeri bildi. Ve onların üzerini bulutla gölgeledik. Ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız helal şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler, fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve onlara, bu şehirde yerleşin ve ondan dilediğiniz yerden yiyin. Af dilediğinizi söyleyin ve kapıdan secde ederek girin denilmişti. Sizin hatalarınızı mağfiret edelim. Muhsinlere ihsanlarımızı daha da arttıralım. Böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Ve onlara bir zamanlar deniz kenarında olan beldeden sor. Balıkları onlara yasak uygulama günlerinde cumartesi günü akın akın geldiği zaman, o gün cumartesi gününde haddi aşıyorlardı, yasağı uygulamıyorlardı. Ve yasak uygulamama günü onlara balıklar gelmiyorlardı. İşte böyle fıska düşmüş olduklarından dolayı onları imtihan ediyorduk. Ve onlardan bir ümmet, Allah'ın helak edeceği, yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle dediler. Rabbinize karşı bir özür olsun ve böylece onlar bu öğütle takva sahibi olurlar diye. Artık onunla öğüt verildikleri şeyi unuttukları zaman kötülükten men, nehi edenleri kurtardık. Ve zulüm edenleri fıska düşmüş olduklarından dolayı şiddetli bir azapla aldık, yakaladık. Böylece onlar ondan nehyedildikleri şeyde haddi aşınca onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Ve senin Rabbin kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü yapacak kişileri mutlaka göndereceğini bildirmişti. Muhakkak ki senin Rabbin elbette ikabı, cezası çabuk olandır. Ve gerçekten o elbette gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde onları ümmetlere, topluluklara ayırdık. Onlardan bir kısmı salihlerdir ve bir kısmı bunların dışında olanlardır, salih olmayanlardır. Ve biz onları hasenat, pozitif derece kazandıran ameller ve seyyiat, negatif derece kazandıran ameller ile imtihan ettik ki böylece Allah'a dönsünler diye. Artık onlardan sonraki nesil halef oldu, onların yerine geçti. Kitaba varis oldular. Ve yakında bize mağfiret edilecek, günahlarımız sevaba çevrilecek diyerek bu değersiz dünya malını alırlar, aldılar. Ve onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Ve onun içindekileri onlar okudular, öğrendiler. takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Ve onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı ikame ederler. Muhakkak ki biz salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Ve dağı bir gölge gibi onların üstüne çekip kaldırdığımız zaman onu üzerlerine düşecek zannettiler. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve onun içinde olanı, emir ve yasakları hatırlayın, uygulayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Ve kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik, gafilleriz dersiniz diye dememeniz için senin Rabbin Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları nefsleri üzerine şahit tuttu. Allahu Teala şöyle buyurdu: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Dediler ki: "Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz şahit olduk." Veya: "Fakat daha önce atalarımız da şirk koştu ve biz onlardan sonraki nesiliz. Hal böyleyken batılla amel edenlerin yaptıklarından dolayı mı bizi helak edeceksin?" dersiniz diye dememeniz için. Ve işte böyle ayetlerimizi ayrı ayrı açıklıyoruz ki böylece onlar Allah'a dönsünler diye. Ve onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı, artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Ve şayet dileseydik onu, onunla ayetlerimizle elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu. Artık onun hali köpeğin hali gibidir ki, onunla ilgilensen de solur, onu terk etsen de, kendi haline bıraksan da solur. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali işte böyledir. Artık bu kısası anlat. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve onlar nefslerine zulmetmiş oldular. Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Ve kim dalalette bırakılırsa o takdirde işte onlar artık hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık, yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh idrak etmezler. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onların kulakları vardır. Onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalalettedirler. İşte onlar gafillerdir. En güzel isimler Allah'ındır. Artık ona, onunla esmaları ile dua ediniz. Onun, Allah'ın isimlerini, manasını saptıranları terk et. Yapmış oldukları şeylerden dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, Hakk'a, Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. Ayetlerimizi yalanlayanları, onların derecelerini bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız, böylece yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Ve onlara mühlet veririm. Muhakkak ki benim tuzağım hilem metindir, çetindir, katlanması zordur. Ve onların sahibinde, arkadaşında cinnetten, delilikten yana bir şey olmadığını tefekkür etmezler mi? O ancak apaçık bir nezirdir. Onlar yerlerin ve göklerin hükümranlığına, sünnetullah'a, idaresine ve Allah'ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimaline bakmıyorlar mı? Bundan sonra artık hangi söze inanırlar, mümin olurlar? Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, hidayete erdiren yoktur. Ve onları azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın bir halde terk eder, bırakır. Sana saati, kıyameti ne zaman olacağını, karar kılındığını soruyorlar. De ki, Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi. O size ansızın gelir. Ansızın olmaktan başka bir şekilde gelmez. Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. Onun ilmi yalnızca Allah'ın katındadır de. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. De ki, Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayrı mutlaka çoğaltırdım. Bana bir kötülük dokunmazdı. Ben ancak mümin bir kavim için bir nezir, uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Sizi bir nefsten yaratan ve onunla sükun bulmanız için ondan onun eşini yaratan O'dur. Böylece onu sarılıp örtünce hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Artık onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisinin Rabbi Allah'a ikisi dua ettiler. Eğer bize gerçekten salih bir evlat verirsen, mutlaka şükredenlerden oluruz. O ikisine salih bir evlat verdiği zaman, o ikisine insanlardan bir çifte verdiği şeylerle hakkında ona ortaklar kıldılar. Oysa Allah-u Teala onların şirk koştukları şeylerden yücedir, âlidir. Onlar kendileri yaratılıyorken bir şey yaratamayan şeyleri mi şirk koşuyorlar? Ve şirk koştukları şeyler, putlar, onlara bir yardıma güç getiremezler. Ve onlar kendilerine de yardım edemezler. Ve eğer onları hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız, size tabi olmazlar. Onları davet mi ettiniz, yoksa siz sessiz mi kaldınız? Sizin için birdir, sizin durumunuz aynıdır, fark etmez. Muhakkak ki, Allah'tan başka dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Öyleyse onları çağırın. Eğer siz doğru sözlü iseniz, o zaman size sizin duanıza icabet etsinler, duanızı yerine getirsinler. Onların onlarla yürüdükleri ayakları mı var? Veya onlarla tuttukları elleri mi var? Veya onlarla gördükleri gözleri mi var? Veya onlarla işittikleri kulakları mı var? Söyle onlara, ortaklarınızı çağırsınlar. Sonra bana tuzak kursunlar. Böylece göz açtırmayın, fırsat vermeyin. Muhakkak ki kitabı, Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah benim dostumdur. Ve O salihlere velilik yapar, dosttur. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız size yardım etmeye muktedir değillerdir, güç yetiremezler ve kendilerine de yardım edemezler. Ve onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün ve onlar görmezler. Affı ahzet, affı kendine usul edin ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Ve fakat şeytandan sana bir dürtü gelirse, hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işitendir, en iyi bilendir. Muhakkak ki takva sahibi kimseler, şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler, Allah'la tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenlerdir, kalp gözlerinin basar hassası ile görürler. Ve onların, şeytanların kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Sonra bundan vazgeçmezler. Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman, onu derleyip toplasaydın, bir ayet düşseydin olmaz mıydı dediler. De ki, Rabbimden bana ne vahyolunursa, ben ancak ona tabi olurum. Bu, Rabbinizden basiretlerdir. Kalp gözlerinizin görmesini sağlayacak olan yardımlardır ve hidayete erdirendir, Allah'a ulaştırandır. Ve mümin olan, kalplerine iman yazılan bir kavim için rahmettir. Ve Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Ve sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanı ile zikret ve gafillerden olma. Muhakkak ki Allah'ın katında olanlar, huzur namazı kılanlar, ona kul olmaktan, ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve onu tesbih ederler ve ona secde ederler. Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur, 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerden sorarlar. Ganimetler Allah'ın ve Resulündür de. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızdaki durumu sahip olduğunuz hali ıslah edin, düzeltin. Eğer müminlerseniz Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, cezbelenir. Ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazlarını ikame ederler, kılarlar ve rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onların Rablerinin yanında dereceleri vardır ve onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi vardır ve kerim bir rızık vardır. Bu durum Rabbinin seni hak ile evinden çıkardığı zaman müminlerden bir kısmının kesinlikle kerih görmeleri gibi. Onlar sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi durum açığa çıktıktan sonra da hak hususunda seninle tartışıyorlar. Ve Allah iki taifeden birinin sizin olmasını size vaat ediyordu. Ve siz silahsız olanın silah sahibi olmayanın sizin olmasını temenni ediyorsunuz. Ve Allah da onun kendi sözleriyle hakkın gerçekleşmesini ve kafirlerin arkasının neslin devamının kesilmesini istiyor. Mücrimler kerih görse de hakkın gerçekleşmesi ve batılın yok olması için. Rabbinizden yardım istediğiniz zaman böylece O size icabet etti. Muhakkak ki ben birbirini izleyerek gelen bin melekle size yardım edenim. Yardım eden benim. Ve Allah bu yardımı sadece bir müjde ve onunla kalplerinizin tatmin, mutmain olması için yaptı, başka bir şey için yapmadı. Allah'ın katından başka yardım yeri yoktur. Yardım ancak Allah'ın katındandır. Muhakkak ki Allah aziz, üstün izzet sahibi ve hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibi. Onun Allahü Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu. Ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesesini sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak ve onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu. Senin Rabbin meleklere vahyetmişti. Muhakkak ki ben sizinle beraberim. Artık amenü olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere sebat verin, destek olun. Kafirlerin kalplerine korku vereceğim. Artık boyunlarının üzerine vurun ve onların bütün parmaklarına vurun. Bu, onların Allah'a ve onun Allah'ın Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne karşı gelirse, bu takdirde bundan sonra muhakkak ki Allah'ın ikabı, azabı şiddetlidir. İşte böylece artık onu tadın ve muhakkak ki kafirlere ateşin azabı vardır. Ey amenu olanlar! Kafir olanlarla topluca karşılaştığınız zaman artık onlara arkanızı dönmeyin. Ve savaş için tekrar dönmek üzere veya bir gruba katılmak üzere dönmesi hariç, kim o gün onlara arkasını dönerse artık Allah'tan bir gazaba uğramıştır, hak etmiştir. Ve onun yeri cehennemdir. Ve ne kötü bir dönüş yeridir. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Ve Allah müminleri kendisinden ahsen bela ile imtihan eder. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir ve en iyi bilendir. İşte böyle ve muhakkak ki Allah kafirlerin tuzağını, hilesini bozandır. Şayet fetih istiyorsanız işte size fetih kerim olan orduya gelmiştir. Ve şayet vazgeçerseniz, harp etmekten, karşı gelmekten artık o vazgeçmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve şayet siz harbe, inkara dönerseniz, biz de döneriz. Ve grubunuz, cemaatiniz sayıca çok olsa bile size asla bir şey, bir fayda vermez. Ve muhakkak ki Allah, müminlerle beraberdir.
1: Ey amenu olanlar! Allah'a ve O'nun Resulüne itaat edin. Ve siz Kur'an'ı işitiyorken ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Muhakkak ki Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi, kötüsü, akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir. Ve Allah onların akıl etmeyen sağır ve dilsizlerin içinde hayır olduğunu bilse, görse elbette onlara işittirirdi. Ve onlara işittirse bile onlar mutlaka dönerlerdi ve onlar yüz çevirenlerdir. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Ve Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve muhakkak sizin ona haşrolunacağınızı bilin. Hepinizin ruhu Allah'ta toplanacak ve Allah ruhlarınıza meab olacak. Ve sizden, içinizden sadece zalim kimselere isabet etmeyen, onlara has özel olmayan, diğerlerine de isabet eden fitneden sakının, takva sahibi olun. Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu biliniz. Ve siz, yeryüzünde az sayıda olduğunuzu, aciz, güçsüz olduğunuzu hatırlayın. İnsanların sizi yakalamasından korkuyordunuz. O zaman sizi barındırdı, yer sahibi yaptı ve sizi yardımıyla destekledi ve sizi tayyip rızıkla, helal, temiz rızıklardan rızıklandırdı. Böylece umulur ki siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin ve siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Ve biliniz ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için sadece bir fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki onun katında muhakkak azim bir ecir, bedel, ücret vardır. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi Furkan, hak ve batılı ayırma özelliği sahibi kılar. Ve sizden sizin günahlarınızı örter ve size mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir. Ve Allah büyük faz sahibidir. Ve o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya seni sürgün etmek, çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Ve onlar bu tuzağı kuruyorlarken Allah da tuzak kuruyordu. Ve Allah tuzak kuranların, karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Ve ayetlerimiz onlara okunduğu zaman biz işittik, şayet biz dileseydik bunun gibisini elbette biz de söylerdik. Bu ise ancak evvelkilerin masalıdır dediler. Ve onlar Allah'ım şayet bu Kur'an-ı Kerim o hak olan kitap senin indindense o zaman üzerimize semadan taş yağdır veya bize acı azabı getir demişlerdi. Ve sen onların arasındayken Allah onları azaplandıracak değildir. Ve onlar mağfiret diliyorken de Allah onları azaplandıran değildir. Ve onlar Mescid-i Haram'dan men ediyorlarken, engel oluyorlarken ve onlar onun Allah'ın dostları değilken Allah niçin onlara azap etmesin? Onun dostları ancak takva sahibi olanlardır. Ve fakat onların çoğu bilmezler. Ve onların salatları, duaları, ibadetleri, beytin, Allah'ın evinin yanında ıslık çalmak ve el çırpmadan başka bir şey olmadı. Artık inkar etmiş olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın. Muhakkak ki kafirler Allah'ın yolundan alıkoymak, men etmek için mallarını infak ederler, verirler. Bu şekilde devam ederek onu mallarını infak edecekler, sonra bu onlara hasret, pişmanlık, üzüntü olacak. Sonra da onlara galip olunacak, mağlup olacaklar. Ve kafir olanlar cehenneme haşrolunacaklar, toplanacaklar.
0: Bu Allah'ın habis, pis ile tayyibi, temiz birbirinden ayırması ve habis olanları birbirinin üzerine koyup böylece hepsini yağarak bu şekilde onların, murdar olanların cehennemde olması, cehenneme atılması içindir. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır.
1: Kafir olan kimselere de ki, eğer vazgeçerseniz geçmiş olanlar mağfiret edilir. Ve eğer geri dönerlerse, küfür ve düşmanlığa avdet ederlerse, o zaman evvelkilerin sünneti vuku bulmuş olur, önceki inkar eden, isyan eden ümmetlere uygulanan ilahi kanun uygulanır. Ve hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün din Allah için oluncaya kadar onlarla kıtalde bulunun, savaşın. Eğer onlar küfürden vazgeçerlerse o takdirde muhakkak ki Allah yaptığınız şeyleri en iyi görendir. Ve şayet dönerlerse Allah'ın sizin Mevlanız olduğunu bilin. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.

Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah hedef olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insana da verilen bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir. Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an tefsiri dersinde daha inşallah bir aradayız. İsra suresinin 75. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İzen le ezaknâke di fal hayâti ve di fal memâti sümme la tecidu leke aleyna nasîrâ. Bizden o takdirde, o zaman le ezaknake, elbette sana tattırırdık. Difa el hayati, hayatın zayıflığı, sıkıntısı. Ve difa el memati, ve ölümün zayıflığı, sıkıntısı. Difa kat kat, iki kat. Zayıflık, güçsüzlük, sıkıntı. Sümme, sonra la tecudu, bulamazsın. Peki senin için, aleyna, bize karşı mesela bir yardımcı. Ve cümleçte izen le ezaknake, o takdirde elbette sana tattırırdık. Difal hayati ve difal memati, hayatın ve ölümün difasını, sıkıntılarını, üzüntülerini, acılarını kat kat. Sümme la tecidüleke, sonra senin için bulamazdın. Aleyna nasiran, bize karşı bir yardımcı. Ve cümlecikleri birleştiriyoruz. O takdirde elbette hayatın ve ölümün difasını, sıkıntılarını, üzüntülerini, acılarını kat kat sana tattırırdık. Sonra senin için bize karşı bir yardımcı bulamazdın. Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimesindeki onlara biraz meyledecektin eğer sana sebat vermeseydin dizaynı içerisinde meseleyi düşündüğümüz zaman, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer onlara, karşısında olanlara meyletmiş olsaydı, o zaman Allah Teala ona sıkıntılar verecekti. Ve iki kat sıkıntı verecektik diyor. Çünkü o bir nevi yoldan çıkması zaten mümkün değil ama çıkmış olsa cezası normal insanın cezasının iki katı oluyor. Tabiatıyla Allah Teala onu seçmiş. Böyle bir durumda onun, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hiçbir şekilde meyletmesi mümkün değil. Ama olsaydı o zaman öyle yapacaktık diyor. Bismillahirrahmanirrahim. İsra suresinin 76. ayet-i kerimesi. Ve in kadu le yestefizzuneke minel ardı li yuhricuke minha ve izen la yelbesune hilafeke illa kalila ve in ve eğer kadı neredeyse az kalsın ve yestefizzuneke seni tedirgin ediyorlar minel ardı arzdan yurttan dünyadan li yuricuke seni çıkarmak için minha oradan ve izen o takdirde artık bundan sonra her yer vesun kalmazlar orada kalmazlar kalamazlar hilafeke senden sonra senin arkandan illa ancak sadece kalinen az. Ve in karı neredeyse az kalsın oluyordu. Le yestefizzuneke gerçekten seni tedirgin ediyorlardı. Minel ardı dünyadan. Lihricuke minha seni bulunduğun yerden oradan çıkarmak için. Ve izen la yelbesune hilafeke ve eğer öyle olsaydı senden sonra illa kalilen. Ancak az bir süre kalırlardı. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Neredeyse gerçekten seni dünyada bulunduğun yerden çıkarmak için tedirgin oluyorlar, tedirgin ediyorlardı. Ve eğer öyle olsaydı onlar da senden sonra sadece az bir süre kalabilirlerdi. Tedirgin neredeyse gerçekten seni dünyada bulunduğun yerden çıkarmak için tedirgin ediyorlardı, yani edeceklerdi. Ve eğer öyle olsaydı, onlar da senden sonra sadece az bir süre orada kalabilirlerdi. Nitekim öyle olmuştur, tedirgin etmişlerdir Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı. Terk etmek emrini almıştır. Medine'ye ulaşmıştır. Ama sonra gelip Mekke'yi fethetmiştir. Ve orada ötekilere de fazla bir süre Allah-u Teala tanımamıştır. Mekke fethedilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından. Allah-u Teala'nın olayları önceden bildirdiğini görüyoruz. Daha fetih olayı söz konusu değil, bu ayet iniyor. Sonra da Allah-u Teala söylediklerini gördüğümüz gibi birer birer gerçekleştiriyor. Ve 77. ayet-i kerime İsra suresi Bismillahirrahmanirrahim. Sünnete men kat erselna kableke min rusulina ve la tecidu li sünnetina tahvila. Sünnete sünnet. Allah'ın kanunu. Ben kimse kim kat olmuştu. Erselna biz gönderdik. Kavle senden önce min resulina resullerimizden ve la tecidu ve bulamazsın. Li sünnetina sünnetimizde tahvilen değişik. Sünnete sünnet, sünnetullah, Allah'ın kanunu. Men kat erselna kableke min resulina, senden önce resullerimizden göndermiş olduğumuz kimselerin ve la tecudu ve bulamazsın biz sünnetina tahvilen, sünnetimizde kanunumuzda bir değişiklik. Senden önce de gönderdiğimiz resullerimizin sünneti, sünnetullah, Allah'ın kanunu budur. Ve sünnetimizde, kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın. Allah-u Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki, hanif olarak kendini dine doğrult. O din ki kayyum olan dindir. Ezelden ebede devam edecek olan dindir. Kainatın tek dinidir. O hanif dini ki Allah-u Teala bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında, yani hem hanif dinini yaratmasında hem de bütün insanları bu dini yaşayabilecek olan hanif fıtratının sahibi kılmasında bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Allah'ın sünnetullahı budur diyor. Öyleyse bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılıyor. Hanif dininin özelliklerine göre yaratılmış. Allah'ın bütün kapıları kapalı, şeytanın kapısı ise açık. İnsanın yaratılışı bu standartta. Ta ki insanoğlu aklını başına toplasın, kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilesin. O zaman Allah'ın kapalı olan kapıları birer birer açılacak insan için. Ve o kişi ruhunu, veçinin, nefsini ve iradesini sırayla Allah'a teslim edecek. Ama kişi dilemezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir dileğin sahibi olmazsa, hiçbir zaman bu istikamette bir sonuca gitmesi, başarıya ulaşması mümkün değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın sünnetullahı, din sünnetullahı ikinci bir din hiç olmamış. Sadece Hanif dini var, yani Arapça adıyla İslam dini var. Başka bir din hiç olmamış. Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini aynı din, tek din. Şeriat aynı şeriat. Şura 13'te Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatlarının aynı şeriat olduğunu ve bu şeriatın Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah'a ulaştıracak olan şeriat olduğu ifade buyuruluyor. Öyleyse Allah'ın sünneti bu ayet-i kerimede de, bu İsra suresinin 77. ayet-i kerimesi, Rum suresinin 29. ayet-i kerimesiyle bir paralellik arz ediyor. Bir illiyet rabıtası içerisinde Allah'ın sünnetullahında, kanununda, adetinde bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah razı olsun. Elbette Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel de resuller gönderdi. Bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi nevi resuller, bir kısmı ise veli resuller. Her kavme Allah Teala mutlaka veli resul gönderir. Onlardan birisini nübüvvetle de vazifeli kılabilir. Allah razı olsun. Ve İsra suresi 78. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Ekimis salate li dulu kiş dulu kis dulu kiş şemsi ila gasa kıl leyli ve Kur'anel fecr. İnne Kur'anel fecri kâne meşhuda. İkimiz salate, namazı kıl, ikame et. Li duluki, dönmesi, eşşemsi, güneş. İlâ gasâkı elleyli, gecenin kararmasına kadar, gasaka karardı demek. Ve Kur'an'a ve Kur'an-ı Kerim el-fecre, fecr vakti, günün ilk aydınlanmaya başladığı vakit inne muhakkak Kur'an'a, Kur'an-ı Kerim el-fecre, fecr vakti, günün ilk aydınlanmaya başladığı vakit kânedir idi, oldu meşhuden, şahitli olan, şahit olunan müşahade müşahade edilen. Ekimiz salate, namaz kıl, ikame et, yerine getir. Leydülükü şemsi, güneşin dönmesi. İlâ gasakil leyli, gecenin kararmasına kadar.

dönmesinden gecenin kararmasına kadar ve Kur'anel fecri ve fecrin Kur'an'ı, fecri vakti okunan Kur'an, inne Kur'anel fecri kâne meşhuden, çünkü fecrin Kur'an'ı şahitlidir. Buyuruyor ki Allah Teala, cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman, güneşin dönmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Güneşin dönmesi öğle vakti. Gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Fecrin Kur'an'ını, fecr vakti okunan Kur'an'ı ikame et, yerine getir. Çünkü fecrin Kur'an'ı şahitlidir. Ne demek istiyor Allah Teala? Hem gece melekleri, hem gündüz melekleri fecr vakti okunan Kur'an'a şahittir. Fecr vakti sabah namazının, sabah güneşinin doğması sırasındaki vakit. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın seher vakti, fecr vakti aynı şeydir. Fecrin Kur'an'ın okunmasını istiyor Allah-u Teala. Emri o istikamette. Ve 79. ayet-i kerimeye inşallah gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minel leyli fe teheccet bihi nafileten leke asa en yeb'aseke rabbuke makamen mahmuda ve minel leyli ve geceden, gecenin bir kısmında ve teheccet ve teheccüde kalk, teheccüd namazı kalk bihi onunla nafileten ganimet olarak, ilave olarak leke sana özel senin için

Asa umulur, yakında olur. En yebazeke seni gönderirsin. Rabbike senin Rabbim. Makam, makamen, Mahmud, hamd edilen, övülen makamı. Ve minelleyli ve gecenin bir kısmında ve teheccüd bihi nafileten leke, uyan ve sana özel nafile ilave olarak

teheccüd namazı. Kıram. Asa en yepaseke Rabbike makamen mahmuden. Rabbinin seni makam-ı mahmuda beyaz etmesi, ulaştırması yakındır. Gecenin bir kısmında uyan ve sana özel nafile ilave olarak teheccüd namazı kıl. Rabbinin seni makam-ı mahmuda beyaz etmesi, ulaştırması yakındır. İsra suresinin 79. ayet-i kerimesi. Gecenin bir kısmında uyan ve sana özel nafile ilave olarak onunla, Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Rabbinin seni makam-ı mahmuda beyaz etmesi, ulaştırması yakındır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, makam-ı mahmud 7. gök katının 4. aleminin adıdır. Makam-ı mahmud'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra gelen 4 halife ve sahabenin bütün önde gelenleri yer alıyor. Yedinci katta Resuller için nikah müessesesi tahakkuk eder.

geniş bir saha içinde belki 30 kişilik, 40 kişilik sıralar, 6-7 sıra ard arda geliyor. Divan-ı Salihinde de, zikir hücrelerinde de, Ümmül Kitap'ta da herkes oturuyor. Ama Makam-ı Mahmud'da herkes ayakta. Hikmeti mi? O Allah'a ait. Ve sadece Rabbimizin bize gösterdiğini söyleyebiliriz. Sebepleri Allah bilir. Allah razı olsun. Ayet 80. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi ethilni müthale sıdkın ve ahricni muhrece sıdkın ve c'al li min ledunke sultanen nasira. Ve kul ve de ki Rabbi, Rabbim ethilni, beni dahil et müthale, giriş ile sıdkın, sıdk ile, doğrulukla, sadakatle, sadık olarak ve ahrişni, ve beni çıkar muhrece, çıkış ile sıdkın, sıdk ile, doğrulukla, sadakatle, sadık olarak ve cal ve kıl ya li bana, benim için minnedinke, senin katından sultanen, bir sultan, bir güç, nasiren, yardım. Ve kul ve de ki Rabbi ethilni mithale sıdkın. Rabbim beni sıdk ile dahil et. Ve ahriçni muhrece sıdkın ve beni sıdk ile çıkar. Ve ec'alli min ledünke ve bana senin katından sultanen nasira, bir sultan, sultan yardımcı kıl. Senin katından bir yardımcı sultan kıl. Öyledeki Rabbim beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar ve bana senin katından bir yardımcı sultan kıl. Burada Allah Teala ilmi ledünden bahsediliyor. Senin katından ve ilminden bir yardımcı sultan kıl. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselamı gönderiyor. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir yardımcı sultan, bir güç. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tasarrufu altına alıyor. Bu tasarruf Allah'ın her an tecelli etmesi manasına geliyor.

Oni se Pini Sıtk ile dahil et diyor. Bu bir hayat sonu müessesesi, mezara giriş.

ve oradan da sıdk ile çıkar diyor. Sadakatle, sadık olarak. Yani ölmem giriş diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dirilmem, kıyamet günü dirilmem, çıkış. Oraya sadıklardan olarak sıdk ile gireyim. Ölümümde sıdk ile orada bulunayım diyor Allah-u Teala'ya. Ve çıkışımda da kıyamet günü bir çıkış söz konusu oluyor, biliyorsunuz. Allah-u Teala çıkışımda da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, çıkışımda da beni gene o gün kıyamet günü sıdk ile çıkar diyor. Sadakatimle, en büyük sadakatimle, sana karşı olan en büyük doğruluğumla beni oradan çıkar. Nereden? Mezardan çıkar. Allah-u Teala diyor ki, onlar mezarlarından yükselerek çıkarlar ve indi ilahiye, mahşer meydanına gelirler diyor. Mezarlarından çıkarak yükselirler. Sonra diyor, onlara sorduğumuz zaman ne kadar kaldınız? Yarım saat, bir saat kaldıklarını söylerler diyor. Oysa ki binlerce yıl geçmiştir kıyamete kadar. İşte herkes için ölüm kaderdir. Herkes ölecektir. Ve kıyamet günü herkes dirilecektir. Ölecektir, girilecek yer olan mezara girecektir. Ve oradan kıyamet günü tekrar çıkacaktır. Böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şey, sıdk ile mezara giriş, sıdk ile çıkış. İşte marifet, mezara sıdk ile, Allah'a tam bir sadakatle, Allah'ı doğrulayarak, varlığına kesin olarak şahit sıfatıyla sadece doğrulardan örülü bir hayatla yaşadıktan sonra oraya girmek, sıdk ile girmek, hem sadık olarak hem musaddık olarak, yani tasdik ederek doğruyu söyleyerek Allah'a büyük bir sadakatle bağlı olarak mezara girmek ve oradan aynı standartlarda çıkmak söz konusu. Ve 81. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul ca'el hakku ve zeha kal batıl. İnnel batıle kâne zehûka. Ve kul ve de söyle. Câe geldi. El hakku hak. Ve zehâka ve yok oldu, zâil oldu, ortadan kalktı. El batılı, batıl, boş olan, yanlış olan. İnne muhakkak. El batıle batıl kâne oldu. Zehûkan. Yok olan, ortadan kalkan. De ki hak geldi, batıl zail oldu, yok oldu. İnnel batıle kâne zehûkan, muhakkak ki batıl yok olacaktır. Yok olmaya mahkumdur. De ki hak geldi, batıl zail oldu, yok oldu. Muhakkak ki batıl yok olacaktır. Yani yok olmaya mahkumdur.

Birimeki ayet-i kerimede, 80. ayet-i kerimede Allah-u Teala bana senin katından bir sultan yardımcı kıl diyor. İlmi nedünundan bir yardımcı, gizli ilminin sahibi olan bir yardımcı. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Gizli ilminin yardımcısı olarak. Ve fizik ötesi şeyleri Cebrail Aleyhisselam ona öğretiyor. Allah'tan aldığı emirle bir sultan olarak, bir güç olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la her zaman beraber. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın ilmine dönünü onun sultanı olan Cebrail Aleyhisselam'dan öğreniyor. İlmine dönünün sahibi midir? Mağarada Hazreti Ebu Bekir'le birlikteyken takip edenler geliyorlar. Mekke'den Medine'ye giderlerken ve Allah-u Teala bir örümceğe ağ ördürüyor hemen Peygamber Efendimiz Aleyhisselam girdikten sonra. Cebrail Aleyhisselam da bunun yapımcısı ve ilmi ledunun bir sultan kanalıyla Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla orada gerçekleşmesi olayıyla karşı karşıyayız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ilmi ledunun gerçek sahibiydi. Birçok fizik ötesi olayı yaşamıştır. Bir gün namaz kılarken ya Ali cebel diyor, dağ diyor, dağ. Birkaç saat sonra gelen Hazreti Ali düşmanlarının saldırısına uğradığını, sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sesini duyduğunu ve ondan sonra dağa yöneldiğini söylüyor. İlmi nedünün sahibi olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeyle beraber gidiyor, açlar. Bir tek keçide biraz süt var. Başka hiçbir şey yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sütü sağmaya başlıyor. Ve bir keçinin sütü beraberinde olan 50-60 kişiyi rahatlıkla doyuruyor. İlmi nedünün sahibiydi. Bir sultan ilimle mücehhezdi. Allah razı olsun. Bu son söylediklerim bir evvelki ayetle alakalı. 80. ayet-i kerimeyle. Allah razı olsun. Şimdi 81. ayet-i kerimede ne var? Hak geldi, batıl zail oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hakkı temsil ediyor. Hak geliyor ve putperestlik, batıl Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vasıtasıyla zail oluyor, yok oluyor. Ve kuvvetli gibi görünen Mekkeliler neticede yenilecekler ve Mekke'yi onun Allah-u Teala tarafından sahibi kılınan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a teslim edeceklerdir. 82. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve nünezzilu minel Kur'ani ma hüve şifaun ve rahmetun lil müminin ve la yezi düz zalimine illa hasara. Ve nünezzülü ve indiriyoruz minel Kur'an'ı Kur'an'dan ma şey hüve o şifa ve rahmetün ve rahmet
li el müminine, müminler için, müminlere ve la yizidu ve arttırmaz ez zalimine, zalimler illa sadece den başka hasaran, ziyan, hüsran, derece kaybı. Ve ninezzilü minen Kur'ani ma, Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler hüve şifaün ve rahmetün, o şifadır ve rahmettir. Lil müminine, müminler için, müminlere ve la yezidü zalimine illa hasaran, ve zalimlerin sadece hüsranını, kaybettiği dereceleri arttırır. Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler müminler için şifadır ve rahmettir. Ve zalimlerin sadece hüsranını, kaybettiği dereceleri arttırır. Allah Teala Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki, mizanlar kurulur. Kimin sevapları hafif gelirse, yani sevapları günahlarından daha az olursa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Hüsranda olanlar, hasara uğramış olanlar, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Burada da Allah Teala zalimlerin hüsranını arttırdığını söylüyor. Kur'an'dan indirdiği şeylerin ikiye ayırmış insanları, müminler ve zalimler. Kimdir mümin? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Dilediği andan itibaren mümin sayılıyor, ama kalbine iman yazılana kadar bir geçiş devresinin sahibi. Fakat Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık kişi küfürde değil. Peki ama kalbine iman yazılmamış henüz, yazılmamış ama o standartlarda değil. Küfür standartında değil, çünkü cennete gidecek. Allah Teala kafirler cennetime giremez diyor. Ve öyleyse müminler var burada bu ayette, bir de zalimler var. Kimdir zalimler? Nefslerine zulmedenler. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve kaybettikleri dereceler her zaman kazandıkları derecelerden fazla. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kazandıkları dereceler itibariyle gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Yani onların kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. İşte onlar hüsrandalar, onlar zalimler, nefslerine zulmedenler. Allah razı olsun. Ve 83. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ en'amnâ alel insani a'rada ve ne'a bi canibin canibih ve izâ messe huş şerru kâne yeûsa. Ve izâ en'amnâ, nimet verdiğimiz, nimetlendirdiğimiz zaman alâ el insanı, insana arada yüz çevirdi ve ne'a ve uzaklaştı, bi canibihi, yanına yan çizerek. Ve izâ ve olduğu zaman messehu eşşerri, ona bir şer dokundu, kâne oldu, yeûsen, umutsuz, ümitsiz, yeis, üzüntü. Ve izâ en'amnâ alel insâni, ve insanı nimetlendirdiğimiz zaman arada ve ne'a bi canibihi, yüz çevirir ve yan çizerek uzaklaşır. Ve izâ messehu şerru, ve ona bir şer dokunduğu zaman kâne yevûsen, yeise düşer. Cümleleri birleştiriyor. Ve izâ ve insanı nimetlendirdiğimiz zaman yüz çevirir
ve yan çizerek uzaklaşır. Ona bir şer dokunduğu zaman yeisi düşer. İnsanın Allah-u Teala tarafından nimetlendirilmesini insanoğlu kendi gayretiyle kendisinin kazandığı bir nimet olarak, bir kazanç olarak değerlendirir genellikle. Oysa ki veren Allah'tır, alan da Allah'tır. Kişi gayretinin mükafatını elbet alacaktır ama Allah nasip etmişse alacaktır. Allah'ın dizaynıyla olayların arkasında hep Allah vardır. Her şeyden haberdardır. Ve o dizayn içerisinde Allah ile kul arasında en güzel ilişkilerin oluşması lazım. Ve kim kazanırsa, dünyada para kazanırsa onun şımarması, ne yazık ki Allah'tan uzaklaşması genel olarak söz konusu oluyor. Ayet-i Kerime ondan bahsediyor. Ve 84. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, kullün ya'melu ala şakiletih fe rabbikum a'lemu bimen huve ehda sebira. Kul de ki, kullün hepsi ya'melu bilir, ala üzerine şakiletihi, onun kendi şekli, durumu, hüviyeti, karakteri. Ve o zaman böylece Rabbüküm, sizin Rabbiniz, alemu en iyi bilir. Bimen, kim, kimin, hüve, o, ehda, daha çok hidayet erdi, sevilen, sevil yok. Kul, de ki, kullün ya'melu, herkes amel eder. Kul, herkes, hepsi. Ala şakiletihi, kendi şekline, hüviyetine, karakterine göre. Ve rabbikum alemu, artık en iyi Rabbiniz bilir. Bimen hüve ehda sebilen, kim daha çok hidayet yolunda. Ve cümleciklerin sonu cümle, de ki herkes kendi şekline, hüviyetine, karakterine göre amel eder. Öyleyse kimin daha çok hidayet yolunda olduğunu en iyi Rabbiniz bilir. İnsanlar arasında daima farklılık var. Hidayet yolunda da tam 3. basamaktan 28. basamağa kadar hidayet daha yukarı, daha yukarı, daha yukarı doğru gider. Bu yol üzerinde, hidayet yolunda kim daha yukarıdaysa, fizik vücudunu teslim etmiş kişi, bir başkası ise nefsini teslim etmiş. Elbette nefsini teslim eden, fizik vücudunu teslim edenden ötededir. Daha çok hidayet yolunda daha üstün bir mevkidedir. Allah-u Teala bundan bahsediyor. Ve bunları en iyi bilen kimdir? Herkesin bütün durumlarını en iyi bilen Allah'tır. Ve 85. ayet-i kerime, ve Bismillahirrahmanirrahim, ve yes'elûneke anir ruh, kulir ruhu min emri Rabbi, ve ma utitum minel ilmi illa kalila. Ve yeselûneke, ve sana sorarlar, anir ruhi, ruhtan, kulir ruhu, de ki ruh, min emri Rabbi, Rabbimin emrinden. Ve ma utitum, ve size verilmedi, minel ilmi, ilimden, onun ilminden, illa ancak, den başka, sadece, kalilen, pek az. Ve yeselûneke anir ruhi, ve sana ruhtan sorarlar, kulir ruhu min emri Rabbi, de ki ruh, Rabbinin emrindendir. Ve ma utitum minel ilmi illa, ve size ruha ait ilimden sadece az bir şey verildi. İlmi illa kâline. Ve sana ruhtan sorarlar, de ki ruh Rabbinin emrindendir. Ve size ilimden, yani ruha ait ilimden sadece az bir şey verildi. Emir nedir?
Allah'tan gelen, kainatta herhangi bir gezegende bir görev yapan ve tekrar Allah'a dönen her şey emirdir. Bütün nötronalar emirdir. Allah'tan gelen rahmet, faz, salavat emirdir. Allah'ın gönderdiği feyiz, Allah'ın verdiği sekinet emirdir. Allah Teala diyor ki Allah yere, gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar göğe yükseleni en iyi bilendir. Böylece Allah'ın dizaynında görüyoruz ki ruh da bir emirdir. Allah'tan, Allah'ın zatından gelmiştir, üfürülmüştür ve tekrar Allah'ın zatına geri dönecektir. Bu sebeple ruh da bir emirdir. Ama ne fizik vücudumuz ne nefsimiz Allah'a geri dönmeyeceklerdir. Ve 86. ayet kelimesi İsra suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve le'in şi'na le neshebenne billezi evhayna ileyke sümme la tecidu leke bihi aleyna vekila. Böyle ve eğer şina dileseydik lemezhebenne mutlaka gideriz bi ellezi onu efayna vahyettik ileyke sana sümme sonra la tecudu bulamazsın leke senin sana bihi ona aleyna bize karşı vekilen bir vekil. Ve leyin şina eğer biz dileseydik lenezhebenne billezi efayna ileyke sana vahyettiklerimizi mutlaka giderirdik silip yok ederdik. Sümme la tecudu leke bihi aleyna vekilen. Sonra ona yok etmememiz için bize karşı sana yani seni müdafaa edecek bir vekil bulamazsın. Cümleleri birleştiriyoruz. Ve eğer biz dileseydik sana vahyettiklerimizi mutlaka giderirdik, silip yok ederdik. Sonra ona yok etmememiz için bize karşı seni müdafaa edecek bir vekil bulamazsın. Sonra onu yok etmememiz için bize karşı sana seni müdafaa edecek bir vekil bulamazsın diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala dileseydi bütün vahyettiklerini onun hafızasından bir anda silebilirdi ama silmiyor ve onu yok etmesine sen mani olamazdın diyor Allah-u Teala. Öğrettiği ilmi ledun da bir şey ifade etmez. Allah neyi dilerse onu mutlaka dilediği biçim, şekilde, standartta gerçekleştirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi İnşallah burada sona eriyor. Ve böylece sizlerle beraber bir Kur'an-ı Kerim dizaynının içinde oluyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim dersleri hamdolsun ki hızla ilerliyor. Üniversitemiz bitene kadar 19 yıllık bir Kur'an-ı Kerim tefsirini inşallah tamamlamak istiyoruz. Bu emirle mücehiz olduk. Öyleyse onun gayreti içindeyiz. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem din adamları. Bu konuşma sizin için yapılıyor. Sizler için çalışmalarımız, sizler için Allah'ın emirleri ve şu anda sizlerin içinde bulunduğunuz durum gerçekten vahim bir durum olduğu için bunu herkesin anlayacağı bir dille anlatmak zarureti olduğu için Allah Teala'dan bu konuda emir aldığımız için bu konuşmayı yapmak mecburiyetindeyiz. Sevgili din adamları, muhterem din adamları, şu anda bulunduğunuz mevkilerde insanları cehennemden kurtarabilecek olan bir din uğraşısı içinde esefle bildirmek mecburiyetindeyiz ki değilsiniz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iki çeşit imamdan bahsediyor. Allah'a çağıran imamlar ve ateşe çağıran imamlar. Şimdi anlattıklarımızdan sonra size bu suali bir defa daha soracağız. Allah'a çağıran imamlardan mısınız? Yoksa ateşe çağıran imamlardan mısınız? Allah'ın huzurunda hepinizin sorumluluğu var. Kitlelerin kendilerini kurtarabilmeleri sizlerin devamlı sizlerle temas halinde oldukları için sizlerin açıklamalarıyla birinci derecede alakalıdır. Muhterem din adamları, açıklamalarınız yetersiz kelimesiyle ifade edilirse bu ifade yetersiz olur. Açıklamalarınız, çağrınız cennete değil, cehenneme. Elbette bunun bilincinde değilsiniz. Onu idrak ediyoruz. Neden sizlere bunları söylerken bu istikamette bilerek yanlış yaptığınızı ifade etmiyoruz? Çünkü bilerek yanlış yapmıyorsunuz. Siz size öğretilen ilmi vermekle vazifeli kılındınız. Ve öğrendiğiniz ilim, problemimiz orada. Öğrendiğiniz ilim kimseyi cehennemden kurtaramaz. Sizler de buna dahilsiniz. O zaman sizlere suallerimiz var. Muhterem din adamları, Allah'a mülaki olmayı dilediniz mi? Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilediniz mi? Bu sual hepinize şu anda kainattaki en önemli sual olarak soruluyor. Önünüze getirilen bu sual sizin Allah katındaki değerinizin kıstasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi,
Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediniz mi muhterem din adamları? Yoksa hepiniz kendi cephenizden cevap vereceksiniz tabii, kendi iç dünyanızda. Yoksa hala Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir kavramın olmadığını mı zannediyorsunuz? Öyleyse bu suali önce kendinize sorun. Bizim hakkımızda ve sizlere bir şeyler sorulduğunda din konusunda Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden hiçbirinizin bahsetmediği bilgileri bize ulaşıyor. Hayır, hiçbirinizin değil. Özür dilerim. Aranızda pek az kişi hakikatleri anlamış durumda. Onlar bu konuşmamızın dışındadır. Ama şu anda din adamlarımızın gerek ilahiyat fakültesindeki öğretim üyeleri olsun, gerek İmam Hatip liselerindeki öğretim öğretmenler olsun, gerek Diyanet Teşkilatı'nın kadroları olsun, sevgili kardeşlerim, durumunuz içimize ürpertiverecek kadar hazindir. Sizler insanlara din öğretmekle ve onları cehennemden kurtarmakla vazifeli olanlarsınız. Ama onlara öğrettiğiniz din öğretimi onlara hiçbir şey sağlayamaz. Onları cennete ulaştırması hiçbir şekilde mümkün değildir. Şimdi konumuza girelim. Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediniz mi? Çoğunuz ne demek istediğimi bile anlamadınız. Ondan eminiz. Size bir hadisten bahsetmek istiyoruz. Cibril hadisi. İslam'ın şartı kaçtır? İslam'ın özelliği nedir diye soruyor Cebrail Aleyhisselam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam cevap veriyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve lika'ihi diyor. Ona, Allah'a mülaki olmak.

0: Allah'a münakir olmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak.
1: Amentü şerhine beraberce bakalım. Allah'a inanmak 1. Kitaplarına inanmak 2. Resullerine inanmak 3. Meleklerine inanmak 4. Hayrın Allah'tan olduğuna, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak. Ve yedincisi de Allah'a mülaki olmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Muhterem din adamları, sevgili kardeşlerim. Cibril hadisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söyledikleri arasında ve likaihi ona mülaki olmak ve ona Allah'a mülaki olmak yani ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmak da var olmasına rağmen Maturidi'den başlayan bir muhteva içerisinde müfessirler, ehl-i sünnet ve cemaat alimleri hep Allah'a mülaki olmayı devre dışı bırakmışlar, almamışlar açıklamalarına, yaptıkları tefsirlere almamışlar. Ve hidayet böylece gizlenmiş. Öyleyse eğer meselemize İslam'ın şartları açısından bakıyorsak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, altıncısı zikir yapmak, yedincisi de Allah'a ulaşmak. Ulaşmayı dilemek de kullanılabilir burada. Ulaşmak da kullanılabilir. Allah'a hidayet olmak da kullanılabilir. Neticede İslam'ın şartı beş değildir, yedidir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin durumunu sizlere anlatacağız. Ve sizler şu anda Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bu muhtevada Allah'a ulaşmayı dilemekle hidayet eş anlamlıdır. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracağını yani hidayet erdireceğini garanti altına almıştır. Öyleyse eğer amentü açısından meseleye bakıyorsak Allah'ın kitaplarına, Allah'ın resullerine, meleklere dört oldu. Ba'su ba'del mevte 5. Hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna 6. Ve Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına iman 7 tane faktör çıkıyor ortaya. İster inanç açısından meseleye bakın. Amentü açısından meseleye bakın. İsterseniz İslam'ın şartları açısından bakın. İkisi de hadislere dayalı birer ifadedir ve ikisi de eksiktir. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, onun rahmetli oluşundan en az 200 yıl sonra rivayetler üzerine kurulu bir sistem, hadisler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Allah Teala Kur'an için diyor ki Kur'an Furkan'dır diyor. Bütün hakikatleri Kur'an'a vurarak değerlendirmemiz söz konusu. Kur'an ne söylüyorsa gerçek odur. Eğer bir hadis Kur'an'daki temel faktörlere uymuyorsa o hadis ister senetli olsun, ister senetsiz olsun, onun kuvveti hakkında kim hangi fikre sahip olursa olsun, eğer Kur'an'a ters düşüyorsa o hadis sahtedir. Senetli olması, senetsiz olması, insanların, müfessirlerin ona değer vermesi veya vermemesi bizi hiç mi hiç alakadar etmiyor. Önemli olan o hadisler Kur'an'a uygun mu? Bugün kaç yüz bin tane Kur'an piyasada, bütün dünyada satılmaktadır. Sayı devamlı olarak artıyor. Hiçbir Kur'an'ın da kaligrafi itibariyle, yazı itibariyle birbirinden hiçbir farkı yoktur. Sadece bir tek Kur'an-ı Kerim vardır. İkinci bir Kur'an-ı Kerim mevcut değildir. Öyleyse bu yüz binlerce nüsha bir şeyin doğruluğunu ifade ediyor. Kur'an bir doğrular dizisidir ve Allah'ın kelamıdır. Öyleyse şimdi konumuza giriyoruz. Size bir sual soruyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Allah'a minip oldunuz mu? Veya başka bir ifade kullanalım. Ameni oldunuz mu? İman edenlerin adı Aminu'dur. Ama Aminu olmak iki safa gösterir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Aminu olanlar, Allah'a inananlar. Sonra da ikinci grup Aminu olanlar, takva sahibi olan Aminu olanlar. Onlar Allah'a inandıktan sonra Allah'a ulaşmayı dileyenler. Muhterem din adamları, eğer bu söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dileme kavramı, münip olmak, münip kelimesiyle, enibu kelimesiyle, münibine kelimesiyle ifade edilen bu Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı sizce bilinmiyorsa zaten asıl muhatabımız sizsiniz. Bilinmiyorsa treni kaçırmakla kalmadınız. Başka insanların da mahvına sebep oldunuz demektir. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bu hidayetin başlangıç noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dilemedinizse, böyle bir kavramdan haberdar olsanız da, olmasanız da, Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, durumunuzu açıklamak istiyorum muhterem din adamları. Biliyorum ki, biliyoruz ki sözlerimiz sizi biraz üzecektir. Ama buna mecbur olduğumuzu lütfen yerlerine oturtun. Bize başka bir alternatif bırakmadınız. Sizlere bunca ihtar gönderdik. Bir kısmınız ihtarları okudunuz, doğruluğundan kesin şekilde emin oldunuz. Ama bize hiç ulaşmadınız. Gizli gizli köşenizde doğruları kabul ettiniz. Neden? Neden korkuyorsunuz? Muhterem din adamları. Neden korkuyorsunuz? Neden Allah'ın yanında değilsiniz de şeytanın yanındasınız? İşinizden olursunuz diye mi korkuyorsunuz? Kolay mı bu sebebe dayalı olarak sizleri işinizden atmaları zannediyorsunuz? Evvela muhtevaya beraber bakmak istiyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, muhterem din adamları, o zaman bir, siz takva sahibi değilsiniz. İki, şirktesiniz. Biz ayetleri söyleyelim, siz de aranızda tartışın. Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yakum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki Allah'a yönel. Allah'a yönelmek, ulaşmayı dilemek demek. Şimdi neden öyle olduğunu da anlatacağız. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorsan takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Ve namaz kıl. Biliyoruz ki hepiniz namaz kılıyorsunuz. Problemimiz yok. Ve müşriklerden olma. Şimdi müşriklere gidiyoruz. Kim bu müşrikler? Müşrikleri bize hep sizler puta tapanlar olarak anlattınız. Bu gerçek şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim ümmetimin açık şirke düşmesi mümkün değildir. Putlara tapmazlar. Ama gizli şirkten korkuyorum. Bizim sevgili Yaşar Nur Öztürk gizli şirki mürşide tabi olmak olarak değerlendiriyor. Allah'ın üzerimize farz kıldığı mürşide tabi olmaya şirk diyor adam. Bu sözlerimiz aynı zamanda sana sevgili Yaşar Nur Öztürk kardeşimiz. Diyor ki Allah Teala Rum 32'de o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü kaç tane fırka? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki aralarından sadece bir tanesi mi kurtulacak? Evet diyor, bir tanesi. Adı Fırka-i Naciye. Özellikleri sizler ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmaları. Sevgili kardeşlerim, 72 tane fırka tespit edilmiş durumda bugün yapılan araştırmalar. 72 ayrı inanç çeşidi bulmuş durumdalar. Ve bunların içinde bir grup 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar şirkte değiller. Onlar takva sahipleri. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva sahibisiniz. Evvela şu Allah'a ulaşma dileğinin ve hidayetin neyi ifade ettiğine gelin beraberce bakalım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırır sadece diyor. Şura 13. Yünip olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah'a kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın garantisi altındasınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracak. İşte o tek fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Rad suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalete bırakır. Ama o dalalete bıraktıklarından kim Allah'a yönelirse, münip olursa onları kendisine ulaştırır. İşte iki ifade. Peki şimdi gelin sizinle hidayet nedir diye bu konunun sonucuna ulaşalım. Hidayet nedir? Âl-i İmran 73. İnnel huda hudallah. İnne muhakkak ki el huda hidayet, hudallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hudallahi huvel huda. İnne muhakkak ki hudallahi Allah'a ulaşmak, huve işte o el huda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, hidayet insan ruhunun şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması. Yoksa biliyorsunuz ki ölümden sonra hepinizin ruhu zaten Allah'a ulaşacak. Ama hidayet bunu şu dünya hayatını yaparken gerçekleştirmenizdir. Öyleyse hidayet kavramı üzerinde evvela Kur'an ne diyor? Onu yerlerine oturtalım. Siz ne diyorsunuz hidayete? Doğru yol diyorsunuz. Doğru yolun ne olduğunu size sorduğumuz zaman verdiğiniz cevap hepiniz biliyorsunuz. İslam'ın 5 şartını söylüyorsunuz bize. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani altıncısı zikir? Zikir farz değil mi? Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zikir farz mıymış? Çok zikir farz mı günün yarısından daha fazla zikir? Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenü zkurullâhe zikren kesîrâ. Ey amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikredin. Çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Daimi zikir farz mı? Nisa 103'te Allah Teala onun da farz olduğunu söylüyor. Feskürullâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartına bir 6. şartı daha mutlaka eklemek mecburiyetindeyiz. Bu zikirdir. Yeter mi? Yetmez. Buna Allah'a ulaşmayı da, likaihi de, Allah'a mülaki olmayı da eklemek mecburiyetindeyiz. O zaman 7 şart eder. Neden? Allah'a ulaşmayı eklemeliyiz. İşte şimdi onun için söylüyoruz bunu. İslam'ın şartı kaçtır dediğimiz zaman siz bize cevap veriyorsunuz. 5 tane şart. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve bunları sağlık veriyorsunuz herkese. Herkes de bunları sizden öğreniyor. Zaten yapmaları şart, farz üzerlerine. Bunları yapıyorlar. Ve o insanlar sizin onlara verdiğiniz ilimle kurtulacaklarını zannediyorlar. Kurtulabilirler mi? Bu daha birinci ayette söylediğimiz şey, onların hem takva sahibi olmadıkları hem de şirkte oldukları. Şimdi birer birer konuları söyledikçe bunun imkansız olduğunu göreceksiniz. Eğer siz hidayeti doğru yol olarak değerlendiriyorsanız, doğru yolun ne olduğunu sorduğumuzda da bize sadece İslam'ın 5 tane şartını verebiliyorsanız, hiçbirinizin cehennemden kurtulması mümkün değil. Çünkü bu sizin anlattığınız statü içerisinde hidayet kavramı tamamen yok olmuş durumda. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. İslam'ın şartı 5 değildir. En azından 7'dir. Ve söylediğimiz gibi farz olduğu da kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak demektir. Ne demek yani diyeceksiniz şimdi? Allah'a ulaşmayı dilemek bir dilektir. Allah'a ulaşmaksa kişinin 21. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmesidir. Evet. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın sözü var. Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka kendisine ulaştıracak. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hidayettir. Hidayetin başlangıcıdır. Mürşide ulaşmak ikinci hidayettir. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü hidayettir. Birinci, ikinci ve üçüncü kat cenneti ifade ederler. Ve de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala garanti ediyor sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıracağını. Burada nefs tezkiyesini gerçekleştireceğiniz için dünya saadetinin %50'sine sahipsiniz. %51'ine. Cennet saadetinin de üçüncüsüne. Allah'a ulaştığınız anda öldüğünüz üçüncü kat cennet sizindir. Nefs tezkiyesini zaten gerçekleştirmişsiniz. Ruhunuz da Allah'a ulaşmış. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ruhunuzun Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacağına kesin olarak inanmak mecburiyet.

Dediniz ki hayır, onun söyledikleri yanlıştır. O bir yalancıdır, bir sahtekardır. Kimliğimiz hakkında bunları söylemek sizi Allah katında sorumlu kılmıyor mu zannediyorsunuz? Zannın bir kısmı size haram edilmiştir diyor Allah Teala. Hanginiz diyor ölü kardeşinizin etini yemek ister? Siz şu anda böyle bir durumdasınız. Hiçbir kayda dayanmadan, gerçeğe dayanmadan, delile dayanmadan hakkımızda hüküm veriyorsunuz. İnsanları bizi kötülüyorsunuz. Oraya astık. Diyanet İşleri Teşkilatı'nın son açıklamasını, basın açıklamasını oraya astık. Ve size lazım gelen cevabı ve dersi orada verdik. Ama bu yetmez. Sizi anlatmak istiyorum sevgili kardeşlerim. Ne kadar büyük yanlışlıklar içinde olduğunuzu. Sadece iki tane olaydan bahsettik. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Öyleyse takva sahibi değilsiniz. Madde bir. Takva sahibi olmayanların gideceği yer cehennemdir. Şimdi ona geliyorum. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bîhâ. Ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. Ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar diyor Allah Teala bize mülâki olmayı, ruhlarını yani ölmeden evvel bize ulaştırmayı kesinlikle dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Sizler Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, yetmez. Kendiniz kurtulamayacaksınız, gideceğiniz yer cehennem. Ayrıca bu sizin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunuzu da kesinlikle ispat ediyor. Halka hala siz bunları söylemekte devam ederseniz, hayır o bilmiyor, onun söyledikleri yanlıştır, onu dinlemeyin. O zaman siz ateşe çağıran imamlar olmuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kendinize acımıyor musunuz? Sizi uyarmak için neler yapmadık? İşte bu da bir uyarı. Bu uyarıyla size diyoruz ki, bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Takva sahibi değilsiniz ve şirktesiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Şimdi bu söylediğimiz iki ayet gereğince, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince, sizler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarsınız. Bu bir utanç değil mi sevgili kardeşlerim? Sizler din adamısınız. Dini öğretmekle vazifelisiniz. Ama Allah Teala sizlerden bahsediyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Gene Allah Teala sizlerden bahsediyor. Ve diyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Öyle bir ilim ki o ilim o kişiyi dalalette bırakıyor. Neden? İşte bu ayetteki söylediğimiz ayetteki durum sebebiyle. Allah Teala açık ve kesin olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Sizler ki Allah'ın ayetlerini insanlara öğretmekle mükellef olanlarsınız. Arapça öğrenmişsiniz. Çok güzel Kur'an okuyorsunuz.
Ama Allah

Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz ve de bütün bunların hepsinden hazine, gideceğiniz yer cehennemdir. Üstelik de omuzlarınıza vebal alarak cehenneme gideceksiniz. Çünkü siz başka insanları da şu anda sadece yoldan çıkarmakla meşgul olanlar durumundasınız. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bakınız Allah Teala ne diyor Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde. Cehennemdekiler derler ki: Ya Rabbi, biz o yaşadığımız devrede devrimizin büyüklerine, küberasına ve saadatlarına, dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Saadatlar her konuda ileri gelenler, şu anda din konumuz. Dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, sen onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanetle, lanetle. İşte saadatlar, din öğreticileri, onlar şu anda sizlersiniz. Ve onların cehenneme gitmesine sizler sebebiyet veriyorsunuz. Bu bir vebaldir. Üstelik de eğer sözlerimizi anlamışsanız ve bile bile gizliyorsanız insanlardan, o zaman vebaliniz daha da artacaktır. Çünkü Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesi sizden bahsediyor. Diyor ki Allah Teala orada, onlar ki diyor, biz indirdiğimiz kitaplarla ve ispat vasıtalarıyla, beyinelerle insanlara açık açık hidayeti anlatmamıza rağmen, o insanlar ki ayetlerimizi ve hidayeti ketmederler, yani bile bile gizlerler, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu durumda olmaktan utanç duymuyor musunuz? Bu söylediklerimi dikkate almazsanız, bunları lazım gelen yerlere oturtmazsanız, o zaman siz omuzlarınıza şu kainattaki en büyük vebali alanlarsınız. Çünkü bile bile hakikatleri gizlemiş oluyorsunuz. Allah'ın hidayetini gizlemiş oluyorsunuz. Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar ve Allah'a ulaşmayı dilemek başlı başına hidayettir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah hidayete erdireceğine, ruhlarını kendisine ulaştıracağına garanti vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Kendisine mutlaka ulaştıracak. Öyleyse ne oldu sevgili kardeşlerim? Sadece dört kavramdan bahsettik daha. Söylediğimiz standartlardasınız. Öyleyse takva sahibi değilsiniz. Bir, şirktesiniz. İki, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Üç, gideceğiniz yer cehennem. 4. Sevgili din adamları, hala korkmuyor musunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Görevinizi yapmadığınızın farkında değil misiniz? Bilmiyorum size nasıl ulaşabileceğim. Biz hala anlamadınız mı? Bu emirleri Allah'tan aldığımızı hala anlamadınız mı? Sizin bilmediğiniz bir ilmi size öğretmiyor muyuz? Var mı bu dünya üzerinde bir başkası bunları söyleyebilsin? Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece bu korkunç olayla karşı karşıyasınız. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bu dört vasfa bir beşinci vasıf ekleniyor. Siz dalalettesiniz. Demin başka bir maksatla ayet-i kerime geçmişti. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama o dalalette bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Öyleyse Allah'ın dalalette bırakması sadece bırakmak anlamına geliyor. Yani
kişiler Allah'a ulaşmayı dilememişlerse Allah onlarla ilgilenmez. Onlar dalalettedirler. Dalalette kalırlar. Herkes başlangıçta dalalettedir. Allah da onları bırakır. Ama onlardan, o dalalette olanlardan herkes dalalettedir. Dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Herkes dalalette midir? Elbette herkes dalalettedir. Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e demiyor mu? Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde seni dalaletteyken bulup da hidayete erdirmedik mi? Demiyor mu? O bir peygamber. Öyleyse siz dalaletten kurtuldunuz mu zannediyorsunuz? Öyleyse 5 oldu. Dalalettesiniz. Sizin ayrı bir özelliğiniz daha var. Omuzlarınızda vebal de yüklü. Yani sadece kendi günahlarınızdan yargılanmayacaksınız. Başkalarını da cehenneme gönderdiğiniz için din adamı olarak onlara yanlışları söylediğiniz için, doğruları bilerek engellediğiniz için omuzlarınızı vebal olarak gideceksiniz. Bütün o lanet edenler sizin için de şu anda lanet ediyorlar. Haberdar mısınız bundan? Bundan utanç duymuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepsi bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Dalalette olmanız da yetmez. Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar ve hidayette değillerdir. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. 7 oldu. Hem hidayette değilsiniz hem de hüsrandasınız. Hüsranda olanlar kimlerdir? Allah Teala hüsranda olanların vasıflarını veriyor. Zümer suresi 65. ayet-i kerime. Hüsranda olanların diyor Allah Teala amelleri heba olur. Hüsranda olanların amelleri boşa gider. Düşünebiliyor musunuz? Hani ameller diyorsunuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki amelleri kimseyi kurtaramaz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisi var. Amelleri kimseyi kurtaramaz diye. Siz bu ayetin ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisinin boşuna mı olduğunu söylüyorsunuz? Zannediyorsunuz. Neden ameller kimseyi kurtaramaz? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtaramaz. Yoksa dilerse dilediği anda zaten cennet saadeti onundur. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin tağutun dostu olduğunu söylüyor. 10. faktör ve tağutun kulu olduğunu söylüyor. 11. faktör. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumet tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahiplerinin dostudur, velisidir. Onları, yani onların kalplerini nefs tezkiyesi yaptırmak suretiyle zulmetten nura çıkarır. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Zulmetten nura çıkarmak, nefslerinin kalbinden nefs tezkiyesi yaptırmak suretiyle zulmetten nura çıkarmak. Hiç kimse nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşmadıkça ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Bu ise Allah'ın garantisi altındaki bir olaydır. Öyleyse bize dost olan Allah Teala ruhumuzu kendisine
o ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ayet-i kerimenin devamına giriyoruz. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. O kafirleri gelince, onlar da tağutun dostlarıdır ve nurdan, kalpleri nurdan zulmete götürülür tağut tarafından diyor Allah Teala. Öyleyse sadece iki tür insan var. Kalpleri zulmetten nura ulaştırılan, bunlar amir olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Dikkat edin, müminler diyoruz. Allah'a ulaşmak, çünkü müminler diyor Allah Teala, Allah'ın cennetine girer. Ama ayetlere baktığımız zaman insanlar Allah'a inanıyorlar ama mümin değiller, cehenneme gidiyorlar. İşte Mülk suresinin 8-9-10. Ayetleri. Allah Teala buyuruyor, kıyamet günü kafirler bölük bölük cehennemin kapısında toplanırlar. Kapıları açan cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Size ikazda bulunmadılar mı? İhtarda bulunmadılar mı? Buraya, bugün buraya cehenneme geleceğinize dair. Onlar da derler ki, geldiler, bize söylediler. Bir, biz onlara inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ne diyorlar, ne diyorlar? Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'ın varlığına inanmışlar insanlar. Allah var ama hiçbir şey indirmemiş diyorlar. Ve ayet-i kerimenin başında kafirler diyor Allah Teala, cehennemin kapısında toplananlar için. Kafirler Allah'ın varlığına inanıyorlar ama Allah'ın hiçbir şey indirmediğini söylüyorlar. Ve ondan sonra diyorlar ki, yetmez, biz sizi, yani Allah'ın Resullerini dalalette görüyoruz dedik diyor. Sonra da şöyle bitiriyor sözünü. O kafirler, eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık, hiç burada cehennemde olur muyduk? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz sizin karşınızda olan, düşmanınız olan birisi değiliz. Sevgili din adamları, biz sizin dostunuzuz. Biz sizi de sizinle beraber yanlış eğitim verdiğiniz bütün insanları da kurtarmakla vazifeliyiz. Hala anlamadınız mı kim olduğumuzu? Bu söylediklerimiz hiçbir şey ifade etmiyor mu sizlere? Öyleyse dizayna baktığımız zaman açık bir şekilde görüyoruz ki kafirler, tağutun kulu, müminler, affedersiniz, tağutun dostu, müminler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, amiri olanlardan inananlar değil, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler. Demin söylediğimiz Mülk suresini onun için söyledik. İnanıyorlar adamlar Allah'a ama Allah'ın kitap indirdiğine inanmıyorlar. Allah'ın meleklerine inanmıyorlar vesaire. Ama Allah Teala burada Allah'ın dostu olan inananlardan bahsediyor. Belli ki bunlar Allah'a ulaşmayı dilemişler, küfürden kurtulmuşlar. Zaten bir insanın küfürden kurtulup kurtulmadığını gelin beraberce tetkik edelim. Müminler kimdir? Allah Teala müminlerden bahsediyor. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala.
Müminler, Allah'ın kulu, tek fırkadakiler, tek bir fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu ve böylece mümin olanların oluşturduğu tek bir fırka. Onun dışındaki 72 fırka hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Aralarında Allah'a inananlar da var, inanmayanlar da var. Ama Allah'a inanmaları onları kurtarmıyor. Gördük ki cehenneme gidenler de Allah'a inanıyorlar. Allah diyorlar vardır ama hiçbir şey indirmemiştir. Öyleyse Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dileyen tek fırkanın sahiplerinin yani şirkten kurtulanların aynı zamanda küfürden de kurtulduklarını, mümin olduklarını söylüyor. Ve görüyoruz ki cehenneme gidecek olan, şeytanla beraber kalacak olan kafirlerdir. Onun dışındaki herkes tağuta kul olduğuna göre hepsi mümin olmayanlar, kafirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hala kafirler safında olduğunuzun farkında değil misiniz? Tağutun dostu olduğunuzun, Allah'ın dostu olmadığınızın, Allah'ın da sizin dostunuz olmadığının farkında değil misiniz? Bu kadar ikaz size hiçbir şey ifade etmiyor mu? Yetmez. Daha ötesi de var. Tağutun sadece dostu değilsiniz. Aynı zamanda tağutun kulusunuz. Sevgili kardeşlerim, size içimiz yanarak bunları söylüyoruz. Bu Kur'an hakikatlerini söylüyoruz ki aklınızı başınıza toplayın diye. Onca ihtarımızın size fayda vermek yerine sizi bize sadece düşman ettiğini gördük. O, tekrar ediyorum, o ihtarı oraya yazdırdım ve astırdım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hakkımızdaki açıklaması, basın açıklaması. Bu tarihi bir yüz karasıdır İslam alemi için. Ve sizler tağutun kulu durumundasınız. İşte ayet-i kerime. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Vellezî neştenebut tağute an yabuduha lehumül büşra Beşir İbadi. Allah Teala diyor ki onlar, sahabeden bahsediyor, onlar tağutun kulu olmaktan tağutun kuluydular ve tağutun kulu olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki ne yapmışlar? An yabuduha, ona, Allah'a kul olmuşlar. Lehumül büşra ve beşir ibadi. Ve arada Allah Teala söylüyor ve enabu ilallahi diyor. Allah'a yöneldiler, münip oldular. Bu sebeple tağuta kul olmaktan, abd olmaktan, kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Febeşir ibadi. Tağutun kullarından da kul olarak bahsediyor. Kendi kullarından da kul olarak bahsediyor Allah Teala. Abd kelimesini kullanıyor. İbadi kullarım. Onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve onlar vellezi, onlar neştenebut tağute vellezine ve onlar iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Tağute
tağute. Tağute an yabuda kul olmaktan. Ona tağuta kul olmaktan kendilerini kaçınarak kurtardılar. Ve enabu ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple tağuttan kendilerini kurtardılar. Ve beşir ve öyleyse bu durumda müjdele diyor Allah Teala ibadi kullarımı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söylediklerimiz size hala sizlerin dostu olduğumuzu, sizleri kurtarmaya çalıştığımızı ve sizleri başka insanları kurtarmak üzere vazifeye davet ettiğimizi hala anlamıyor musunuz? Bize karşı bu kadar öfke duymanızın, bu kadar kin duymanızın acaba sebebi ne? Şeytan sizi tesir altında kesin şekilde bulunduruyor. O sizin düşmanınız, anlamıyor musunuz? Aldığınız eksik ve yanlış ilim sadece sizin cehenneme gitmenizi sağlamayacak. Yanlış yönlendirmekte olduğunuz 70 milyon insan sizin yüzünüzden cehenneme gitmek mecburiyetinde. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Üzerinizde şu anda dünyanın en büyük vebali var. Çünkü biz bunları size ihtarlarla yazılı olarak açıkladık. Yazılı olarak açıkladık ki elinizdeki delillerle bize gelin. Sen yanlış söylüyorsun arkadaş deyin. Yanlışlarımızı söyleyin bize. Ama yanlış yok. O öğreti bizim öğretimiz değil. O öğreti Allah'ın öğretisi. Onun bize yazdırdıkları, söyledikleri. Öyleyse sevgili din adamları, şu anda kendinize ihanet halindesiniz. Ve fitnenin içinde fitneyi önleyebilecek pozisyonda olup da önlemekten kaçınanlar durumundasınız. Önlemekten sizi men eden işinizden kovulacağınız korkusu mu? Hepiniz birden doğruyu söylediğiniz zaman tağutun dostları aranızda barınabilir mi? Onlar aranızdan ayrılacaklardır kendi istekleriyle. Ama sizler, imam kardeşlerim, sizler şu andaki tağutun dostu olmak durumunuzdan kendinizi kurtarmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın dostu olmak mecburiyetindesiniz. 70 milyon insanın geleceği sizin doğruyu kabul etmenize ve onu tatbik etmenize bağlı. Korkmakla sadece insanların cehenneme gitmesinde metaldar olduğunuzu size ihtar etmek mecburiyetindeyiz. Sizlere bir camiye olarak binlerce ihtar gönderdik. Yani binlercenize. Ama ihtarlardan hiçbir sonuç almadınız, neticesine ulaştık. Şimdi sizlerden hanginiz bize seni bu gönderdiğin ihtarlar yanlış diyebilecek bir baba yiğit çıkar? Hanginiz bize bunu söyleyebilir? Hepsinin doğru olduğunu gördünüz ve köşelerinize çekildiniz, sindiniz. Neden?
Vazifeniz Allah'ın doğrularını gerçekleştirmek değil mi? Allah Teala sizi ateşe çağıran imamlar olarak değil, Allah'a çağıran imamlar olarak görmek ister. Öyleyse aziz din adamları, muhterem din adamları, sorumluluğunuzu hissetmeniz için biz size bunları söylüyoruz. Durumunuzu söyledik. Cehennemden kurtulabilmeniz için, dalaletten kurtulabilmeniz için, hüsrandan kurtulabilmeniz için, tağutun dostu olmaktan kurtulabilmeniz için, şirkten kurtulabilmeniz için, omuzlarınızdaki o ağır vebalden kurtulabilmeniz için söylediklerimizi incelemek zorundasınız. Ve insanları Allah'ın yolunda uyarmak mecburiyetindesiniz, şeytanın yolunda değil. Tağutun dostu, tağutun kulu olarak değil. Allah'ın dostu ve Allah'ın kulu olarak. Sevgili din adamları, sizlere söyleyeceklerimiz burada birinci bölüm olarak tamamlanıyor. Bundan sonraki günlerde göstereceğiniz tepkiye karşı neler yapılması lazım geldiğini Allah Teala bize mutlaka haber verecektir. Ama sözlerimizi şöyle bitiriyoruz. Omuzlarınızda 70 milyon insanın vebali var. Din adamı olarak lütfen sorumluluğunuzu idrak edin ve üzerinize düşen görevi yapmaya çalışın. Ve hepinize birden sesleniyorum. Eğer bizim söylediklerimizde bir hata görüyorsanız, görebilirseniz, o zaman bize ulaşın. Herkesin önünde meselelerimizi çözelim. Diyanet İşleri Başkanlığı, sizlere hitap ediyorum, Diyanet İşleri Teşkilatı. Orada size, sizin içinizde konferans vermek istiyoruz. Orada meselelerimizi çözmek üzere. Neden uygun görmüyorsunuz konferans vermemizi? Neden müsaade etmiyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Omuzlarınızdaki vebali almak için varız biz. O vebalden kurtulmanız için varız. Şeytanın dostu olmakta ısrar neden? Bizden neden korkuyorsunuz? Biz sizin düşmanınız değiliz. Allah'ın dostuyuz. Eğer siz bize düşmansanız, Allah'ın dostuna düşman, Allah'a düşman oluyorsunuz. Farkında değil misiniz? Sevgili din adamları, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Sözlerimizden gerekli ibret dersini almış olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin bu sözleri idrak ederek Allah'ın cennetine ehil olmanızı, dünya saadetine de ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. İyyâken estâin etnâ sırâta mustakîm. Te'aleyhim gâlil magdûbi aleyhim velellâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere birlikteyiz. Bu akşam sizlere ikinci 7 basamağı anlatmak istiyorum. Konumuza Vel-Asr suresinden girelim. 28 basamağın tamamını ihata eden Vel-Asr suresidir. İmam-ı Azam İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam-ı Azam değil İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz, yok olmaz. Farz-ı muhal olmaz ama olduğunu kabul edelim. Kur'an-ı Kerim kaybolsaydı Vel-Asr suresi tek başına bütün bir Kur'an-ı Kerim'i ihata ederdi diyor. Bunun için sahabe ne zaman karşılarsa birbirleriyle Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü dedikten sonra mutlaka taraflardan biri diğerine Vel-Asr suresini okurdu. Öyleyse Vel-Asr suresine beraber bakalım ve 28 basamağı beraberce görelim. Vel-Asr, asra yemin olsun. Geçmekte olan zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladırlar. Onlar hüsrandadırlar. Yani Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennem. Allah Teala orada diyor ki kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Nasıl başlıyor Vel-Asr suresi? İnsanlar mutlaka hüsrandadırlar. Hüsrandadırlar. Ama Allah Teala ondan sonra diyor ki illel lezine aminu. İlla hariç ellezine aminu. Aminu olanlar hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Yani kim amene olmuş, sağlığa ulaşmayı dilemişse onun günahları sevaplarından fazla değildir. Tam aksine sevapları günahlarından fazla olmuştur. Bu amene olma müessesesi ilk 7 basamağı ifade eder. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar ve genellikle yanlış yorumlara yönelirler. İkinci basamakta Allah Teala onları onların davranış biçimleri üzerinden imtihan eder. Yılda en az bir iki defa musibetlerle imtihan edilirler. Bu musibetlerle imtihan edilenlerden kim? Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık, Allah'a ulaşacağız diye düşünenler, onların davranış biçimleri, onların seçilmesine sebebiyet verir. Öbür taraftan bu seçim bir azınlığın seçimidir. Yoksa seçilenler insanların %90'ından fazlasıdır. Seçilmeyenler Allah'ın ayetlerini inkar edenler, örtenler, yalanlayanlar, başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olanlar, bu sebeple yerlerinde fitne çıkaranlar, kalpleri hasta olanlar, kalplerinde zevk olanlar. Bu insanlar seçilmezler. Bunun dışında kalan insanlar da
dünya insanının %90'ından fazlasıdır. Hepsi seçilirler. Ama seçilenlerden az bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ve Allah da onları kendisine ulaştıracaktır. Seçim olayı açık bir şekilde anlatılıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib." Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyle ise ikinci basamakta seçiliriz. Üçüncü basamakta seçilenlerden birileri Allah'a ulaşmayı diler. Dileyenler üçüncü basamağa ulaşırlar. Dilemeyenler seçilmelerine rağmen veya seçilmeyenlerdir. Onlar ikinci basamakta kalmaya mahkumdurlar. Üçüncü basamakta kim Allah'a ulaşmayı kim dilerse o üçüncü basamaktadır. Dilemeyen üçüncü basamağa çıkamaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala mutlaka kalbinizdeki bu talebi bir işitecektir, iki görecektir, üç bilecektir. Ve derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamaktasınız. Bu tecelli ömür boyunca devam edecektir. Siz Allah'ın yolundan vazgeçmedikçe. Rahim esmasıyla tecellinin başladığı nokta dördüncü basamak. Beşinci basamakta Allah gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Gizli perdeyi alır. İrşat makamına baktığınız zaman onu herhangi bir insan olarak görmezsiniz artık. İrşat makamına baktığınız zaman irşat makamındaki kişiyi, hidayetçiyi bir mürşit olarak, hidayete erdiren olarak görürsünüz. Hidayetçi olarak görürsünüz. Hüdaye, hidayetçi. Öyleyse o zaman bunun manası gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi, gözlerinizin kör olmasını sağlayan, hidayete erdirecek olan kişilere karşı kör olması lazım gelen gözlerinizin. Açıldığı anlamını taşır bu. Hicab-ı mestureyi almıştır Allah Teala gözlerinizden. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakra alınır. İrşat makamının söylediğini, hidayet makamının söylediğini işitmeye, yani manasına varmaya başlarız. Ve kalbimize indiririz ama henüz idrak edemeyiz. Ne zaman ki Allah Teala kalbimizdeki ekinleti alır da yerine ihbat koyar, o zaman kalbimizle de idrak etmeye başlarız. Burası yedinci basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu yedinci basamağa kadar bir, Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi size ulaştı. İki, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi aldı Allah Teala. Üç, kulaklarınızdaki vakrayı aldı. Dört, kalbinizdeki ekinleti aldı. Beş, yerine ihbat koydu. Allah-u Teala'dan beş tane ihsan aldınız. Bundan sonra Vel Asr suresinin illellezine amenu, amenu olanlar hariç, onlar cehenneme gitmezler, onlar dalalette olanlar değildir, onlar hüsranda olanlar değillerdir sözü burada tamamlandı. Vel Asr suresi sadece 7 basamağa muhtevi değildir. 28. basamağa kadar tam 4 tane 7 basamak muhtevasını alır. Bu Allah'a ulaşma dileğinin neticesinde Allah Teala sadece bu saydığımız 5 tane ihsanla kalmaz ve devam edecektir. İşte Allah Teala'nın dizaynı illellezine aminu ve aminus salihatı diyor ve tevasav bil hak diyor ve tevasav bis sabr diyor.
İkinci yedi basamak illellezine aminu'dan sonra gelen illellezine aminu ve amilus salihati ve nefsi ıslah edici ameller yapanlar da hariç diyor Allah-u Teala. Amin olanlar yedinci basamağın sonuna kadar gelenler. Amin-i salihat yapanlar ikinci yedi basamağın sonuna ulaşıp da tabiyetlerini gerçekleştirebilenler. Nefs tezkiyesi orada başlıyor. 14. basamak. Devam ediyor. Vel Asr suresi ve tevasa bil hak ve hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarına hakka ulaştırıp da hakkı tavsiye edenler. 21. basamak. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Ve tevasa bil sabr. Nefslerindeki bütün afetleri yok eden ve böylece sabrın da sahibi olan insanlar 28. basamağa kadar bütün basamakları kaplıyor. 21. basamaktan sonra 28. basamağı da kaplıyor. Metevasa bir sabr. Öyleyse 7, 14, 21, 28 olmak üzere 4 tane 7 basamak 28 basamağın bütününü oluşturuyor. Öyleyse bu akşamki konumuz İkinci yedi basamak. Nereden başlıyor? Sekizinci basamaktan başlıyor. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. basamaklar. Ne yapar Allah-u Teala? Tegavün suresinin 11. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Kim Allah'a aminu olursa onun kalbine ulaşırım diyor Allah Teala. Onun kalbine hidayet ederim diyor. Allah Teala kim Allah'a ulaşmışsa onun kalbine hidayet koyuyor. Yehdi kalbehu onun kalbine hidayet konması veya Allah'ın oraya ulaşması istikametinde geliyor. Allah-u Teala hangi kalpten bahsediyor? Fizik vücudumuzun kalbinden mi? Hayır. Nefsimizin kalbinden bahsediyor. Baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin kalbinin iki tane kapısı var. Birisi nur kapısı. Yukarıya doğru dönük olması lazım ama aşağı dönük. Neden yukarıya doğru dönük olması lazım? Çünkü Allah-u Teala diyor ki Allah nurlarını ikişer ikişer inzal eder diyor Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye. Allah kitaba ve kitabın içindeki sözlere müteşabih olarak, benzer olarak ikişer ikişer indirir diyor. Nurlarını ikişer ikişer indirir. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Ne yaparmış Allah-u Teala? İndirirmiş, inzal edermiş. İnzal kelimesi, nüzul kelimesi aynı kökten geliyor. İkişer ikişer indirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın nurlarını indirmesi söz konusuysa bu nurlar yukarıdan aşağı gelecek demektir. O zaman nefsimizin kalbinin kapısı eğer aşağı dönükse, şeytana dönükse, o zaman şeytanın nefsimizin kalbine gönderdiği karanlıklar aşağıdaki zulmani kapıdan gelir. Ki o kapı zaten şeytana dönüktür. Ama bizim nur kapımız da başlangıçta şeytana dönük. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ile alaka kurabileceğiniz bütün imkanlar siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe tamamen kapalıdır. Gözleriniz kördür hicab-ı mestüre sebebiyle.
irşat makamını, hidayet makamını göremezsiniz. Kulaklarınız sağırdır. Onun söylediklerini ve Allah'ın söylediklerini işitemezsiniz. Kalbinizde ekinnet vardır. İrşat makamının söylediklerini idrak edemezsiniz. Öyleyse kör, sağır ve dilsiz bir insan. Neymiş? Gözleri mi kör? Allah'a, Allah'ın gösterdiklerini görecek olan gözleri kör. İrşat makamını irşat makamı olarak kabul edecek gözleri kör. Kulakları sağır. Her şeyi anlar ama irşade müteallik olan hususları anlayamaz. Kalbi idrak mefhumundan yoksun. Yeter mi? Yetmez. Kalbinin nur kapısı Allah'a dönük değil, şeytana dönük. Yeter mi? Gene yetmez. Nefsinin fizik vücudunun göğsünden göğsü yarılarak nefsinin kalbine ulaşması lazım gelen yol açılmamış, kapalı. Bir adım daha, o şeytana dönük olan nur kapısının açıldığı kalbimiz mühürlü. Öyleyse Allah ile ilişki kurabileceğimiz bütün imkanlar kapatılmış. Bütün insanlar hayata böyle başlarlar. Kör, sağır ve dilsizler hayata başladıkları zaman Allah'la ilişki kurdukları bütün kapılar kapalıdır, kilitlidir. Hiçbirinden faydalanamazlar. Ama şeytanla ilişki kurdukları zulmani kapı o açıktır. Kalplerine devamlı olarak insanların şeytanın karanlıkları dolar. Bu minval üzere 7. basamağa ulaştı kişi. Ne yaptı Allah Teala? Saydığımız işlemleri tamamladı. O kişiye tam 5 tane ihsanda bulundu. 6. ihsanı Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesine göre kalbimize ulaşması. Yehdi kalbe diyor. Onun kalbine ulaşırım veya kalbine hidayet koyarım. İkisi de aynı kelimenin iki ayrı yorumu. İkincisi burada daha uygun. Çünkü bir işlev yapıyor Allah Teala. İşlev 8. basamakta. 8. basamakta Allah kalbimize ulaşıyor. 9. basamakta işlevini tamamlıyor. Diyor ki onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar diyor Allah Teala. Onların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Onların kalpleri Allah'a döndürülür, çevrilir diyor. Yani kalbin nur kapısı şeytana dönükken kalbin nur kapısı Allah'a çevrilir. Yukarıdan aşağı gelecek olan nurlara açık olur kapı. İşte sevgili kardeşlerim, Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu hususu anlatıyor. Onlar ki gaybta Rahman'a, Allah'a huşu duyarlar. Allah'ı görmedikleri halde tüyleri diken diken olur Allah'ı anılınca. Haşiyetle ürperirler. İşte diyor Allah-u Teala onlar, o insanlar, onların kalpleri Allah'a döndürülür. 8. basamakta Allah Teala kalbimize ulaşıyor. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelecek olan nurlar kalbimizin içine girebilmek için o kapıyı kendilerine dönüp bulacaklar. Peki daha sonra ne yapıyor Allah Teala? 10. basamakta Allah Teala ne yapıyor? Hadi gelin Kur'an-ı Kerim'den bakalım ne yaptığına. Allah Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah
sadrehu lil İslami. Allah kimi Allah'a ulaştırmayı, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar diyor Allah Teala. Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimi hidayete erdirmeyi, yani kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. Allah Teala kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. 10. basamak. Bu yol açılmadan evvel kişi zikir yapmış olsaydı, ki yapması kuvvetli bir ihtimal, o zaman ne olurdu? Burada iki tane alternatif var. Bir, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ne olur acaba Allah'tan? Hangi nurlar gelir o kişiye? Hiçbir nur gelmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiye Rahim esması tecelli etmez. Rahim esmasının tecellisi biliyorsunuz ki kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki Allah'ın ilk ihsanı. Allah'a ulaşmayı dilemiyor, o kişiye Rahim esması tesir etmez. Rahim esması o kişi üzerine hiçbir tesir oluşturmaz. Rahman esmasından faydalanan kişi yer içer, havayı teneffüs eder, yaşaması için gerekli şartlar yaratılmıştır. O şartların içinde yaşar. Ama manevi bir tekamüle hiçbir zaman muhatap olmaz. Diyelim ki özendi, Allah'a ulaşmayı dilemedi ama zikir yaptı. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kalbine rahmet ve fazl veya rahmetle salavat asla ulaşmaz. O bekler kalbine ulaşsın diye ama ulaşmaz. Rahmetim diyor müminler üzerinedir. Ne zaman kişi mümin olur? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişiyi Allah Teala mümin kabul eder. Neden? Çünkü mutlaka o kişiyi 14. basamağa ulaştıracaktır. Mutlaka mürşidine ulaştıracaktır ve kalbinin içine imanı yazacaktır. Ama bunu kişi yapmayacaktır, kişi hak etmeyecektir. Kişi onu Allah'a ulaşmayı dilemekle hak etmiştir. Daha sonra hak edeceği bir olay değildir. Mürşide ulaşıp tabi olmak da, ruhunu Allah'a ulaştırmak da kendisinin yapabileceği bir olay değildir. İkisi de Allah-u Teala tarafından eda edilecektir. Öyleyse bu kişinin kalbine Allah-u Teala'nın imanı yazması Allah'ın mutlaka yazacağı bir yazıdır. Onu gerçekleştirecek olan Allah olduğu için, kararın sahibi de Allah olduğu için o kişiyi kalbine iman yazılmış gibi mümin kabul ediyor Allah-u Teala. Bir, hidayet üzere kabul ediyor. İki, kim ikinci 7 basamağa geçmişse o kişi daha birinci 7 basamaktan itibaren hidayet üzredir. Yani 3. basamaktan itibaren hidayet üzredir. Gene 3. basamaktan itibaren mümindir. Allah Teala kalbine iman yazmadığı halde daha o kişi bunu hak etmeyeceği için, Allah'a ulaşmayı dilemeyle hak ettiği için, mümin olmayı da, ruhunu Allah'a ulaştırmayı da Allah'a ulaşmayı dilemekle hak ettiği için kişi, bu standart söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
Allah-u Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Demin söylediğimiz Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde ne vardı? Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslime, yani İslam'a açar diyor Allah-u Teala. Sevgili

edeceksiniz. Ve Allah-u Teala göğsünüzden kalbinize yol açmadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zikir yaptınız. Rahim esması üzerinize tesir icra etmediği için Allah'ın katından rahmetle faz göğsünüze gelmez. Ona layık değilsiniz. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz, ondan sonra zikir yaparsınız. Allah-u Teala göğsünüzden kalbinize nur yolu açmadan evvel, zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından rahmetle faz göğsünüze gelir. Ama göğsünüzün yarılmaması, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmaması sebebiyle göğsünüzden içeri giremez, kalbinize ulaşamaz ve kalbinize kadar gelen bu nurlar tekrar Allah'ın katına geri döner. Neredesiniz şimdi? 10. basamaktasınız. Bu nurların gelmesi için ne yapmanız lazım? Zikir yapmanız lazım. Ve zikir yapıyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından gelen nurlar sadece iki tane, rahmetle fazl. İki tane daha vardı, rahmetle salavat, dört edecek. Onlar gelmiyor daha. Allah'a ulaşmayı dileyen ve göğsünden kalbine nur yolu açılan kişi 10. basamakta sadece iki tane nur alabilir Allah-u Teala'dan. O gelen iki nur kişinin göğsüne gelir, Allah'ın yardığı göğsünden geçerek, o yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama bakar ki kalp mühürlü. Rahmetle fazl bakarlar ki kalp mühürlü. Fazıllar o kalbin içine sızamazlar ve giremezler. Rahmet de giremez ama sızabilir. Ne rahmet ne fazıl kalbinize ulaşmasına rağmen kalbinizin içine giremezler. Orada geniş bir yer işgal etmek imkanının sahibi değillerdir. Fazıl sızamaz da ama rahmet nurları sızmaya başlar. Bu sızıntının başladığı yer 11. basamaktır. Zikir yapıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Zikir yapıyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'nın gönderdiği rahmet lefaz Allah'ın katından göğsünüze kadar geliyor, kalbinize ulaşıyor ve rahmet nurları kalbinize sızmaya başlıyor. 11. basamaktasınız. Bu sızıntının sonu ne olur? Rahmetin kalbinize ulaşması ve sızması nefs tezkiyesinin daha evvelki safhasıdır. Kalbinize ulaşan bu nurların neyi oluşturduğuna beraberce bakalım. Huşuyu oluşturur. 11. basamakta kalbinizden içeri sızmaya başlayan rahmet sebebiyle huşu sahibi olursunuz. Ne zaman? Kalbinize sızan rahmet kalbinizde %2'yi bulduğu zaman, zaten %3'e hiçbir zaman ulaşamaz rahmet. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde küfür kelimesi var. Bütün insanların nefslerinin kalbinde başlangıç noktasında küfür kelimesi var. Bu küfür kelimesi karanlıkları, nefsinizin afetlerini, yani hevanızı, nefsinizin afetlerinin bir başka adı hevadır. Heva, heves, kötülüklere meyil olan bütün duygularınız. Heva, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, düşmanlık, nefret, hepsi hevalarınızdır. Bu hevaların muhtevası küfür kelimesiyle karşıt manyetik kutuplardır. Küfür kelimesinin manyetik kutbuyla hevaların manyetik kutbu birbirinin tersi olduğu için, bir mıknatısla nasıl karşıt kutuplar birbirini çekerse, küfür kelimesi bütün karanlıkları kalbe geldikleri zaman kalpte tutar. Ama rahmet

onunla aynı manyetik alanın sahibidir ve bu sebeple birbirlerini sadece iterler. Ve bu sebeple iman kelimesi gelen rahmet partiküllerini, rahmet nurlarını kendisine çekmez. Tam aksine iter. İttiği için de %2'den fazla rahmet birikimi hiç kimsenin kalbinde oluşamaz. Bu mümkün değildir. Bu sebeple mümkün değildir. Ve kişi nefs tezkiyesine bu noktada tam olarak başlamış sayılmaz. Çünkü nefs tezkiyesinin muhtevasında nefsinizin kalbine yazılan iman kelimesi asıldır ve o kelime henüz kalbinize yazılmamıştır. Ama şu anda nefsinizin kalbine giren bu rahmet nurları nefsinizin kalbinde %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi olursunuz. Başlangıçta gaybde Rahman'a duyulan huşu başlangıç huşusudur. Ama burada huşu müessesesi farklı bir görüntü arz edecektir. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu huşudan bahsediyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın siz de zikirsizlik sebebiyle kalpleri kararan, kasiyet bağlayan insanlar gibi olmayın diyor Allah Teala. Zikri unutup aradan uzun zaman geçip de kalpleri kararan ve sertleşen insanlar gibi olmayın sakın diyor. Ama ifade, baştaki ifade açık. Huşu sahibi olmak zamanı daha gelmedi mi? Ne zaman gelir bu zaman? Bu zaman o kişinin nefsinin kalbinde %2 nur birikimi tamamlandığı takdirde olur. O zaman gelmiş olur. Kişinin nefsinin kalbi %2 nur birikiminin sahibidir ve kişi huşuya ulaşır. Bu huşunun muhtevasının ne olduğuna beraberce bakalım. En'am suresinin, Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala bu huşu müessesesini şöyle açıklıyor. Vestainu bis sabr ve salatı innehu le kebiretun illa alel haşiin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla İstihaneyi Allah'tan isteyin. İstihane mürşidinizin kim olduğu. Hacet namazı kılacaksınız diyor. Buradaki namazdan murat hacet namazıdır. Ve Allah'tan istihaneyi böyle isteyeceksiniz diyor Allah Teala. Nasıl isteneceğinin formülünü vermiş. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir diyor. Yani siz eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, günlerce hacet namazı kılsanız, Allah Teala size mürşidinizi göstermez diyor ayetin 45 numaralı ayet. Bakara suresi 45 numaralı ayet. İllel haşiin. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri üzerine zor değildir diyor. Onlara zor değildir. Onlar için zor değildir. Ne demek bu? Daha ilk hacet namazlarında onlara mutlaka Allah-u Teala mürşitlerini gösterecektir. Peki bu huşu sahibi olanların huşu sahibi oldukları nereden belli? Nereden belli olduğuna bakalım. Allah Teala diyor ki o huşu sahipleri ki onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaklardır. Allah'a ilka edeceklerdir. Allah'a ulaştıracaklardır. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki enne kullanmış Allah Teala. Muhakkak şekilde, kesin şekilde inanırlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına. Yetmez.
ve gene yakin arz ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhları ölümden sonra tekrar Allah'a rücu edecektir. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek demek. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi önemli bir ayet. Hangi açıdan önemli bir ayet? Şu açıdan önemli bir ayet. İnsan ruhunun Allah'a iki defa ulaşacağının kesin belgesi bu ayet. Birincisi ne zaman? Bu ikinci yedi basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. 14. basamak turası. 21. basamakta Allah'a ulaşır. Birinci ulaşma. Ve ruh Allah'ta iken ölürsünüz. O zaman ruhunuzu Allah Teala geri gönderir öldükten sonra başınızın üzerine ve ölüm melekleri ruhunuzu alıp Allah'a tekrar geri götürürler. Bunun adı rücudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ikinci yedi basamaktaki kişi huşu sahibi olur. 12. basamakta. Kalbinde %2 nur birikimi oluşmuştur ve kişi bir inancın sahibidir. Şimdi huşu sahibi olan kişinin inanç sistemine beraber bakalım. Neye inanıyor bu kişi? 1. Allah'a inanıyor. 2. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanıyor. 3. Bu kişi bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. 4. Allah'ın sözü olduğunu biliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. İşte ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına, geriye döneceğine, Rabbine ulaşacağına, ölmeden evvel Allah'a mülaki olacağına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanan bir insan var. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanmasının arkasında ne var? Allah'ın sözü var. Allah diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben de onu kendime ulaştırmayı dilerim. Ve kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men yercullâhe fe inne ecelallâhi le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse fe men kânu yercul yika'allâhe. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse fe inne ecelallâhi le'at. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Allah mı ulaştırır? İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Ulaştıranın kişi olmadığı, Allah olduğu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde kesinlik kazanıyor. Öyleyse 12. basamakta huşu sahibi olursunuz. Şimdi beraber bakalım Fatiha suresinde ne vardı? Ne diyorduk biz Allah-u Teala'ya? İyyâke nâbüdü. Yalnız sana kul oluruz. Ruhumuzu da, bedçimizi de, nefsimizi de, irademizi sana kul kılarız. Ve İyyâke nestaîn. İstihaneyi sadece senden dileriz. Öyleyse Allah'tan başkasından istihane istenmez. İstihane hacet namazı kılınarak bulunur. İşte istihanenin niçin istendiği, İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Niçin? İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bize istihaneyi ver ki yalnız senden istediğimiz, yalnız senin söyleyeceğin mürşidimizin kim olduğunu bize söyle ki
biz ona ulaşalım da ruhumuz sana doğru yola çıksın ve sana ulaşsın. Bizi ihtinas sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime hidayet et, ulaştır. Sıratel lezine en'amte aleyhim. O sırat-ı müstakim ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. İşte Allah'tan istihane, yalnız Allah'tan istihane isteyememiz kesindir. Sadece Allah'tan isteyebiliriz. Ve Allah-u Teala bunu üzerimize farz kılmış. İstihaneyi Allah'tan istememizi üzerimize farz kılmış. Estaizu bis sabr, sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin diyor. Bu üzerinize farzdır diyor Allah-u Teala. Yetmez. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Ya eyyüellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, siz diyor Allah-u Teala Allah'a ulaşmaya vesile olanı, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. İşte gene bir farz. Hem burada isteyin diyor, hem de nasıl isteneceğini gösteren Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde bir defa daha farz kılıyor Allah-u Teala istihane istemeyi. Estaînu ve isteyin. İstihaneyi isteyin diyor Allah-u Teala. Namazla, hacet namazıyla ve sabırla. Ola ki siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz, Allah'tan istediniz, göstermez. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz güne kadar göremezsiniz. Ve dileyen kişinin de huşu sahibi olması halinde göstereceğini söylüyor. Ne oldu şimdi burada? Kişi huşu sahibi oldu. Kesin olarak biliyor ki ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak. Neden? Allah'ın sözü var. O Allah'a ulaşmayı diledi. Öyleyse Allah Teala mutlaka ulaştıracak. Hem Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine göre, hem de Allah Teala'nın ulaştırması Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesine göre ve kişi hacet namazını kılıyor. Kılarsa ne olur? Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Bakara suresinin 45-46. ayetleri bunu garanti ediyor. Allah kişi Allah'ın farz emrini yerine getirdi. Allah'a ulaşmayı diledi. Gene farz emrini yerine getirdi. Mürşidini sordu Allah'tan. Neden insanlar kendileri seçmek imkanının sahibi değiller? Çünkü Allah Teala diyor ki alallahu kastis sebebiyle. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının dergâhına ulaşan yollar var. O yolların tayin edeni Allah'tır diyor. Sebillerin tayini sadece Allah'ın üzerine, sebillerin kastı, sebillerin tayin edilmesi, mürşitlerin seçilmesi asıl ifadesiyle sadece Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Ve Allah vazifesini mutlaka yapar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mürşidini gösterir. 13. basamaktasınız. Ne yaptınız siz? Allah'a ulaşmayı dilediniz, bir adım attınız Allah'a doğru. Peki Allah'ın formülü neydi? 1'e 10. Size 10 tane ihsan verdi. Ve mürşidinizi gösterdi. Şimdi ikinci adım atacaksınız. Mürşidinize ulaşacaksınız ve tabi olacaksınız. Ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Ne olur? Geçen sefer Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için size 10 tane ihsan veren Allah Teala şimdi de 10 tane nimet verecek. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Kimlerin? Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve o ruhla onlar yed edilirler, desteklenirler. Yani gelen ruh başlarının üzerinde önden arkaya doğru uzanarak yerleşir.
O aynı zamanda bir nurdur. Çünkü başının üzerinde giden ruhun salah nuru vardır. Birinci olay, o kişinin üzerine Allah'ın o nurla devrin imamını göndermesi ifade ediliyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde de aynı şey ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların ne zaman layık oluyorsunuz? Allah mürşidinizi gösterdiği zaman layık oluyorsunuz. Layık olanların üzerine emrinden ruh gönderir diyor. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma günün geldi. Yevmüt talakın geldi. Bu vücudu terk et demek için, emri tebliğ etmek için diyor. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu geldi, yerleşti. Sonra ne olur? Allah-u Teala kalbinizin mührünün kapısını açar. İkinci nimet. Kalbiniz mühürlüydü. Mühür burada açıldı. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesi yazılı olarak doğarlar. Sonra Allah-u Teala kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Bu iman kelimesi bir manyetik alanı ihtiva eder. Bir mıknatısın bir ucu gibi, mesela Kuzey Kutbu gibi, fazılları kendine çekecek olan bir etkisi söz konusudur. Fazıllar da eğer iman kelimesi Kuzey Kutbu ise ense, fazıllar da es, Güney Kutbu. İki kutup birbirini çekeceği için zikir yaptığımızda gelen faziletler nefsimizin kalbindeki iman kelimesi tarafından çekilip kalbe yapıştırılır. Ve oradan ayrılmazlar bir daha. İşte dört tane nimet oldu. Allah'ın beşinci nimeti bütün günahlarınızı sevaba çevirmektir. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine göre ne yaptı Allah Teala? Başınızın üzerine devrin imamını gönderdi ve kalbinizin içine iman kelimesini yazdı. Dört nimet oldu. Beşinci nimeti bütün günahlarınızı sevaba çevirmek, bütün seyyiatinizi hasenata çevirmek. Furkan 69'da cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor Allah Teala. Onların cezalarının arttırılacağından bahsediyor. Ama 70'te diyor ki ama kim tövbe ederse, mürşidinde tövbeyi yapar da mümin olursa ve böylece nefs tezkiyesine başlarsa, onların Allah günahlarını sevaba çevirir diyor. Amelü salihat yapan bu insanların günahlarını sevaba çevirir diyor. Allah'ın beşinci nimeti. Altıncı nimeti, Allah-u Teala ruhunuza mürşidinin, devrin imamının ruhunu göndererek vücudu terk etmesi emrini veriyor. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'ın yedinci nimeti, nefsiniz nefs tezkiyesine başlıyor. Yani zikir yapıyorsunuz Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nereye geliyor? Göğsünüze geliyor, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ve kalbinizin mührünün üzerine rahmetle faz, rahmetle salavat, dört grup enerji baskı yaparak mührü zülmani kapıya kadar itiyorlar. Nefsinizin kalbi, kalbinin zülmet kapısı, karanlıklar kapısı mühürleniyor. Kilitli. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbini tamamen kaplıyor. Bütün karanlıklarda onlar kaplayacağı için kapı dışarı ediliyor. İman kelimesinin çekim gücü fazılları etrafında toplamaya başlıyor. Nefs tezkiyesi başlıyor. Yani fazilet birikimi nefsinizin kalbinde başlıyor. Bu fazilet birikiminin yüzdesi ne kadarsa fizik vücudunuz da o kadar şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Nefsinizin tezkiyeye başlaması, ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması
ve fizik vücudunuzun Allah'a kul olmaya başlaması üç olay aynı statüde gerçekleşir. Nefsiniz tezkiyeye başlayınca %1, %2 derken %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki afetlerde %7 azalma olmuştur. Fizik vücudunuz şeytanın tesir alanından %7 kurtulmuştur. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Başka bir tesir alanı mevcut değildir. Tesir alanı sadece nefsinizin afetlerinedir. Öyleyse nefsinizin afetlerinden %7'si azaldıysa artık şeytan size %7 tesir edemeyecektir. Fizik vücudunuz bu sebeple şeytana kul olmaktan %7 kurtulmuştur. Nefsiniz %7 temizlendiği gün ruhunuz da zemin kattan birinci kata kadar yükselme imkanının sahibi olur. İşte böylece ruhunuzun hidayeti başlar, nefsinizin hidayeti başlar ve fizik vücudunuzun hidayeti başlar. Fizik vücudunuz Allah'a verdiği ahdi, nefsiniz Allah'a verdiği yemini, ruhunuz da Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmek üzere harekete geçerler. Ve bir olay daha cereyan eder. İradeniz de onları kuvvet kullanarak doğruya davet ettiği afetlerde %7 azalma olduğu için %7 daha güçlenmiştir. Ve teslimi için ilk adımı atmıştır Allah'a teslimi için. Nefsin bütün afetleri yok olduğu zaman iradenin de size bir gereği kalmayacak. Onu Allah'a teslim edeceksiniz. Böylece ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimleri birer birer sahnelenir. 6, 7, 8, 9. Allah'ın nimeti. Ya 10. nimet ne? 10. nimette Allah'ın size 1'e 10 vermesi söz konusu. 10 tane nimet verdi. Size o güne kadar Allah-u Teala 1'e 10 veriyordu. Şimdi bu 1'e 10'u da 10 katına çıkarıyor. 1'e 100 yapıyor. Nimetin başlangıç noktası budur. Ne zaman Allah'ın size verdiği dereceler bir derecenize karşılık 100 dereceyi oluşturmaya başlamışsa artık nimete ulaştınız. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah bundan bahsediyor. Diyor ki kim Allah'ın yolundaysa, yani ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşmışsa ya o kişi infak ediyorsa Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavatı fizik vücudun göğsünden girerek nefsin kalbine veriyorsa, fizik vücut nefsi infak ediyorsa, biz onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat kadar nimet veririz diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın 10 tane nimeti ikinci 7 basamağın sonuncusu olan 14. basamakta tecelli eder. Ruh da, veç de, nefs de, irade de teslimler için hepsi harekete geçmişlerdir. Ve böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ikinci 7 basamağın sonuna ulaşmış bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah bitiriyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz zikir, yani zikrullah. Zikir kelimesi her şeyden evvel hatırlamak anlamına gelir. Zikir kelimesi bir ismin tekrarlanması istikametinde de kullanılır. Yukarıda ismi zikredilen falanca dediğimiz zaman gene zikir kelimesi kullanılıyor. Tezekkür bir konunun etraflıca konuşulması, neticelere bağlanması istikametinde kullanılıyor. O da zikir kelimesinden gelen bir kelime. Ama bu anlattığımız zikirlerin hepsinden daha önemlisi olan konu zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bu ya şimdi söylediğimiz gibi sesli zikir hüviyetinde olur veya şeklinde sessiz zikir olur. Ne yaptı? Ağzımızda dilimizle aynı kelimeyi tekrar ettik. Bir de dili de kımıldatmadan insanın iç sesiyle, içindeki sessiz sesle Allah'ı zikretmesi, dilini kımıldatmadan. Bu da zikirdir. Dilini kımıldatmadan bir iç zikir, sessiz zikir, hafî zikir, gizli zikir. Eğer ses çıkarmadan dilimizi kullanarak zikrediyorsak, bu sessiz zikirdir. Zikrettiğimiz dilimizin hareketinden belli oluyor ama sessiz zikrediyoruz. Ama eğer dilimizle kımıldamıyorsa, sesimizle çıkarmıyorsak ama zikrediyorsak, o hafî zikirdir, gizli zikirdir. Bu zikirlerin daha ötesi kalp zikridir. Elinizi nabzınızın üzerine koyduğunuz zaman bir noktada iki damarı birden yakalayabilirsiniz. Hem atar damarı hem toplar damarı. O zaman kalbinizin bir atma, yani vücuda kan yayma, iki vücuttaki kanı tekrar geriye toplama olarak iki hamleyi ard arda yaptığını göreceksiniz. Bu çift hecede Allah kelimesinin tekrarıdır. Gene gizli zikir yapacaksınız. Ama bu sefer kalbinizi düşünerek yapacaksınız. Kalbinizin attığını ve topladığını düşünerek, kalbinizdeki sesle, kalbinizin çift atışına paralel olarak çift heceyle Allah'ı zikredeceksiniz. Bu zikir, gizli zikrin en önemli olan hüviyetidir. Kalp zikri, bütün sahabenin zikriydi. Onlar daimi zikrin, zikri daimin sahipleriydi. Hem de kalp zikri olarak. Zikirlerini kalpleriyle yapıyorlardı. Ve bütün sahabe bu zikirleriyle İslam'ın yedi safhasını da yaşadılar. Öyleyse zikir farz mıdır? Ölçümüz her zaman Kur'an. Neden her zaman Kur'an? Çünkü Kur'an
direkt olarak Allah'ın kelamıdır. İnsanların onu teşhis ederken ve izah ederken katkılarını da ihtiva eder. Ama Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim, değişmeyen Kur'an'ın standartları içinde asırlar ne kadar geçerse geçsin hüviyetini korur. İlahi hüviyeti hep devam eder. Onun için Kur'an asıldır. Allah'ın bu kainat adı verdiğimiz sisteme son indirdiği, son peygamberine ait olan kitaptır ki nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le kapanmıştır. Peygamberlik mezesi son şeriat kitabını almıştır ve kainat var olduğu sürece bu şeriat kitabıyla idare edilecektir. Hüküm sahibi olacaktır. Öyleyse bugün Kur'an'ı tatbikata baktığımız zaman bir de bakıyoruz ki zikir Kur'an'ın farzları arasında mevcut değil. Ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. Biz bunu defaatle söyledikten sonra bir akla evvel bilgisayarda kendi standartları içerisinde ilave yapmış o farzlara zikri de koymuş oraya. Sevgili kardeşlerim, biline ki ne söylüyorsak onu biz mutlaka Allah'tan alırız. Allah bize onun azatsız köleliğini nasip etti. Biz onun azatsız kölesiyiz. Onun esiriyiz. O bizim sahibimiz. Bizi konuşturan, sizlere dini bizim ağzımızdan öğreten odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu konuyu yıllar yılı incelemiş, A'dan Z'ye her noktasını kalbine yazmış olan birisi olarak konuşuyoruz. Yıllarca evvel bir müftü kardeşimizle Bursa'da yaptığımız konuşmada konferans sonrası zikrin farz olup olmadığını sormuştuk. O da farz değildir demişti. Neye istinaden demişti? Demesinde haklı mıydı? Elbette haklıydı. Çünkü 32 farzı da biliyordu, 54 farzı da biliyordu ve dini öğrendiği üniversite ona zikrin farz olmadığını öğretmişti. Haklı mı? Tepeden tırnağa haklıydı. Ama herkesin içinde yaptığımız konuşma, zannediyorum 40-50 kişilik bir grup oluşmuştu orada. Konferanstan sonra bir başka yerde, Atatürk Caddesi üzerinde, bir başka yerde, Ticaret Bankası'nın üzerinde bir yerde hatırlıyorum. İsmini hatırlayamıyorum ama yeri hatırlıyorum. Orada yapmıştık konuşmayı ve o da haklı olarak demişti ki hayır, farz değildir. Biz de o zaman ayetler vermiştik ona. Sevgili kardeşlerim, şundan emin olunuz, biz o zamanki Bursa müftüsü olan kardeşimizi çok takdir etmişizdir. Onu küçültmeyi hiçbir zaman aklımızdan geçirmeyiz. Sadece dini öğretinin Kur'an hakikatlerine uymadığını söylemek sadedinde bunu söylüyoruz ve onu haksız olarak değil, görevini yapmayan bir kişi olarak tanımlamak suretiyle değil, haklı görerek söylüyoruz konuyu. Çünkü ona öğretilmemişti. Okuduğu din ilmi üniversitede ona bunu vermemişti. Vermediğine göre haklı mıydı? Elbette haklıydı.
Ve o zamandan bu tarafa Kur'an öğretisini devreye aldığımız zaman net ve açık bir faktör görüyoruz sevgili kardeşlerim. Zikir farzdır. İşte Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah Teala burada Allah'ın değil de Rabbinin ismiyle zikret diyor. Rabbimizin ismi Allah. Onun için biz de Allah'ın ismiyle zikret diyoruz. Neticenin değişeceği konusunda değiliz. Çünkü zikrimize hep Allah Teala'nın bize yaptırdığı zikir Allah, Allah, Allah şeklindedir. Rabbim, Rabbim diye zikretmiyoruz. Allah, Allah diye zikrediyoruz. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Zikir farz. Peki çok zikir farz mı? Yani 24 saatlik bir zaman parçasının yarısından fazlasını zikretmek farz mı? Yani başka bir ifadeyle zahit olmak farz mı? Züht hayatını yaşamak farz mı? O da farz. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenüs kürullâhe zikren kesira. Ey amenü olanlar Allah'ı çok zikirle zikredin. Kim bunlar? Bunlar çok zikirle zikredenler, zahit olanlar. Her gün 12 saatten daha fazla zikreden herkes züht makamının sahibi olur. Her fizik vücudunu teslim etmek için hazır hale gelmiştir. Kısa bir zaman sonra bu kişi mutlaka fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Önemli olan yarım gün handikapını atlayabilmek. Öyleyse ne görüyoruz? Günün yarısından daha fazla zikir de farzmış. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikret emri var Kur'an-ı Kerim'de. Çok zikirle zikretmek, bir de bunun zıttı az zikirle zikretmek. Az zikir, azla çoğu birbirinden ayıracak olan faktör ne? Günün bütünü. Yarısından daha fazla zikreden her gün çok zikir yapıyor demektir. Günün yarısından daha çok zikir yapıyor demektir. Günün yarısından daha az zikreden de günün yarısından daha az zikir yapıyor demektir. Hak ve adalet mekanizması 24 saatin 12 saatini ifade eder. Ayırım yapabilmek için. Peki daimi zikir farz mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farzdır. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de o takdirde Allah'ı zikredin. Feskürün Allah'a kıyamen kuuden, kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir sevgili kardeşlerim. Ya ayaktadır birinci hal, ya oturuyordur ikinci hal, ya da yatıyordur. Ve yatarken Allah Teala yan üstü yatmanızı uygun görüyor. Yan üstü yattığınız zaman kıbleyi sağa alacak şekilde yattığınızda, yan üstü yattığınızda yüzünüz ve göğsünüz kıbleye karşı gelir. Ve başka bir avantajınız oluşur. Kulağınız yastığın üzerinde birazcık kımıldatırsanız, o zaman kulağınızda basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını hissedeceksiniz. Ve uyuyana kadar kalbinizin atışlarına paralel olarak dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edin. Başardıktan bir süre sonra
Sabah uyandığınızda da sabah namazı için veya teheccüd namazı için kalkarken uyandığınızda bakacaksınız ki aynı tempoyla aynı ses iç dünyanızda yankılanıyor. İşte o gece daimi zikrin ilk adımını attınız demektir. Yatarken zikirle yattınız ve uyandığınız zaman da hala iç sesinizde o yankılanma devam ediyor. Kalbinizin her çift atışında Allah kelimesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikir ibadetlerin neresinde yer alır? Zikir ibadetlerin en üstünde yer alır. Belki aranızda hala okullarda öğretilen o öğretiyi söyleyecek olanlar vardır. Namaz dinin direğidir, en büyük ibadet namazdır diyecek olanlar vardır diye düşünüyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim hiç öyle söylemiyor. Sevgili kardeşlerim, ne olurdu halimiz acaba bizim? Eğer Allah-u Teala bize bu hakikatleri öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeseydik, o zaman hepimizin gideceği yer cehennem olacaktı sevgili kardeşlerim. Çünkü din müessesesi insanları kurtarabilecek olan bütün vasıflarını kaybetmiş 14 asırda. Bu İslam dini. Ondan evvel Hristiyanlarda dinin kurtarıcı vasıfları kaybolmuş. Ondan evvel Yahudilerde dinin koruyucu vasıfları, kurtarıcı vasıfları kaybolmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hristiyanların ve Yahudilerin büyük kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşıydılar. Öğrettiği şeylerin bir değeri olmadığını iddia ediyorlardı. Hristiyanların da Yahudilerin de büyük kısmının bu iddialarına karşın hem Yahudilerin hem de Hristiyanların içinde bir takım küçük gruplar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indikçe kendi yaşadıkları hayatla inen ayetlerin aynı şeyler olduğunu görerek gözyaşı döküyorlardı, sevinç gözyaşları döküyorlardı. Kur'an bunları açık açık anlatıyor. Peki şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Yahudilerin de Hristiyanların da büyük çoğunluğunun dini unutması gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra İslam alemi de dinini unutmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, bütün dünyada bunu konferanslarla bütün dünyaya Allah bu canı bu tende bırakırsa mutlaka ulaştıracağız. Bu konuda Allah'ın gerektirdiği dizaynın hamdolsun ki sahibi olduk ve artık şartlar adım adım bizleri bir dünya konferanslar dizisine doğru yaklaştırıyor. Allah Teala engelleri birer birer hamdolsun ki kaldırıyor. Yani önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar, sonra da İslam büyük kitleler olarak dinlerini unutmuşlar. Hepsinin içinde küçük gruplar dinlerini aynen yaşıyorlar. İşte biz, bize tabi olanlar, biz de bir büyük grup değiliz. Henüz küçük bir grubuz. Henüz sözün üzerinde durun sevgili kardeşlerim. Çünkü şu anda dünya üzerinde bu konunun açıklama yetkisi öğretilerek bize verildi.
biz dini kendimizden öğrenmedik. Biz dini okullardan da öğrenmedik. Arapçayı da doğru dürüst bilmeyiz. Ama dinimizi, kainatın yegane dinini iyi değil, çok iyi biliriz. Bunu ne kadar rahat söylüyorum? Neden? Çünkü bunu yapan ben değilim. Bunu Allah yaptırıyor. Onun için çok rahat bir standartta size söyleyebiliyorum ki, evet, şu anda dünya üzerinde kainatın yegane dinini bizim seviyemizde anlatabilecek olan bir kişi yaşamıyor. Öyleyse bir kısım saflar buna övünme diyebilirler. Neşeleri bilir. Ama sevgili kardeşlerim, övünen kişi kimdir? Kendisinde sahip olmadığı şeyleri vehmetmek suretiyle başkalarına caka satan kişi. Hamdolsun ki Allah Teala bize tevazuu öğretti. Allah Teala bize vakur olmayı öğretti. Öyleyse kim incelerse şunu görecektir ki dünya üzerinde bütün dinleri birleştirebilecek olan bir kişi yaşıyor. Dinlerin birbirinden hiçbir ayrılığı bulunmadığını söyleyebilecek olan bir kişi yaşıyor. Öğretisi Allah'tan olan birisi. Sevgili kardeşlerim, 30 yaşına kadar dinin dışında yaşamış olan birisi konuşuyor sizinle şu anda. Hem de solcu. Teftiş heyetinin en solundaki kişi. Entelektüel olmak için neler yapmaya çalıştı? Ukala. Sırf ukalalık etmek için ekonomiyi en iyi standartlarda öğrenmek mecburiyetinde hissetti kendisini. Ve devlet planlama teşkilatında uzun süre çalıştı. İşte o ukala, o benim. Herkese caka satmak için, etrafındaki insanlara haddlerini bildirmek için hep ukalalık ettim. Ama dinimi hiç mi hiç yaşamadım, hiç bilmedim. 30 yaşında Allah'ın dininin ne olduğu konusundaki ilk izlenimlerim oluştu. Sevgili kardeşlerim, dayı bey benim ilk mürşidimdi. 10 yıl sürdü beraberliğimiz. 10 yıl içinde ben arkamda güvenebildiğim bir mürşidimin varlığı sebebiyle çok rahat bir insandım. İnsanlara caka satmak için sevgili kardeşlerim, operayı sevebilmek için ne kadar gayret sarf ettim biliyor musunuz? Ama başaramadım. Beethoven'i sevmek için, Chopin'i biraz seviyorum, o devre dışı. Mozart'ı sevmek için ne kadar gayret sarf ettiğimi bilemezsiniz. Ne zaman onları dinlersem sanki karanlık bir mağaradayım ve etraftan mağaranın duvarları bana yaklaşıyormuş gibi hissettim. Kısaca entelektüel olamadım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hanya'yı, Konya'yı onu kaybettiğim zaman anladım. Onun değerinin ne büyük olduğunu ancak onu kaybettiğim zaman anladım. Demişti ki, neden sen beni bulmadın da ben seni buldum? Bunu ileride Allah Teala sana söyleyecek. Gerçekten yani o zamanki havayı ben hiçbir zaman din konusunda bir ilmin, bir araştırmanın sahibi olamazdım, olmam mümkün değildi. Oruç da tutmazdım, namaz da kılmazdım.
Allah'ın emrettiği hiçbir şey yapmazdım. Ve de bunun bir marifet olduğunu zannederdim üstelik de. Her şey onunla başladı sevgili kardeşlerim. Tam 30 yaşındaydım. Ve müfettiş imtihanına girişin son senesiydi. O zaman gittik bir müfettişlik imtihanını kazandık. Vakıflar Bankası müfettişi olduk. Ve böyle başladık. Daha o devrede Dayı Bey'le tanıştık. Tasavvufa adım attık. İşte o zaman hayatı öğrendim sevgili kardeşlerim. Hayatın yaşanmaya değer harika bir şey olduğunu öğrendim. On sene boyunca da mürşidim var diye en ufak bir gayretin sahibi olmadım hiçbir konuda. Tabiatıyla Allah'ın yardımı söz konusuydu. İşte zikri Dayı Bey bana öğretti. Zikir müessesesi hayatımın en kıymetli şeyi haline geldi. Onun gösterdiği fizik ötesi bütün olaylar beni Allah'a her gün biraz daha bağladı. Bağladı ama kulağım eksilmedi. Adım adım manevi hedefe doğru giderken çok yavaş bir gidişti. Şu fizik standartlardaki ilimleri bir bir en iyi derecede öğrenmek için adım adım gayretlerin sahibi oldum. Özellikle iktisat üzerine çok çalıştım. Sonra bir gün Dayı Bey rahmetli oldu. Ondan sonra bir boşluk devresi geçirdim birkaç sene. Hayatımdaki en hüzünlü devredir. Sonra menzilde Ahmet Raşid Hazretlerine tabi olduk. Evvela onun Ankara'daki bir yetkilisine Zeki Hoca, sonra da beraber menzile gidip Muhammed Raşid Hazretlerine tabi olduk. Ve tasavvufun asli hüviyetiyle yaşanması o devrede teşekkür etti. Sevgili kardeşlerim, bunları niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Bir defa daha tekrar ediyorum ki biz orada da bir şey öğrenmedik. Çünkü mürşidimiz Türkçeyi doğru dürüst konuşmazdı. Ve de öyle uzun sohbetlerde yapmazdı. Zeki Hoca'dan da bir şeyler öğrenmek pek mümkün değildi. Ama Allah Teala bizi

ve bütün hedeflere gitmenin yegane yolunun zikirden geçtiğini gördük. Zikir sadece kendisini sevdiren bir müessese değildir. Zikir diğer ibadetlerin de sevgisini oluşturur. Diğer ibadetler zikir sevgisi oluşturamaz ama zikir diğer bütün ibadetleri size sevdirir. İşte o zikir denilen müessesedir ki Allah Teala bizi aldı zikrin başından sonuna kadar ulaştırdı. Daimi zikir. Ondan sonra da irşat makamına ulaştırmak ve zikrin tesbihe dönüşmesi. Ve manevi alanda Allah'ın bizim için uygun gördüğü merhaleler, ilerlemeler ve nihayet devrin imamlığı. Sevgili kardeşlerim, bunları bir övünç vesilesi olarak söylemiyorum. Samimi olarak varlığımı koyuyorum ortaya ki ben bir hiçtim. Ve de o yıllarda gerçekten ukala bir insan olarak tanınırdım. Ama Allah bana öyle şeyler öğretti ki başka insanlar onları bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bütün bu hedeflere bizi götüren en kuvvetli vasıta zikir idi. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Gerçekten en büyük ibadet zikir midir? Bakınız ne diyor Allah Teala Ankebut 45'te? Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Onlara sana kitaptan öğrettiğimiz şeyleri oku, anlat, tilavet et. Ve ekum salat. Ve namaz kıl. İnne salat, salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Senin namazın, daimi zikrin sahibi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namazı. Ve le zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki mutlaka Allah'ı zikretmek, zikrullah ekberdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti olan zikirden de daha büyüktür. Namaz kılmak olan zikirden de daha büyüktür. Üç zikirden en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah Teala. Bu zikrullah'ın namaz olduğunu iddia eden saflar var. Allah Teala açık açık üç tane zikirden bahsediyor Ankebut 45'te. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Kur'an'ın kendisi zikirdir. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Ama zikrullah, zikrullah da bir zikirdir ama zikrullah diğer ikisinden daha büyük bir zikirdir. En büyük ibadet zikirdir. Peki bu zikir ne mene bir şeydir ki böyle bu kadar büyük olarak değerlendiriliyor Allah Teala tarafından? Eğer velayet yolunu seçmişseniz sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz sizi hedefinize erdirecek olan zikirden daha büyük bir silah mevcut değildir. Ne yapar bu zikir? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidinize ulaşacaksınız. Ve tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda kalbinizin içine Allah imanı yazacak. Başınız üzerine devrin imamı gelip sizin ruhunuzu Allah'a gönderecek. Kendisi gelip başınızın üzerine yerleşecek.

O zaman bizi tanıyacaksınız orada. Sevgili kardeşlerim, devrin imamının ruhunun başınızın üzerine gelip yerleşmesi ve kalbinize iman yazılması neyi ifade eder? Zikirle bütünlenen bir tamı ifade eder. Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle, ister sessiz, ister kalpten nasıl zikir yaparsanız yapın. Bu noktadan itibaren yaptığınız zikir sizin göğsünüze Allah'ın katından rahmet, fazl ve rahmet, salavat adlı iki grup nur gönderir. İkisinde de rahmet nurları uçaktır, kargo uçağıdır. Fazıllarla salavat nurları yüktür, kargodur. Ve nurlar daima ikişer ikişer gelir. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ne olur? Bu nurlar madde bir, sadece zikirle gelir. Göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah'ın yardığı yarıktan geçerek kalbinize gelir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğüslerini Allah Teala yarar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. O zaman bu insanlar mürşitlerine ulaştıktan sonra zikir yapmaya başlarlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ve bu zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı bu iki grup nuru çeker, o kalbe ulaştırır. Göğüsten içeri giren nurlar kalbe ulaşırlar. Ve kalbe ulaştıkları zaman kalbin rabani duhulünün içinde menfezinin üstünde bulunan yuvarlak kapıyı aşağıya doğru iterler ve zülmani menfezi kapatırlar. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, yine Allah'ın katından gelen rahmetle salavat o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Kalbe girer, birkaç dakika içinde kalp bütünüyle rahmet, faz ve salavatla dolar. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilir. Ne olur böyle bir husus tahakkuk ederse? Böyle bir husus tahakkuk ederse sevgili kardeşlerim, bakınız ne oluyor? Allah mürşidinize ulaştığınız zaman kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Başınıza gelen devrin imamının ruhu size ait olan ruhu Allah'a geri gönderiyor. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince ona ihtar ediyor ki senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüttelakın geldi. Vücudu terk edip Allah'a doğru yola çık diyor. Ruhunuz vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşacaktır. İşte böyle bir olayda zikir yapmak ruhunuzun Allah'a doğru olan yolculuğunun kesin kılavuzudur. Zikirsiz hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Oysa ki üzerinize defalarca farz kılınmış olan bir husus. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla mükellefsiniz. İşte Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhunuzun Allah'a ulaşması farz kılınıyor. Zümer 54 ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra da iradeni teslim et, diyor Allah Teala. Böyle bir olayın ruhumuzun Allah'a ulaşmasını gerçekleşebilmesi sadece zikirle mümkündür. Başka hiçbir ilacı yok. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar
Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesiyle ters kutupların sahipleridir, manyetik alan sahibidir ikisi de. Ve iman kelimesi kalbinizin duvarına yazılmıştır. İman kelimesi fazlaları kendisine çeker ve rapt eder. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur başlangıçta. Bu afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isterler. Ama gelen fazıllar bunun tam zıttıdır. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmaya programlanmışlardır. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye. İşte nefsinizin kalbinde sizi Allah'a yaklaştıracak olan olaylar dizisi burada başlar. Adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesinin anahtarı ise zikirdir. Zikirle Allah'ın katından gelen evvela rahmet mürşidinize ulaşmadan evvel %2'lik bir bölümde nefsinizin kalbinde yerleşir. Ondan sonra fazıllar nefsinizin kalbi tarafından kabule başlanır. İman kelimesi fazılları kendisine çeker. Çünkü zıt kutup fazıllardadır. Nefsinizin kalbinde ilk %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar yükselir. Nefse emaredesiniz. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi inne nefsele emaretin bissui illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem diyor Hazreti Yusuf. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Öyleyse rahim esmasıyla tecelli Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerde oluşur. Ve onların bütün günahları örtülür. Ve sevapları günahlarından fazla olur. Daha mürşidine ulaşmadan evvelki işlev budur. Mürşide ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi başlar. Kişinin kalbine ulaşan bu rahmet fazla salavattan fazıllar kişinin nefsinin kalbinde %7'yi tamamladığı zaman ruh birinci gök katına yükselir. İkinci defa %7 fazıl birikimi ruh ikinci katta nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Vela uksumu nefsin levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. İkinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz ikinci gök katında. Nefsi devam edesiniz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülhimedesiniz. Ve Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَاَتَّقْفَاهَا Allah Teala Şems Suresinin 8. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. O nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Üçüncü gök katındasınız. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Fecr 28 ve اَلَا بِذِكْرُ اللّٰهِ تَطْمَيُنُ الْقُلُوبُ Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalbin mutmain olması ancak Allah'ı zikretmekle mümkündür. İşte konumuzun özü bu. Ve nefsimizin kalbindeki nurlar burada dördüncü defa %7 fazıl içeriyor. Ruhumuz dördüncü gök katında. Sonra Allah'tan razı oluyoruz. Beşinci defa %7 nur birikimi, Allah da bizden razı oluyor. Altıncı defa %7 nur birikimi, ruhumuz beşinci ve altıncı gök katlarına ulaşıyor. Fecr suresi 27. ve 28. ayetler. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü, irci ila rabbiki radiyeten vardiyyeh. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. İşte beşinci ve altıncı basamaklar, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Beşinci ve altıncı gök katları. Ve nefsinizin kalbinde yedinci defa %7 fazıl birikimi
Nefsi Tezkiye, Fatır Suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Neden? Çünkü Allah ezelde söz vermiştir nefs tezkiye olacağına dair ve tasfiye olacağına dair. Her ruhu Allah'a ulaşır. İlallahil masir. Allah'a geri döner diyor Allah Teala. İşte nefsinizde 7 kademe tezkiye %49 nur eder, fazıl eder. %2 de başlangıçtaki rahmetle beraber nefsinizin kalbindeki nurlar karanlıkları burada aşar. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, düşmanlık, haset, isyan, iftiralar, nefret hepsi nefsinizin afetleriydi. Bu afetlerde %51 azalma sağladınız. Neyle sağladınız? Zikirle. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin zikri üzerine Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat o kişinin kalbine ulaşır ve kalbine gelip yerleşmeye başlar. Yerleştikçe afetler azalacağı için kişinin mutluluğu her gün biraz daha artar. Asıl mutluluk ise ileride daimi zikirdedir. Bu noktadan sonra kişi zikrini artıracaktır. Ruhu Allah'ın zatında yok olacaktır. Fena makamının sahibi olacaktır. Sonra zikir daha artacaktır. Kişiye Allah'ın katında bir taht ihsan edilecektir. Beka makamındadır. Sonra zikri günün yarısını aşacaktır. Kişi zühd makamındadır. Sonra da nefsinin kalbinde %80'i aştığı zaman nurlar o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olacaktır. Nefsinin kalbinde hala %19 karanlık olan fizik vücut bu karanlığı hiç umursamaz. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemez. İşte burası fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu yerdir. Nefsinizin kalbinde %80'i aşkın nur oluşmuştur. Ve bundan sonrası da daimi zikirdir. Ne zaman zikri daime ulaşırsanız, hani uyurken zikirle uyuyorsunuz, uyandığınız zaman gene zikirle uyanıyorsunuz, hayatınızın her saniyesinde o zikir size eşlik eder. O zikrin size eşlik etmesi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu eşliğe dikkatle bakın. Nefsinizin kalbinde %100 nur birikimi oluyor daimi zikirde ve böyle olduğu için nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %100'ü nurla dolmuştur. %98 fazıl, %2 rahmet. Fizik vücudunuzdan sonra nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Ulu'l-elbab oldunuz. Ulu'l-elbabın tarifini veriyor Allah Teala. Li ulu'l-elbab yeskürallâhe kıyâmen kûûden ve alâ cunûbihim. Ulu'l-elbablar için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur buyuruyor Allah Teala. Bu daimi zikirdir, nefsin teslimidir. Ve 28 basamağın 25.sindesiniz. 25. basamaktasınız. Ulu'l-elbab makamındasınız makamlardan. Ve sonra size bu makam boyunca yerlerin melekûtu gösterilir. 7 kat cehennem gösterilir. Zemin kattaki dergah gösterilir. Ana dergah, devrin imamının dergahı. Ve bundan sonra ne zaman gök katları gösterilmeye başlanırsa o zaman irşada ulaştınız demektir. Yani nefsinizin kalbi halis oldu demektir Allah'ın nurlarıyla. Ve gök katları birer birer gösterilir. Gösterilen gök katları
bütün güzellikleri ihata eder. Birinci gök katı, ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı. Yedinci gök katının yedi tane alemi, Sitret-i Münteha'ya kadar her yeri görürsünüz. Bu nokta daimi zikirde, Ulu'l-Elbab makamında yedi defa kalbiniz müzeyyen olmuştur. İhlas makamında, irşada ulaştığınız noktada yedi defa daha olmuştur. 14 defa müzeyyen olmuştur. Ve tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Yedinci gök katının Sitret-i Münteha'sını, yani indi ilahinin en yüksek noktasını gördüğünüz zaman. Sevgili kardeşlerim, o zaman nefsinizin kalbi bu 28. basamakta, salah makamında önce günahlarınız örtülür, sonra salah nuru verilir size, sonra günahlarınız sevaba çevrilir. Neden soruluyor bu? Tövbe-i nasuha davet edilip de tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirdiğiniz zaman. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde burada bu noktaya geldiğiniz zaman günahlarınız sevaba çevrildiği zaman, bu son sevaba çevrilmedir. Arkasından Allah Teala mutlaka iradenizi teslim alır ve iradenizi teslim aldığı zaman olay bitmiştir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar Allah Teala sizi, iradenizi teslim alır. O noktadan itibaren Allah Teala size devamlı emirler verecektir. Siz de devamlı olarak bu emirler muvaciyesinde Allah'ın gerçeklerini tahakkuk ettireceksiniz. İrşat makamının sahibi kılınacaksınız. İşte sizi sıfırdan bu noktaya götüren husus Allah'ın zikridir. Sadece zikir Allah'ın katından rahmetle fazlı ve rahmetle salavatı Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbine ulaştırır. Mürşidine ulaşmadan sadece rahmetle faz gelir ve kalbin içine sadece rahmet sızabilir. Ama asıl işlev, tezkiye işlemi mürşidinize ulaşıp tabiyetten sonra başlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki insanı bütün merhalelere götüren şey nefsinin kalbindeki afetlerin faziletlerle değişmesi. Ve öyle bir noktaya ulaşırsınız ki nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. Kalmazsa ne olur? Kalmazsa siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neden? İç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavga vardı. Nefsiniz afetlerden oluşuyordu. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyordu. Yasak-ı ittifileri de mutlaka işlemek istiyordu. Ruhunuz da tam aksine Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyordu. Yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyordu. Öyleyse her an iç dünyanızda kavga vardı. Diyalektik bir kavga. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bu kavga sıfırlanmıştır. İç dünyanızda kavga bitmiştir. İç dünyanızdaki kavganın bitişi dışa yansıyacaktır. Başka insanlarla olan kavganız bitecektir sizin cephenizden. Onlar sizinle kavgaya devam edebilirler, hiç aldırmazsınız bile. Çünkü onlara karşı kin duyamazsınız. Öfke duyamazsınız. O insanlara öfkelenemezsiniz. Siz onlara sadece acırsınız. Ve daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızdaki kavga bittiği için kimseyle paylaşılamayacak bir şeyiniz artık yoktur. Size göre düşman kalmamıştır. Onlar size düşman olmakta varsın, devam etsinler.
dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinize gelince emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de Allah'ın size emrettiği her şeyi A'dan Z'ye gerçekleştiren birisiniz. Hangi sebeple? Allah size onları yaptırıyor, siz yapmıyorsunuz. Öyleyse Allah'ın yardımıyla emirler ve nehiler cephesindeki her şeyi tam Allah'ın istediği gibi yerine getiren birisiniz. O zaman emirler cephesinde de her şeyi yerine getirdiğiniz için mutlusunuz. Nehiler cephesinde de mutlusunuz. İç dünyanızda mutlusunuz, dış dünyanızda mutlusunuz. Allah'ın emirlerinde de, yasaklarında da, Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz. Dört başı mamur bir mutluluk. Neyle sağladınız sevgili kardeşlerim? Bunu yapan şey zikirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle sohbetin zevkine payan yok. Ama zaman adı verilen Allah'ın en kıymetli hazinesi de devamlı geçiyor. Ve bir saatimizi daha burada tamamlamış bulunuyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki zikir adlı konumuzu inşallah burada tamamlamış oluyoruz. Mutlaka konunun her seferinde bir başka tarafında eksiklik vardır. Ama bu konuda ilk defa anlatmıyoruz zikri. Evvelkilerle de karşılaştırın. Birinde var olan ötekinde yoktur. Her seferinde yeni bir şeyler, her yeni kasette alırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda sizlere veda ederken Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri dersinde Kur'an'ın ruhunu anlatmak üzere gene huzurlarınızdayız. Öyleyse inşallah Fussilet suresinin 14. ayet-i kerimesiyle konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz caet humur rusulu min beyni eydihim ve min halfihim ella ta'budu illallah qalu lev şa'e rabbuna le enzele melaiketen fe inne bima ursiltum bihi kafirun. İz olduğu zaman cayetüm onlar geldi. Er Resulü Resuller min den onlara geldi Resuller min den beyni eydihim ellerin arasında önlerinde ve min ve den halfeyim onların arkalarında. Ella tabudu kulluk etmemeniz için. İlla'den başka Allah'a Allah. Kalu dediler lev şayet eğer şayet dedi Rabbina Rabbimiz le mutlaka enzele indirdi melaiketen melekler fe böylece bu sebeple inna muhakkak ki biz bima şeyhi ursültüm siz gönderildiniz bihi onunla kafirun kafirler inkar edenler. Böyle şöyle bir sonuç çıkıyor. Onlara önlerinden ve arkalarından yani kendilerinden önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmamaları için Resuller geldiği zaman dediler ki eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekleri indirirdi. Bu sebeple gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz. Öyleyse buradaki müessese hep o büyük yanlışlıktan kaynaklanıyor. Allah Teala eğer yeryüzünde gezenler melekler olsaydı onlara melek resuller gönderirdik diyor. Allah Teala cinlere cin resuller gönderiyor, insanlara da insan resuller gönderiyor. Ama insanlar diyorlar ki eğer Allah Teala resul gönderirse bu resullerin melek olması lazım. Burada açık bir şekilde insanların zavallılığı ortaya çıkıyor. Bir tarafta sevgili kardeşlerim Allah var. Onları yaratan Allah, onlara resul gönderiyor. Onlar da diyorlar ki, yani şeytanın ne kadar tesiri altındalar ki, diyorlar ki Allah isteseydi bize resul olarak gerçekten gönderseydi melek gönderirdi. Ve bunu bir vasıta olarak düşünüyorlar. Yani iblis onları baştan aşağı etkilemiş durumda. Önemli olan Allah'ın Resulü'nün onlar tarafından kabulünü engellemek. Her devirde böyle oluyor. Ve 15. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fe emma adun festekberu fil ardı bi gayril hakkı ve kalu men eşeddu minna kuvveh evelem yerav en nel la hellezi halekahum huve eşeddu minhum kuvveh ve kânu bi âyâtina
yechadun. Ve böylece artık emma, fakat ise adün, ad kavmi festekberu, yani fe istekberu, fe böylece daha sonra istekberu, büyüklendiler, kibirlendiler. Fi el ardı, fiil ardı, yeryüzünde bir gayri olmaksızın el hakkı hak. Ve galu, ve dediler, men kim, eşeddü daha kuvvetli, daha güçlü, minna bizden, kuvveten, kuvvet bakımından. E mi enne olduğunu, Allah'e Allah, ellezî ki o, halakahum, onları yarattı, huve o, eşeddü daha kuvvetli, daha güçlü, minhum, onlardan, kuvveten, kuvvet bakımından, ve kânu, ve oldular, idiler, bi ayatina, ayetlerimizi, yechadûn, bilerek inkar ediyorlar. Fakat Adın kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha güçlü kim vardır? Onları yaratan Allah'ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Ve ayetlerimizi bilerek inatla inkar ediyorlardı. Yeryüzünde kuvvetli olduğunu zanneden Ad kavmi, Allah'ın başlarına indirdiği bir belayla toptan yok oldular. Allah-u Teala'nın ondan daha kuvvetli olduğunu böylece gördüler. Ama ne yazık ki gördükten sonra da hayatta değillerdi. Ve hepsi aynı şeyi söylediler. Bütün Allah'a ulaşmayı dilemeden ölenler gibi, ya Rabbi bizi tekrar gönder yeryüzüne ve tekrar yaşayalım, Resul'e tabi olalım, senin emirlerini yerine getirelim. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Fussilet suresinin 16. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve erselna aleyhim rihan sarsaran fi eyyamin nahisatin li nuzikahum azabel hızi fi hayati dünya ve le azabul ahireti. Ahza ve hum la yunsarun. Ve böylece bunun üzerine erselna gönderdik aleyhim onların üzerine rihan rüzgar. Sarsaran şiddetli sesle gelen soğuk fırtına. Fi de içinde eyyamin günler nahisatin uğursuzlar. Li için nuzikahum onlara tattırırız azabe azap. El-hızi, alçaklık, zilletlik. Alçaklık, zillet.

fi de içinde el hayatet dünya hayatı ve le ve mutlaka azabı el ahirete ahiret azabı ahsa daha çok rüsva edici, rezil edici ve hüm ve onlar la yunsarun, yardım olunmazlar. Bunun üzerine dünya hayatında zilletlik azabını onları tattırmamız için uğursuz günlerde onların üzerine şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir. Ve onlara yardım olunmaz.

dünya hayatında zillet azabını onlara tattırmamız için uğursuz günlerde diyor Allah-u Teala, onların üzerine soğuk fırtına gönderdik. Çok şiddetli sesle gelen bir soğuk fırtına, kasırga. Ahiret azabı ise diyor, daha çok rezil edecek. Cehennemde o insanlar kendilerine hiç yardım olunmadan orada sonsuz bir zaman parçasında hep kendilerine işkence edilecek olan günleri yaşamak mecburiyetindedirler. 17. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Fe emma semudu fe hedeynahum festehabbul ama alel huda fe eha zethum saikatul azabi azabil huni bima kanu yeksibun. Ve emma fakat ise semudu, semut kavmi. Fe böylece ondan sonra hedeynahüm, onları hidayete erdirdik. Fe böylece buna rağmen istehabbu, sevdiler, tercih ettiler. El ama, ama kör, ala karşı, el hüda, hidayet. Fe böylece bu sebeple ehazetum, onları yakaladı. Sayıkatü, şimşek, yıldırım. El azabı, el huni, alçaltıcı azap. Bima, dolayısıyla sebebiyle kâni oldular. İksibun, kazanıyorlar. Şöyle çıkıyor sonuç. Ve semut, yani semut kavmini ise ondan sonra onları hidayete erdirdik.

Hacemos. Kavmine gelince

onları hidayete erdirdik. Buna rağmen hidayete karşı âmâ olmayı sevdiler. Tercih ettiler. Bu sebeple kazanmış olduklarından dolayı onları alçaltıcı azamın yıldırımı yakaladı.

At kavmi de, Semud kavmi de büyük hatalar yapmışlar. Ve bu hataları sebebiyle onlar hep Allah Teala onları hidayete ulaştırdığı halde başlangıçta kısa bir süre sonra hidayeti terk etmişler, dalaleti tercih etmişler ve kör olmayı tercih etmişler. Orada layık oldukları şeyler, kazandıkları şeyler sebebiyle onları alçaltıcı bir azabın yıldırımı yakalamış. Yani Semud kavmi ise yıldırımla yok olmuş. Fusilet suresi 18. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Necey nellezine amenu ve kânu yettekûn. Ve neceyna ve kurtardık. Ellezine onları amen oldular. Allah'a ulaşmayı dediler. İkânu ve oldular. Yettekûn takva sahibi. Ve amen olanları yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri kurtardık ve böylece onlar takva sahibi olmuşlardı. Yani Allah Teala'nın o yıldırımlardan kurtardığı kişiler takva sahibi olan o kavmin içindeki nadir insanlar. Ama takva sahibi olmuşlar. Burada iki tür amil olanlardan bir tanesi var. Bir, amil olanlar inananlar. Onlar sadece inandıkları için kurtuluşa ulaşamıyorlar. Ama amil olmanın ikinci kademesi var. Bu kişiler inanmakla kalmıyorlar. Allah'a inanan bu insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Yani dört tane vasıfları var. Bir, Allah'a inanıyorlar. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyorlar. Üç, bunun üzerlerine farz olduğuna inanıyorlar. Dört, bunu gerçekleştireceklerine de inanıyorlar. Ruhlarını Allah'a hayattayken mülaki kılacaklarına, Allah'a mülaki olacaklarına, hayattayken mülaki olacaklarına kesin şekilde inanıyorlar. İşte bu tarif Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde huşu sahipleri için veriliyor. Huşu sahibi olanlar Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlardır. İşte onlar amene olanlardır. Ve böylece ve onlar takva sahibi olanlardır. Bu kademedeki amene olanların takva sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Nerede söylüyor? Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde. Diyor ki ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenudurlar ve amenu oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlar amenudurlar, amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Niçin? Amene oldukları için, Allah'a ulaşmayı diledikleri için, diledikleri anda takva sahibi olmuşlardır. Bütün insanlar için aynı şey söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi dilediği an takva sahibi olur. Ve 19. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme yuh şeru a da ullahi ilen nari ve hum yuzeun yuzeun ve yevmi gün yuhşeri haşrolunur toplanır ada'u
adaullahi, Allah'ın düşmanları, ila ennari, ateşe. Ve böylece artık hum onlar yuzeune, yani öncekiler ve sonrakiler bir araya getirirler. Allah'ın düşmanları o gün ateşe haşrolunurlar. Böylece onlar, yani öncekiler ve sonrakiler bir araya getirirler.

ateşe, haşrolunurlar, yani ateşe atılırlar. Kıyamet günü cehennemde ateşe atılıyorlar. Bunlar kimdir burada? Allah'ın düşmanları diyor Allah Teala. Allah'ın düşmanları için mutlaka ateşe atılmak söz konusudur. Kimdir Allah'ın düşmanları? Uzak bir dalalet içinde olanlardır. Kimdir Allah'ın düşmanları? Kendileri Allah'ın yolunda olmadıkları halde, kafir oldukları halde, başkalarını da Allah'ın yolundan men edenler. Kendileri kafirdirler muhakkak ki ve Allah'ın yolundan başka insanları da men ederler. Onlar uzak bir dalalettedir. Hem kendilerine hem de başka insanlara zulmettikleri için zalimdirler. Diyor Allah Teala. Nisa suresinin 167 ve 168. ayetleri. İşte Fussilet suresinin 20. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta izâ mâ câuhâ şehîde aleyhim sem'uhum ve ebsaruhum ve culuduhum bima kanu ya'melun. Hatta nihayet izâ mâ olduğu zaman câuhâ ona geldiler, şehide şahitlik etti aleyhim onlara, semuhum onların işitmeleri kulakları ve onların gözleri ve efsaruhum ve cüldühüm ve onların derileri bima o şeye kâni oldular, yâmilûne yapıyorlar. Hatta ona ateşe geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere onların gözleri, kulakları ve derileri yani uzuvları hayat filmlerinde onların aleyhine şahitlik etti. Çünkü yaptıkları her şey doğumlarından ölümlerine kadar geçen zaman süresi içerisinde yaptıkları her şey orada hayat filmlerinde hem düşünceleri olarak hem de aksiyonları, efalleri yani fiilleri olarak yapmış oldukları her şey orada pozitif dereceler kazandılarsa pozitif dereceler olarak, negatif dereceler kazandılarsa negatif dereceler olarak yer alır. Bunlar cehenneme sürülenler olduğuna göre kesinlikle bunların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Ve 21. ayet-i kerime. Ve galu li culu dihim lime şahit tüm aleyna. Galu en te kanallahu hullezi entaka kulle şeyin ve huve halakakum evvele merretin ve ileyhi
turcaun. Ve kalu ve dediler li e cülüdühim onların ciltleri dirileri lime niçin neden şehittüm şahitlik ettiniz aleyna bize. Kalu dediler entekana bizi konuşturdu Allah'ı Allah. Ellezi ki o enteke konuşturdu kulle şeyin her şey. Ve huve ve o alekâküm sizi yarattı. Evvele evvel ilk meretin kere defa ve ilehi ve ona turcaun döndürüleceksiniz. Ve kendi ciltlerine, uzuvlarına niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz dediler. Onlar da dediler ki bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa o yarattı ve ona döndürüleceksiniz.

Und ise ilk defa yaratıyor Allah Teala. Adem Aleyhisselam yaratıyor. Sonra insanlar Adem Aleyhisselam da Havva anamızdan itibaren doğumla dünyaya geliyorlar. Ve kıyamet günü derileri yani ciltleri yani vücutları davranışları orada hayat sürümlerinde hakikatleri aynen söylemiş oluyorlar. Soruyorlar neden bizim aleyhimize şahitlik ettiniz diye. Bizi Allah konuşturdu diyorlar. Buradaki konuşma sadece söz olarak konuşma değil, hayat filmlerinde bütün uzuvların yaptıkları görünüyor. Cilt dediği zaman sadece şu derimiz değil, derinin kapladığı bütün alanlar cildi oluşturur. Yani o kişinin fizik vücudu hangi olayı yapmışsa orada görünür. Hem de her saniye kazandığı veya kaybettiği derecelerin bütünüyle birlikte görünür. Öyleyse orada hayat filminizde hayatınız boyunca yaptığınız her şeyi göreceksiniz. Orada kıyamet günü indi ilahide yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda bu vücudunuzun size olan şahitliğidir. Neler yapmışsanız hepsi üç boyutlu olarak filme alınıyor ve o film kıyamet günü oynuyor. Boşlukta üç boyutlu olarak. Yani hologram hüviyetinde. Ve 22. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ma kuntum teste tirune

sakınıyorsunuz. Enyeşe de şahitlik etmesi aleykum size, size karşı aleyhinize. Semukum kulaklarınız ve olmaz vela ve olmaz. Efsarukum gözleriniz vela ve olmaz. Cülüdüküm ciltleriniz, derileriniz. Lakin fakat zannettim siz zannettiniz sandınız enne olduğunu Allah'a Allah la yalemu bilmez bilmiyor kesiren çok mimma şeytan minma şeyden tamirun yapıyorsunuz. Şöyle çıkıyorsunuz. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin, uzuvlarınızın sizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Ve lakin yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz.

İnsanlar her türlü suçu işlerler ve vücutların orada kıyamet gününde hologram olarak aleyhine şahitlik geleceğinden hiç sakınmaz. O gün bütün foyaları meydana çıkar. Bir de bir şey daha, insanlar Allah benim yaptığımı nereden bilecek diye bir düşüncenin sahibi de olabilirler. Bu da Allah'ın kanunlarına hiç uygun olmayan bir şeydir. Allah Teala diyor ki biz size şah damarınızdan daha yakınız. Ne demek istiyor? Allah Teala'nın rahmeti ve fazlı kainatın her noktasını kaplamıştır. İnsanlar da bu dairenin içindedirler. Onları da Allah'ın rahmeti ve fazlı kaplamış durumdadır. Öyleyse rahmet faz bütün vücudumuzu her zerresiyle kapladığı için vücudumuzdaki bütün olayları Allah Teala oradan rahmeti ve fazlı sebebiyle bilir. Mümin Suresi 7. ayet-i kerime. Ve 23. ayet-i kerime ve zalikum zannukum müllezi zanentum bi rabbikum erdakum fe esbahtum minel hasirin. Zalikum ve işte bu zannukum sizin zannınız. Ellezi ki o zannentüm zannettiniz. İrabbüküm Rabbinizi, Rabbiniz hakkında erdaküm sizi helaka sürükledi. Ve böylece asfatüm siz oldunuz. Minden el hasirin, hüsrana düşenler. Ve işte Rabbiniz hakkındaki sizin bu zannınız sizi helaka sürükledi. Böylece hüsrana düşenlerden oldunuz.

Teala Allah bizim yaptığımızı nasıl olsa görmez zanlılarından bahsediyor insanların. Sizin bu zanınız diyor sizi helaka sürükledi. Böylece Hüsnü'ne

düşenlerden oldunuz diyor Allah Teala. Hüsranda olmak. Kimdir hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Kimdir hüsranda olanlar? Cehenneme gidecek olanlar. İşte Allah Teala Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesinde hüsranda olanların günahları sevaplarından fazla olanlar olduğunu buyuruyor. Onların cehenneme gideceğini ve ebediyen cehennemde kalacağını ifade ediyor. Bu insanlar hüsranda olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı yalanlayan, tekzip eden herkes, onlar da hüsrandadır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hüsranda, bir de Allah'a ulaşmayı yalanlayanlar hüsranda. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. Kim Allah'a mülaki olmayı tekzip ederse onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Fussilet suresi 24. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe in yasbiru fennaru mesven lehum ve in yesta ti bu fema hum minel mu'tebin. Ve artık in eğer ise yasbiru sabrederler. Fe işte ennaru ateş mesben kalınan yer lehum onlar için ve in ve eğer yesta tibu hoşnut etmek isterler, affedilmek isterler. Fe artık bundan sonra mahum onlar değillerdir minden el muhtebin. Hoşnut olanlar, affedilenler. Artık sabredebilirlerse eğer, işte ateş onların kalacakları yerdir. Eğer onlar affedilmek isterlerse onlar affedilecek olanlardan değillerdir.

artık sabredebilirlerse fennarum esfennühüm.

Artık ateş onların kalacakları yerdir. Ve eğer onlar affedilmek isterlerse, onlar affedilecek olanlardan değillerdir. Cehenneme girenler ebediyen cehennemde kalırlar. Hiçbir zaman affedilip de cennete gitmeleri söz konusu olmayacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Fussilet suresi 25. ayet-i kerime ve kayyadna lehum Kur'ana fe zeyyenu lehum ma beyne eydihim ve ma halfehum ve hakka aleyhim mül kavli fe umemin kat halet min kablihim minel cinni vel ins inne hum kanu hasirin ve kayyadna ve hazırladık, musallat ettik lühüm onlara, onlar için kurenae karinler, yakın arkadaşlar ve böylece artık zeyhini süslediler lühüm onlara, onlar için ma şey beyne eydihim eller arasında önlerinde ve ma ve şey halfehum arkalarında ve hakka hak oldu, hak ettiler aleyhim onlara, onların üzerine el kavli söz fi ümmemin ümmetlerde kat olmuştu, halet gelmiş geçmiş minden kablihim onlardan önce minden el cinni cinler ve el insi ve insanlar. Onlara yakın arkadaşlar musallat ettik. Böylece önlerinde ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını onlara süslediler. Cinlerden ve insanlardan, onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerin de üzerine azap sözü hak oldu.

Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş olanlardır. Daha evvelki ayet-i kerimelerde anlatmıştık. Hüsrana düşenler Allah'a ulaşmayı inkar edenler ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir.

Öyleyse bu yakın arkadaşlar, o insanlar için, onları yoldan çıkaran insanlar, gerek şeytanlar, gerek cinler, gerekse insan olan kötü arkadaşlar, hep aynı sonucu vücuda getirirler. Onlara arkadaşları musallat edilmiş. Böylece önlerinde ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını onlara süslediler. Süslü göstererek onları davet ettiler. Şeytan, tağut ve kötü arkadaşlar.

cinlerden ve insanlardan, onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerin de üzerine azap sözü hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş olanlardır. İşte Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala onu söylüyor. Kıyamet günü diyor Allah Teala cehennemin kapılarına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın Resulleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Allah'ın ayetlerini okumadılar mı size? Allah'ın ayetlerinin okunması bütün Allah'ın Resullerinin görevidir. Ve Resulleri Allah Teala diyor, biz Resullerimizi aminu olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, olmayanları uyarsınlar diye göndeririz diyor. Öyleyse size diyor cehennem bekçileri, Allah'ın Resulleri gelip de size ayetleri okumadılar mı? Yani size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dilemiyordunuz siz, o zaman gideceğiniz yer cennettir, Allah'a ulaşmayı dileyin demediler mi? Diyor cehennem bekçileri. Cehenneme her giren kişi de aynı şeyi söylüyor. Evet, geldiler ve bize bunları söylediler. Ama azap üzerimize, azap kafirlerin üzerine hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş olanlardır. Günahları sevaplarından fazla olanlardır. Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerdir. Hüsrana düşmüş olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar edenler, Allah'a ulaşmayı inkar edenler, netice değişmiyor. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi inkar edenler de cehenneme gidecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de cehenneme gidecek. Ve ebediyen kalmak üzere. Ve ayet 26, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezîne keferu la tesme'u li hazel Kur'ani vel gav fihi leallekum taglibun. Ekale ve dedi ellezine onlar keferu inkar ettiler. La tesme'u dinlemeyin lihaza bunu. El Kur'ani Kur'an ve ilgav ve boş konuşun, gürültü yapın fihi onun hakkında o sırada leallekum umulur ki böylece siz taglibun galip olursunuz. Kafirler bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma süresi içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip olursunuz dediler. Taglibun galip gelmek. Umulur ki siz galip gelirsiniz dediler. Öyleyse Allah'ın dizaynında Allah
Kur'an'ı indirdik diyor, itaat edilsin diye. Ama kafirlere diyorlar ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin, yürüt yapın. Yürüt yaparsanız, umulur ki galip gelirsiniz. Ayet 27, Bismillahirrahmanirrahim. Fele nuzi kan nellezine keferu azaben şediden ve le nezziyennehum esve ellezi kanu ya'melun. Ve böylece bundan sonra le mutlaka elbette nüzi kanne mutlaka tattıracağız. Ellezine onlar.

Nezik anne, zuku, tatmak. Nezik anne, tattıracağız. Le, mutlaka elbette, nezik anne, tattıracağız. Ellezine, onlar, keferu, inkar ettiler. Azaben şiddiden, şiddetli azap. Ve le, ve mutlaka, elbette, nezziyenühüm, ve onları mutlaka cezalandıracağız. Burada ve yok. Onları mutlaka cezalandıracağız. Esve en kötü, daha kötü. Ellezi ki o. Kânu oldular. Ya'melûn. Yapıyorlar. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız. Ve onları yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. İnkar edenlere, Allah'ı inkar edenlere, Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar edenlere, Allah'a ulaşmayı inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız diyor Allah-u Teala. Ve onları yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. Ne yaparsa insan bunun bedelini mutlaka alır. Kıyamet günü kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa cezaya mutlaka muhatap olacaktır. Gideceği yer cehennemdir. Ve 28. ayet-i kerime Fussilet suresinin 28. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Zalike ceza u Ada illahi. Ada illahi nar. Ada illahin nar. Lehum fiha darul huldi. Huld. Cezaen bima kanu bi ayatina yechadun. Zalike işte bu cezau ceza adallahi Allah'ın düşmanları ennarun ateş lehum onlara onlar için fiha orada vardır daru el huldi ebedilik yurdu cezaen ceza olarak ebedilik yurdu, yani cehennem vardır. Kâni oldular, bir ayetin ayetlerimizi, yeçhadûn, bilerek inkar ediyorlar. İşte bu, Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir.

İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada ebedilik yurdu vardır. Sonsuz olarak cehennemde kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri konusunda birlikte olduk. Kur'an'ın ruhunu sizlere anlatmak üzere. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler neyi anlatıyor size? Allah'ı düşündüğünüz her an içinizde bir sevgi yumağı en güzel bir biçimde sizi etkiliyor mu? Allah'a aşık mısınız? Allah'ı seviyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu sualin cevabı kendinizi mi daha çok seviyorsunuz yoksa Allah'a mı şeklinde sorulmalı? Ve bu sualin cevabı Allah-u Teala'nın standartlarında verilmeli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı sevmek. Ne kadar seviyorsunuz? Tabii hepiniz çok diyeceksiniz. Ne kadar çok? Hani çocuklar, küçücük çocuklara sorarsınız. Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Ne kadar çok? Kollarını açıyor böyle, bu kadar diyor. İşte biz de bu kadar dediğimiz zaman, kollarımızı açtığımız zaman bizim mikrofonun kordonları çıkıyor ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak konunun ayrı ayrı safhaları. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Ben size kesin bir şey söyleyebilirim. Bana söyleyin, ne kadar zikrediyorsunuz günde? Eğer 2,5 saat zikrediyorsanız, siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Eğer günün yarısı kadar seviyorsanız, %50, günün yarısı kadar zikrediyorsanız, her gün 12 saat zikrediyorsanız, o zaman Allah'ı %50 seviyorsunuz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman Allah'ı %100 seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Öyleyse Allah'ı sevmek mutluluğun reçetesi ise, Allah'ı severek mutluluğa ulaşabilirseniz, bu konunun başka bir yolu yoksa, hedef daimi zikirse, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek bir mutluluktur. Allah mutluluğun merkezindedir. Biliyor musunuz, Allah'ı sevmenin bir başka ölçüsü başka insanları sevmektir. Onları seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size kötülük yapsalar da onları sevebilecek misiniz? İşte o zaman Allah-u Teala'yı seviyor olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbeti için buradayız. Gönülleriniz şad olsun diye, bir güzelliği beraber yaşamak üzere el ele gönül gönüle yeni bir yolculuğa çıktık bu akşam sizlerle birlikte. Allah'a doğru, Allah içre, öyle bir güzellik ki sadece onunla beraber olur. O Allah, bizleri yaratan sahibimiz, hamdolsun ki sahipsiz değiliz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Öyleyse
Onun yolunda her şeyimiz feda olsun. O Allah ve biz onun için varız. O da bizim için var. Bu devirde bizler varız sevgili kardeşlerim. Hayatta olan bizleriz. Yeryüzünün bugünkü mirasçıları. Bugünkü varisleri. Bu arada varisçi kelimesi kullanılmaz. Mirasçı kelimesi kullanılır ve varis kelimesi kullanılır. Varis, mirasçı demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzellikten bahsediyorum. Allah ile birlikte olmanın, onu hissetmenin, Allah'ı yaşamanın o müstesna buhurdanında bir bulut olmanız söz konusu. Varlıktan yokluğa geçmeniz. Her şeyi yudum yudum içmeniz. Allah'a aşık olmanız. Sonra ona hayran olmanız. Bir düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyaya bir göz atın. Asık suratlarla, avuz çehrelerle otobüsleri, sokakları öfkeli insanlar dolduruyor. Asabi. Yüzlerinden nefret akan, öfke akan insanlar. Topluma verdikleri şey öfke olduğu için, nefret olduğu için toplumdan onu geri alıyorlar. Nefreti geri alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını hiç unutmayacaksınız. Birinci kanun, siz ünitelerden birisisiniz. İkinci ünite Allah, üçüncü ünite sizin dışınızdaki herkes. Sizinle herkes arasında bir bileşik katlar kanunu geçerli. Sizden o sizin dışınızdaki bütün insanlara ne ulaşırsa size aynen geri teper. Aynı şey mutlaka geri teper. Aynı anda değil ama mutlaka geri gelir. Ne verirseniz topluma onu aynen geri alırsınız. Öyleyse size ulaşan negatif bütün faktörler sizin çevrenize yaptığınız negatif davranışların sadece eşitliğinin size ödenmesidir. Öyleyse boşuna sızlanmayın. Onlar bana böyle böyle böyle haksızlık ettiler demeyin. O haksızlığın arkasında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıklar yatar. Ve bu kanunu bilmezseniz hep huzursuz olursunuz, hep mutsuz olursunuz. Hem de akıllı geçinmeyi düşünen, akıllı geçindiğini düşünen bir mutsuz. Şu akıllı olduklarını düşünen insanları bir düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar derler ki biz niçin çalışacakmışız? Başkaları çalışsın bizim için. Biz niçin verecekmişiz? Biz alırız, başkaları versin. Biz niçin başkalarına güzel davranacakmışız? Başkaları bize güzel davransın. Onları mecbur ederiz. Onlar da öyle yaparlar. Böyle düşünen asalak kafalar hep hayatlarını mutsuzlukla, huzursuzlukla geçiren ve kendilerini çok akıllı zanneden kişilerdir. Gerçekte akılları çok iyi işlemektedir. Matematik açıdan hızla çalışan bir muhteşem makinedir akılları. Ve şeytan onları o matematik kafa yapısı içerisinde öyle bir
gargaraya getirir ki onlar kendilerini insanları idare etmeye gelmiş müstesna varlıklar farz ederler. Ve bir sürü kötülüğe karışırlar. Mutlu olmak yerine her yaptıkları kötü davranışla yeni bir mutsuzluğu satın alırlar. İşte ülkeye bir göz atın sevgili kardeşlerim. Her alanda bütün mihraklar adım adım kuruyor. Ve mutsuzluk kol geziyor ülke sarfında. Arkasında ahlak fıktanı var. Arkasında Allah'tan kaçış, Allah'ı ikinci plana almak, bu akıllılık zannediliyor. Oysa ki bilmiyorlar ki insanların bilmediği ilmin sahibi Allah'tır. Kim kendisine bağlanırsa ona öğretir mutluluk sanatını. Ve o insanlar hayatları boyunca mutsuzluk şarkıları söyleyeceklerdir. Hayatları boyunca hep başkalarını size çekiştireceklerdir. A onlara şöyle bir kötülük yapmış, B onlara şöyle bir kötülük yapmış, C onlara şöyle sıkıntılı laflar etmiş, onu bir köşeye sıkıştırmış, fırçalamış. Öfkesini ondan almış. Hayatları boyunca insanları hep şikayet ederler bunlar. Ve hiçbir zaman Allah'ın kanununun farkına bile varmazlar. Her başlarına gelen olayın aslında kendilerinin topluma daha evvel ulaştırdıkları başka bir davranışa bağımlı olduğunu, onun karşılığının kendilerine toplum tarafından geriye iade edildiğini hiç fark edemezler. Ömür boyunca tam tersine bir davranış biçimleri dizisi içindedirler. Toplumdan negatif tepkiler aldıkça kendi negatif davranışlarını hiçe sayarlar. O kendilerine olan negatif davranışlarının intikamını almaya çalışırlar. Bu toplumdan yeniden negatif şeylerin kendilerine ulaşmasını sağlar. Ve böylece hayatları boyunca havanda su döverler. Mutluluk şarkıları yerine aslında söyledikleri şey cenaze marşıdır sadece. Ölmüşlerdir. Bu dünyada yaşamıyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde ona aşık olmaya, onu sevmeye çalışın. Anlarsınız. Onu sevdiğiniz zaman insanları seveceksiniz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O insanların yüzleri size ne söylüyor? Sizi sevdiklerini mi görüyorsunuz? Öyleyse siz onları seviyorsunuz. Onları seviyorsunuz ki onlar sizi seviyor. Eğer siz onlardan nefret etseydiniz, onlar da sizden nefret edecekti. Allah'ın kanunları siz onu kabul etseniz de etmeseniz de otomatik olarak çalışırlar. Sizin kabulünüze muhtaç değillerdir. Ama siz Allah'ın kanunlarını bilmeye muhtaçsınız. Eğer öğrenemezseniz hayatınız boyunca sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Sadece huzursuz, sıkıntılı, herkese dert olan bir dert insan olursunuz. Bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Başkaları yok sevgili kardeşlerim. Siz varsınız. Sizin mutsuzluğunuzun mimarı sizden bir başkası değildir. Öyleyse şimdi durun bakalım. Şu noktada aranızdaki en mutsuz olanlara hitap ediyorum. Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan var mı diye düşünen kim varsa aranızda
İşte o sen. Sana hitap ediyorum. Aslında sen çevrenin seni mutsuz ettiğini zannediyorsun. Ama hayır. Sen kendi kendini mutsuz ediyorsun. Şimdiye kadar bütün mutsuzlukların arkasında hiçbirinde başkaları yok. Hepsinde sen varsın. Sen topluma ne verirsen toplumdan onu aynen geri alırsın. Öyleyse bu bir işaret değil mi? Mutluluk işareti değil mi? Eğer sen topluma mutsuzluk tohumları ekiyorsan, insanları aşağılıyorsan, insanlara kötü davranıyorsan, o zaman insanlar da sana kötü davranırlar. Ve seni mutsuz ederler davranışlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hal böyleyse başkalarına mutsuzluk verecek davranışlar yerine ne kaybedersiniz onları mutlu edecek bir şeyler söylemekle, o tarz bir davranış göstermekle, onlara bütün güzel şeyleri ulaştırabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar mutsuz olursanız olun, unutmayın. Hayatınızın herhangi bir anından itibaren o mutluluk şarkılarını siz de söyleyebilirsiniz. Hayatınızın her safhasında buna ehilsiniz. Kim olursanız olun, nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, hayatınızı bir cehennemden bir gül bahçesine döndürebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bugün insanların %90'dan fazlası mutsuz dünya üzerinde. Bu mutsuzluğun arkasında hep başkalarını zemeden, onların sebebiyle mutsuz olduklarını zanneden bir insan türü vücuda gelmiş. İblis hepsini avucunun içine almış ve onlara hep aynı şarkıları söyletiyor. Falanca bana böyle böyle davrandı, bana böyle hakaret etti. Ama ben de ona ağzının payını verdim. Falancayı bir payladım ki nasıl payladım, orada olmanı isterdim. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin bu intikam alışını bir mutluluk vasıtası zannediyorsanız çok yanılırsınız. Bu sadece sizin mutsuzluğunuzun dışa vuran bir göstergesidir. Hayatınız kavgayla mı geçiyor? Sakın o palavraya inanmayın. La rahate fi dünya diye bir şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. İşte öyle söylerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki la rahate fi dünya, dünyada rahat yoktur. Öyle mi? Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Neden o devre saadet devri diyoruz? Biz mi diyoruz, asırlardan beri bu söylenmiş. Asr-ı saadet, saadet devri. Bundan 14 asır evvel, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Bu devirde de yaşanacak. Gelecek günler bizi oraya doğru götürüyor. Öğrenecek sevgili kardeşlerim, insanlar sevmeyi öğrenecekler gelecek günlerde. Hidayet çağına girdik. Bu hidayet çağında insanlar sevmeyi öğrenecekler. Başka insanları sevecekler. Ve bu sevgi onları daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak. Çünkü sevdikçe sevilecekler. Daha çok sevildikçe daha çok sevecekler. İşte 14 asır evvel sahabe birbirlerini tarihteki belki en büyük ölçüde seven insanlar olmuşlar. Herkes başkalarını kendisinden üstün görmüş.
başkaları için yaşamışlar. Düşünün sevgili kardeşlerim, Medine'de yapılan hiçbir ev, bütün sahibinin alın terini taşımamış olsun, böyle bir ev yok. Hepsi sahabenin yardımlaşmasıyla vücuda gelmiş. Hepsi başkalarının işini kendi işlerinden daha önemli tutmuşlar. Ne kadar fedakar olduklarını anlatmak için hani bir kıssa anlatırız o devirden Hazreti Ömer'le alakalı. Savaştan sonra şehit olmak üzere olanların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor matrayla. Ve birisi ya Ömer su diyor, Hazreti Ömer hemen koşuyor suyu teslim etmek üzereyken bir ikincisi ya Ömer su demiş. O birinci sahabe diyor ki suyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var ya Ömer diyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor. Suyu uzatıyor, tam o sırada bir üçüncü sahabe ya Ömer su demiş. İkinci sahabe de aynı şey söylemiş. Ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden şehit olmuş, bir yudum bile alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer hemen ikinciye koşmuş, o da şehit olmuş. Üçüncüye, yani birinciye, ilk isteyene koşmuş, üçüncüye koşmuş dediğim o, birinciye koşmuş, ilk isteyene, o da şehit olmuş. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bir insan ölürken en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Dünyadaki bütün servetlerden daha üstündür o anda su talebi. Ama bunu başkalarına vermek üzere reddedebiliyor sahabe. Onun ihtiyacının kendi ihtiyacından daha önemli olduğunun bilincinde. Onu kendisinden daha fazla seviyor. Uğrunda her fedakarlığı yapacak. Her sabah sabah namazından çıkan sahabe uyumazdı. Karşılaşanlar evvela selamlaşırlardı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Cevap, eğer berekatühü söylenmemişse mutlaka bir üstü de ilave edilmek suretiyle verilirdi. Madde bir. İkincisi, bu selamlaşma merasimi biter bitmez sahabeden birisi mutlaka ben Asr suresini okurdu. Bu onlar için bir kamçıydı. Vel Asr suresi bütünü anlatan bir muhteşem dizayndı. 28 basamağın hepsini kapsayan bir muhteşem sure. Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezîne âmenû, ama âmen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar cehenneme girmezler. Onlar hüsranda değillerdir. Ve amelü salihat ve nefs tezkiyesi yapmaya başlayanlar hariç. Birincisi 7. basamağı, ikincisi 14. basamağı işaret ediyor. Ve tevasav bil hak 21. basamağı ifade ediyor, işaret ediyor. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarını hakka ulaştırıp da bu macerayı yaşamış, bu güzelliği tatmış olan kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişi, Allah'ın evliyası olmuş olan kişi, başkalarına da tavsiye ediyor Allah'ın evliyası olmayı, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Ve tevasav bil sabr. 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim eden kişi. Sabrın gerçek anlamda sahibi. Çünkü
sabırsızlığı doğuran en büyük faktör iradi yapısı artık Allah'ın iradesine bağlanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkileriniz her saniyesiyle Allah'a bir anlamda bağlıdır. Allah'ın merkez teşkil ettiği bir hayat yaşarsınız. Hayatınızda Allah hep vardır. Onu ne kadar severseniz, başka insanları da o kadar seversiniz. Onu en çok sevenler, hayatlarını başkalarına adayanlardır. Onlar, hayatlarını başkalarına adadıkları için dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer her gece yatmadan evvel mutlaka sorardı kendi kendisine, ben bugün Allah için ne yaptım? İşte arkasında muhteşem bir mutluluk reçetesi var. Başka insanlara mutluluk vermek için ne yaptım demek bu. Başka insanlara mutluluk vermek için ben bu akşam ne yaptım diyor Hazreti Ömer. Ne demek bu? Bir insanın bir derdine deva olmuş, bir problemine çözüm getirmiş, kişinin herhangi bir konuda yardıma ihtiyacı var, Hazreti Ömer onu sağlıyor. Bütün sahabe Hazreti Ömer gibiydi. Herkes birbirine yardım için vardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Herkes başkaları için yaşıyordu. Ama kendi dışındaki ne kadar insan varsa onlar da o kişi için yaşıyorlardı. 10 kişiden birincisi diğer 9 kişi için yaşıyor. İkincisi dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Üçüncüsü gene dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Her biri kendi dışında olan 9 kişi için yaşıyor ve böylece her biri 9 kişi için yaşanıyor. Her biri dışındaki 9 kişinin yardım merkezi. Sevgili kardeşlerim, aradaki ilişkiyi anlatabiliyor muyum acaba? Bir numaralı sahabe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı, 10 numaralı, 9 ve 10 numaralı 9 sahabe için yaşıyor. Bir numaralı sahabe, geri kalan 2'den başlayın, 10'a kadar gidin, diğer 9 kişi için yaşıyor. 2 numaralı kişi de 1 numara için, 3 numara için ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numara için yaşıyor. Öyleyse 2 numaralı kişi, sadece 1'i alalım şimdi ele, 1 numaralı kişi için de yaşıyor. 3 numaralı kişi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi için yaşıyor. 3 numaralı kişi de 1 numaralı kişi için yaşıyor. Sadece 1 numaralı kişiden hareket ediyoruz neticeye varmaya. 4 numaralı kişi de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 numaralı kişi için o da yaşıyor. 5 numaralı kişi gene 1 numaralı kişi için yaşıyor. 6 numaralı kişi, 7 numaralı kişi, 8 numaralı kişi, 9 numaralı kişi, 10 numaralı kişi hepsi 1 numaralı kişi için yaşıyor. Aynı zamanda 1 numaralı, 2 numaralı kişinin dışında kalan 1 ve diğer kişiler 9 kişi 2 numara içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 3 numaralı kişi içinde yaşıyor.
Diğer 9 kişi 4 numaralı kişi içinde yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, karşılıklı ilişkiyi anlatabiliyor muyum? Herkes başkası için yaşadığı için bütün başkaları da o kişi için yaşıyor, herkes için yaşıyor, her biri için yaşıyor. Ve bir numaralı kişi için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kişiye kadar geri kalan 9 kişi kendisinden daha kıymetli. 2 numaralı kişi de kişi için de öyle. Ne oldu? 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetli oldu. Halbuki biraz evvel neydi olay? 1 numaralı kişi için 2 numaralı kişi de dahil olmak üzere 2'den 10'a kadar herkes 1 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetliydi. Ama 2 numaralı kişi açısından meseleye bakarsak 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiden daha kıymetli. 3 numaralı kişi açısından bakarsak bir tek kişiden bahsediyoruz 1 numara. 1 numaralı kişi 3 numaralı kişiden de daha kıymetli 3 numaralı kişinin açısından. 4 numara açısından da durum aynı. 5 numara açısından da durum aynı. 6, 7, 8, 9, 10 numaralı kişilerin hepsi için 1 numaralı kişi kendilerinden daha sevgili. Her biri için bunu düşünün. Her biri başkaları için daha kıymetli ama o kişinin kendi enfüsi dünyasında, iç dünyasında başkaları kendilerinden daha

güzelliğin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir toplum olarak aranızda bu muhteşem dayanışmayı gerçekleştirebilirseniz, ki bir gün gerçekleştireceksiniz, o günlere doğru gidiyoruz. O zaman en kuvvetli siz olacaksınız. Çünkü bunun manası Allah'a tevekkül etmeniz, sizin dışınızdaki herkesi kendinizden fazla sevmeniz, bunun manası Allah'ı çok sevmenizdir. Allah'a karşı olan sevginiz, diğer insanlara karşı olan sevginiz aynı sonucu oluşturur. Ne kadar çok Allah'ı severseniz, başka insanları o kadar çok seversiniz. Sevgili kardeşlerim, zikriniz günün yarısını açtıktan sonra sizden başka herkes sizden öne geçer. Allah başta olmak üzere başkaları sizden daha değerli olur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu bir kül halini alır. Herkesle bütünleşirsiniz. Hep onları mutlu edecek istikametlerde. Hiç üzülmeyin, davranışlarınız yanlış değerlendirilebilir. Ama sonunda yanlış değerlendiren mutlaka doğruyu anlayacaktır. O zaman bir güzelliği yaşamış olduğunu fark edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Mutluluğun anahtarı almak değildir, vermektir. Mutluluğun anahtarı başkalarından bir şeyler talep etmek değildir. Talep olmaksızın başkalarına bir şeyler iletmektir. Bu iletmenin kanununa dikkatle bakın. Şu anda siz neye sahipseniz, sizin mutlu olmanız için şu anda sahip olduğunuz şeyler mutlak olarak yeterlidir. Allah Teala'ya "Ya Rabbi bana hazineler ver, ben başkalarına bunları dağıtayım" diye yalvarmanız güzel bir şey. Onu Allah Teala verecek, siz onu dağıtacaksınız, tamam. Ama o noktaya ulaşmadan evvel de siz sizdekilerle etrafınızdaki pek çok insana mutluluk verebilirsiniz. Zamanınız var, enerjiniz var, aklınız var. Neyiniz varsa kendiniz için değil, başkaları için kullanmaya başladığınız andan itibaren siz Allah indinde kıymetli bir insan olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkaları için yaşayan bir muhteşem insan olursunuz. Ve üzülemezsiniz. Üzülecek vakit bulamazsınız. Kendinizi ne kadar başkalarına adarsanız o kadar üzülecek vakit bulamazsınız kendiniz için. Başkaları için olan üzüntünüzü ise Allah-u Teala derhal üzerinizden, omuzlarınızdan alır. Allah için ve başkaları için yaşarsınız. İşte mutluluk, başkaları için olma. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, başka günleri bırakın. Bugün, bu akşama ulaşmadan evvel, bugün başkaları için ne yaptınız? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Eğer cevabınız hiçse, o zaman hiçsiniz. O zaman mutsuz olmayı hak etmişsiniz.

Ama aslında Allah Teala size formülü veriyor. Men dakka dukka diyor. Çalma kapını, çalarlar kapını oluyor manası. Yani başkalarına fenalık etme, aynı fenalığı mutlaka sana çevren ulaştırır demek manası. Öyleyse insanları rahatsız edecek değil, insanları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşın. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanlara birkaç güzel söz söyleseniz, bu sözünüzden alınganlık değil, sadece mutluluk duyabilseler, sizden onlara bir fenalığın gelmeyeceğinden emin olsalar, sizleri sevseler, eğer seviliyorsanız, bilin ki seviyorsanız, seviyorsunuz. Eğer seviyorsanız, bilin ki seviliyorsunuz. Allah'ın kanunu bu standartlarda geçerlidir. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan herkes, hangi ölçüde kendisini buna verebilirse, o ölçüde, o yüzde de mutluluğu yaşar. Limit %100'e kadar vardır. Öyleyse her alanda Allah'ın emrini açık bir şekilde kendinize hedef ittihaz edin. Allah'ın emri mutlu olmanız. Unutmayın. Allah bizi neden yarattı sualinin cevabı Allah'ın katında sizi mutlu kılmak için yarattı şeklinde bir cevaptır. Neden Allah-u Teala Allah'a kul olmanızı istiyor? Neden Allah-u Teala ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek istiyor, etmenizi istiyor? Hiç düşündünüz mü? Bunları yaptıkça mutluluğunuz adım adım artacak. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ı 100 üzerinden 100'le seveceksiniz. Bunun manası başka insanları da seveceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse düşmanınız olamayacak. Onlar mı? Onlar size düşman olabilir. Yanlış yapacaklardır. Size kötülük etmek isteyeceklerdir. Belki sizi öldürmek isteyeceklerdir. Ama onlara kızamazsınız. Onlardan nefret edemezsiniz. Onları da seveceğiniz bir gün gelecek. Sizi öldürmek istediklerini bile bile seveceğiniz insanlar olacak. O insanlar sizden genel anlamda negatif cevap hiç alamayacaklar. Sadece siz onların sizi değil, başka insanları mutsuz etmeleri konusunda onları muahize edebilirsiniz. Başka insanların mutluluğu sizi birinci derecede alakadar ettiği için, eğer insanlar yanlış kültürleri sebebiyle, Kur'an öğretisi diye öğrendikleri yanlış ilimle, faydasız ilimle başka insanların mahvına sebep oluyorlarsa, gözünüzün önünde bunu gerçekleştiriyorlarsa fütursuzca, bundan adeta zevk alıyorlarsa, onların muhatabı siz olmasanız dahi Allah'ın görevi itibariyle onlar muahizeye
muhatap olurlar. Siz aslında onların şahıslarına, kişiliklerine değil, başka insanları cehenneme sürüklemelerine üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, eğer biliyorsanız insanların kitle halinde mutlu olmaları da mümkün olduğunu, mutsuz olmaları da mümkün olduğunu ve gözünüzün önünde bir takım insanlar başka insanların mahvına çalışıyorlarsa, o zaman üzülürsünüz. Onlara belki hoşlanmayacağı laflar edebilirsiniz. Onlar onu başkalarına eza verdikleri için, milyonlarca insanı cehenneme sürükleyecekleri için, sürüklemekte oldukları için hak etmişlerdir. Ve belki öyle konuştuğunuz zaman sizin onlara kızdığınızı, öfkelendiğinizi, düşman olduğunuzu zannederler. Oysa ki siz hiçbir zaman hiç kimseyle kendiniz için konuşmazsınız. Sadece bir hedefiniz vardır. İnsanların mutlu oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz insanları sevmenize bağlı. İnsanları ne kadar severseniz, Allah'ı da o kadar seviyorsunuz demektir. Allah'ı ne kadar severseniz, insanları da o kadar seviyorsunuz demektir. Yani insanlara olan davranış biçiminiz, Allah'a olan sevginizin aynasıdır. Birinci ayna. Etrafınızdaki insanlar da sizin için bir aynadır. Onlar size nasıl davranıyorlar, ona dikkatle bakın. Onlar sizi seviyorlar mı? Sizden nefret mi ediyorlar? Her ikisi de sizin onlar karşısında ne olduğunuzu, onlara nasıl davrandığınızı ifade eder. Allah Teala size ne istediğini bilen bir vasıf kazandıracaktır adım adım. İstediğiniz şey başka insanların, bütün insanların mutluluğu olacaktır. O zaman sizi üzebilen şey, insanların gözünüzün önünde kitle halinde cehenneme doğru yolculuk yapmaları olacaktır. Kurtuluşu bileceksiniz. Kurtuluşun nasıl olması lazım geldiğini bileceksiniz. Ve bu kurtuluştan insanların ne kadar uzak olduklarını, ne yapsanız onlara tesir edemediğinizi görmenin hüznünü yaşayacaksınız. Onlar için hüzünleneceksiniz. Onları kurtaramamanın, kurtuluşlarını bildiğiniz halde, kurtuluşları son derece kolay olduğu halde, onları kurtaramamanın hüznünü yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar, şu milyonlarca insan sadece Allah'a ulaşmayı dileseler, ah bir dileseler, bir tek dilekle hepsinin cennete gitmesi mümkün. Ama bilmiyorlar. Ve iblis onları öyle bir kandırmış ki, kurtuluşlarını kendi iradeleriyle kendileri engelliyor. İblis insanları zorla cehenneme götürmüyor. Onlara teklifte bulunuyor sadece. Onlar da onun teklifini kabul ediyorlar ve doğru cehenneme gidiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,
Böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları, güzellikleri kişisel iradeye bağlı oldukları için her biri onları seçmeyen insanlar tarafından insanların sadece kendilerini mutsuz etmeleri olayı vuku bulur. Ve bu dünyada mutsuz oldukları gibi gidecekleri yer cehennem olur. İşte Allah'ın mutluluk dizaynı son derece açık, kesin, net. Ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin, sizi üçüncü kat cennetime çıkartayım ve benim evliyam yapayım diyor Allah-u Teala. Benim evliyam kılayım, evliyamdan birisi olun diyor. Siz yapmayacaksınız diyor, ben yapacağım. Sizden istediğim şey diyor, sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, bu kadar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu söylüyor ve bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor, 7 milyardan fazla. Ve bu 7 milyardan fazla insanın %90'dan fazlası, yani

630 milyonu. %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve cehenneme gidecekler. Görüyorsunuz, insanlar gözünüzün önünde aldıkları yanlış din eğitiminin standartları içinde cehenneme gidiyorlar. Bu kadar basit bir kurtuluşun var olduğundan hiçbirisi haberdar edilmemiş iblisin o kurnaz gizlemesi sebebiyle. Din adamları hakikati bilmiyorlar. İnsanlar kitle halinde cehenneme doğru gidiyorlar. Ve siz hakikati bildiğiniz halde onları kurtaramıyorsunuz. O zaman hüzünlenmez misiniz sevgili kardeşlerim? Ülkenin ekonomisi gibi. Ülkenin ekonomisi, ekonomi bilmeyen insanlar elinde mahva doğru gidiyor. Ülke ekonomisi intihar ediyor. Ve yıllardan beri her gün biraz daha kötüye doğru gittiğimizi söylüyoruz. Yanlış formüllerle, yanlış tedavilerle her şeyi berbat ediyor insanlar gözümüzün önünde. Sonucu görüyoruz ve ikazlarımız bir noktaya varamıyor. Bize de sadece konunun hüznü kalıyor. Hani ne diyor Orhan Veli? Bir yer var biliyorum diyor. Her şeyi söylemek mümkün. Pek fazla yaklaşmışım. Görüyorum. Anlatamıyorum diyor. Biz de insanların mutluluğu açısından da ekonomi açısından da ulaşılmakta olan sonucu görüyoruz. Korkunç sonuçlar. Ama insanlara, onların anlamak istemedikleri bir şeyi anlatamazsınız. Şeytan hep karşınızda olacak. Siz Allah'ın dostuysanız, iblis hep karşınızda olacak. Ve kurtuluşu bildiğiniz halde, kurtuluşu gördüğünüz halde, onlara gösterdiğiniz halde tercih etmeyecekler. Ve gözünüzün önünde adım adım %90'dan fazla insan cehenneme girecek. Ve ikaz etmeniz onları uyarmanız Allah'ın hedeflerine onları yaklaştıramayacak. Ve kurtuluşları olmayan bir son, onlar tarafından ulaşılacak bir son olacak. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler onlardan değilsiniz. Sizler bunları artık anlayanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Allah-u Teala'nın kanunu kesin. Mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız. Ama eğer düşünürseniz siz de hüzünlenirsiniz ki onlar bu hedefe ulaşamayacaklar. Kendilerine yazık edecekler. Ama siz de onlara bu güzelliği yaşatamayacaksınız. Ne yazık ki başkaları ile bir bütün oluşturduğunuz zaman başka insanlara müdahale etme hakkınız yok. Sadece doğruları söylemek yetkisinin sahibisiniz. Sadece doğruları öğrenip tatbik edebilenler kurtulabilirler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın.
Saadet bütün insanlar için var ama iblis saadeti insanların elinden almayı çok iyi başarıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi ait olduğu yere oturtursanız, sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini net olarak göreceksiniz. Ve insanların %90'ından fazlasının buna rağmen bunu yapmadığını göreceksiniz. Ve kurtuluşları mümkünken çok kolay bir standart içinde kurtulma hedefini seçmediklerini göreceksiniz. Gözünüzün önünde insanlar cehenneme doğru bir yolculuk yapacaklar ve siz onları kurtuluşlarını bildiğiniz halde kurtuluşun ne olduğunu, onları ikna etmeye çalıştığınız halde ikna edemeyeceksiniz ve onlar cehenneme girecekler. Kendilerine yazık edecekler, bunun hüznünü siz yaşayacaksınız, hakikatleri bilmenin ama kabul etmedikleri için kendilerini mahvetmelerinin önüne geçemeyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Çünkü siz hakikatleri öğrenenlersiniz, yaşayanlarsınız, başkalarına da gelecek günlerde yaşatacak olanlarsınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat, Allah'a salat ala Muhammed.

Cartoon. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve İslam dini. Konumuz bu. Gerçekten Hanif dini, İslam dini bir paralellik gösteriyor, bir eşitlik gösteriyor. Allah Teala Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Habibim Hanif olarak veçhini dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın Hanif dini ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin buyuruyor Allah Teala. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Hanif dininin ezeli ve ebedi din olduğunu söylüyor Allah Teala. Orada Allah-u Teala'nın kullandığı kelime, oraya baktım, kayyum kelimesi. Bu din, kayyum olan dindir. Ezeli bir dindir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, ondan başka bir din bulamazsınız. Ve ne kadar ileriye giderseniz gidin zamanda, bu dinden başka bir dini Allah-u Teala'nın asla olmayacaktır. O kainatın tek dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hanif fıtratının gereğidir. Allah Teala bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattığını söylüyor ve dinin de sadece Hanif dini olduğunu söylüyor. Hanif dininin dışında başka bir din yoktur diyor Allah Teala. Başka bir din hiç olmadı diyor. Sadece Hanif dini var diyor. Sadece Hanif dini. Bizim yarattığımız din sadece Hanif dinidir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala ne ister insanlardan? İster ki Allah Teala herkes Allah'ın zatını görsün. Herkes Allah'tan vahiy alsın. Herkes 7 safa ve 4 teslimi yaşasın. İradesini de Allah'a teslim etsin. Ve şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olsun. Sevgili kardeşlerim, iradenin teslimi demek, bir insanın ruhunu, etçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim demektir ki, ulaşabilecek olan, bütün insanların ulaşabileceği son merhale budur. Peki istisna var mı? Davetiye geçebilen Resullerdir. Onlardan davetiye geçebilen Nebilerdir. Üstün olmak Nebilerin hakkıdır. Nebiler peygamberlerdir. Bütün Nebiler aynı zamanda mutlaka Resuldür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Bütün Resuller sadece Resuldürler. Ve Allah dostudurlar. Yani velidirler. Öyleyse Veli Resul'le Nebi Resul'ü birbirinden ayırmak mecburiyetindeyiz. Nebi Resul'ler peygamberlerdir. Bütün Nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama sadece Nebi Resul'ler nübüvvetin sahibidir.
Geri kalan Resuller nübüvvet değil, velayetin sahipleridir. Öyleyse Veli Resuller ve Nebi Resuller olmak üzere Risalet müessesesi ikiye ayrılıyor. Eğer nübüvvet ve Risaleti birbirinden ayrı faktörler olarak değerlendirirsek, Risaletin muhtevasında Resuller var, velayetin muhtevasında veliler var. Resuller de, nebiler de Allah tarafından tayin edilirler. Ama bir kişinin irşat makamına sahip olmasında Allah-u Teala başlangıçta bir tayin yapmaz. Evvelden bilir ne olacağını, ama o kişi bunu çalışarak, gayret ederek gene Allah'ın yardımıyla mutlaka elde eder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in Hazreti İbrahim'in Hanif dininin bir devamı olduğu kesindir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, bu ayetler arasında yok. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın dini olan o tek dinde onlara verdiğimiz şeriatı bu saydığımız ulazm peygamberlerden dördü. Onlara verdiğimiz şeriatı sana da ve senin sahabene de şeriat kıldık diyor. Ne diyor Allah Teala? Başka bir şeriat yok diyor. Hazreti Nuh'la Hazreti Adem'i bir araya getirirsek, Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberler mutlak olarak sadece Hanif dinini öğrettiler. Allah Hanif dininden başka hiçbir dini kimseye öğretmedi. Öyleyse Allah'ın öğrettiği din sadece Hanif dinidir. Ve muhtevaya bakıyoruz. Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın Hanif dini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif dinidir. Şeriat aynı şeriattır. Başka bir şeriat hiç olmamıştır. Allah-u Teala bununla kalmıyor. Onunla hükmedesiniz diye, onunla yaşayasınız diye size de şeriat kıldık diyor. Ondan sonra da çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki müşriklere senin söylediğin şey ağır geldi diyor. İşte Hanif dininin başlangıç noktası Rum suresinin 31. ayet-i kerimesindeki münibine ileyhi ve yettekuhudur. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a yönelerek Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. İşte Allah-u Teala ne zaman Hazreti İbrahim'den bahsederse onun bahsinin arkasından o müşriklerden olmadı diyor. Herkes de o puta tapanlardan olmadı anlamını alıyor. Aslında o da bir gerçek, gerçekten o puta tapanlardan olmadı. Olayı biliyorsunuz. Hazreti İbrahim gidiyor putların bulunduğu o büyük salona, eline de bir tane balyoz almış. Bütün putları parçalamış, bir tanesini bırakmış ortalıkta. Ve hemen yakalamışlar, yaka paça götürmüşler Hazreti İbrahim'i oraya. Demişler bunu sen yaptın. O da demiş ki ben yapmadım demiş. Yapsa demiş oradaki put yapmıştır. O koca bıraktığı koca putu göstermiş. Onlar da demişler ki yahu demişler bu demişler bir taş parçası. Hiç demişler o putu parçalayabilir mi? Parçalayabilir mi? O da demiş ki bakın demiş kendi ağzınızla yakalandınız.
bir taşı parçalamaktan bile aciz olan bir nesneye siz tapıyorsunuz diyor. Allah'ı bırakıp bu taş parçasına tapıyorsunuz diyor siz. Vay sen misin bunu söyleyen diye Hazreti İbrahim'i acele bir macunun üzerine çıkartıyorlar. Kocaman bir tane ateş yakıyorlar karşısında. Hazreti İbrahim'i de ateşlerin içine atacaklar. Cebrail aleyhisselam geliyor, diyor ki, ya İbrahim bunlar seni buraya atacaklar, ben seni alayım götüreyim buradan. Hazreti İbrahim diyor ki, Allah razı olsun diyor senden ama diyor benim Rabbim var. Ben ona dayanırım, ona güvenirim, o ne, kaderimi nasıl tayin etmişse öyle olur. Ve de kabul etmiyor Cebrail aleyhisselamın teklifini ve de gerçekten mancınıktan atıyorlar Hazreti İbrahim'i ateşlerin üzerine. Ve de Allah-u Teala ateşleri su haline getiriyor. Odunları da birer balık haline getiriyor bir anda. Urfa'daki o caminin bahçesinde hala suyun içinde balıklar hayatlarına devam ederler. Elbette o günkü odunlar değiller. Asırlar boyunca yenileri gelmiş ama orada aynı yerde. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim deyince çok önemli bir kişiden bahsediyoruz. Neden? Çünkü açıyoruz Hazreti Musa'ya Allah'ın indirdiği Tevrat'ı. Tevrat'ta Allah Teala Hazreti Musa'ya diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. O müşriklerden olmadı diyor. Defalarca açıyoruz İncil'i, gene Allah Teala defalarca aynı şeyi söylüyor. Bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. O müşriklerden olmadı diyor. Gizli şirke düşmedi. Yani Allah'a ulaşmayı dilediği için hiçbir zaman şirkte olmadı. Ve Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz. Allah Teala senin dinin diyor Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. O müşriklerden olmadı diyor. İşte şimdi beraberce ayetlere bakıyoruz. Ali İmran suresinin 67. ayeti kerimesi Allah Teala diyor ki "Mâ kâne İbrahimu Yahudiyen." İbrahim Yahudi değildi diyor. "Ve lâ Nasraniyen" ve Hristiyan da değildi diyor. "Ve lakin kâne Hanifen Müslima." Ve lakin o hanifti ve Allah'a teslim olmuştu. Müslim diyor. Müslim teslim olan demek. Hanifen Müslima, hanif olarak Allah'a teslim olmuştu diyor. Ve ma kâne minel müşrikin, o müşriklerden değildi. Bu muhtevayı bilmeyen bir insan için, yani buradaki müşrik kelimesini Allah-u Teala'nın niçin kullandığını bilmeyenler için, demek ki o puta tapmıyordu diye değerlendirme yapıyorlar. Elbette o da var. Hazreti İbrahim elbette puta tapmıyordu. Bu sebeple de elbette müşrik değildi. Ama şirkin öbür yanı, tek Allah'a inanmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, şirkin dışında kalan insanlar için geçerli. Ve Hazreti İbrahim ruhunu da Allah'a teslim etmişti, fizik vücudunu da Allah'a teslim etmişti, nefsini de Allah'a teslim etmişti, iradesini de Allah'a teslim etmişti.
Bu sebeple o teslimlerin hepsini gerçekleştiren bir İslam'dı. İslam, teslim olan demek. Şimdi konunun komik tarafına gelelim. İnsanlar hangi dindensin diye soruyoruz. Biz diyorlar Müslümanız. Hay Allah razı olsun diyoruz. Çok güzel, tebrik ederiz, memnun olduk. Şimdi bir sualimiz var size. Neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhun tesliminden bahsediyor. Fizik vücudun tesliminden bahsediyor. Nefsin tesliminden bahsediyor. İradenin tesliminden bahsediyor. Acaba siz neyinizi Allah'a teslim ettiniz? Müslümanız diyorsunuz. Cevap yok. Hiç böyle bir şey duymamışlar. Müslüman kelimesinin İslam olmak yani teslim olmak olduğunu mecazen hep işitmişler. Ama gerçekten yahu biz neyimizi teslim ettik Allah'a diye düşündüklerinde teslim edilen hiçbir şeyleri yok. Şimdi bir başka konu daha otomatik olarak açılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabenin ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettikleri dört teslimin dördünü de gerçekleştirmişler. Kesin. O zaman nasıl bir İslam yaşanmış ki gerçekleştirmişler bunu? Önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bugün İslam'ın beş tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Gerçekleştirmişler bunu. Önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bugün İslam'ın beş tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın beş tane şartı. Sevgili kardeşlerim, bakıyoruz gözlüklerimizi takıp, acaba bunun neresinde teslim? Neyini teslim etmiş bu insanlar? Namaz kılmayı gerçekleştiriyorlar, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar, kelime-i şehadetle getiriyorlar ve diyorlar ki İslam budur, İslam'ın orta yolu budur. Bunun daha ötesine geçtiniz mi o ifrattır. Ama bu kadarını yapmazsanız olmaz, o da tefrit olur. Siz şimdi İslam'ın beş şartını yerine getirin, bu orta yoldur. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Peki, ellerinde delil var mı? Evet, bir mevzu hadis. Dikkat edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Benim hadislerim tartışılacaktır. Neden? Biliyor bugünlerin geleceğini. Bugünlerde İslam'dan zikrin kaldırılacağını, bugünlerde İslam'dan Allah'a ulaşmayı dilemenin kaldırılacağını, yok edileceğini biliyor Allah-u Teala. Ve ona dayalı olarak bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor ve şirkten kurtulun. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Ayet-i kerimeleri demin söyledik. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi ve 32. ayetleri.

Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte bu gizli şirktir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bütün insanlar gizli şirkte kalmaya mahkumdurlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtularak, gizli şirkten kurtularak takva sahibi olurlar. Öyleyse Hz. İbrahim'in dini dediğimiz zaman bir tek din hatırlayacağız. Kur'an boyunca tek bir dinden bahsediliyor. Hz. İbrahim'in Hanif dini. Peki Hz. İbrahim'den evvel kimin diniydi? Hz. Nuh'un diniydi. Ondan evvel ta Adem Aleyhisselam'a kadar ulaşan bütün peygamberlerin diniydi. Hz. İbrahim'den sonra Hz. Musa'nın dini, Hz. İsa'nın dini, ondan sonra da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini hepsi Hanif dinidir. Üç kitaplı dinde de Allah-u Teala'nın Hz. Musa'ya hitabı senin dinin Hanif dinidir. Hz. İsa'ya hitabı senin dinin Hanif dinidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitabı senin dinin Hanif dinidir şeklinde. İşte Kur'an ayetleriyle bunun ispat edilmesi söz konusu olduğu için şimdi huzurlarınızdayız. Bir defa daha okuyalım Ali İmran Suresinin 67. ayet-i kerimesini. Mâ kâne İbrahim Yahudiyen. İbrahim Yahudi değildi diyor Allah-u Teala. Ve lâ Nasraniyen. Hristiyan değildi diyor. Velakin kâne Hanifen Müslüman. O Hanif idi ve Müslümandı. Müslimdi. Yani Allah'a teslim olmuştu. Ve mâ kâne minel müşrikin, o müşriklerden değildi. Neden? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda gizli şirkten kurtulduğunuz için. Onun için demin Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerini söyledik. Âl-i İmrân suresinin 95. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kul de ki sadakallahü Allah saddaka doğruyu söyler. Yalnız doğruyu ifade eder. Fettebi'u öyleyse tabi olun milleti İbrahim'e, İbrahim'in dinine. Hanifa, Hanif olarak. Öyleyse Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun. Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi olun. Hanif, lügat manası itibariyle teslim demek. Allah'a teslim olma dini, ruhu ve çin, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etme dini. Ve müşriklerden değildi diyor Allah Teala. Ve mâ kâne ve değildi minel müşrikin müşriklerden. Hanif olmak müşriklerden kurtarıyor insanı. Rum 31'de onu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dile ve müşriklerden olma. Dilediği anda kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda o Hazreti İbrahim'in Hanif dinine yani İslam dinine adım atmıştır. Cehennemden de paçayı kurtarmıştır. Enam 161'de şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Kul de ki inneni muhakkak ki ben hedani
Muhakkak ki beni hidayet etti. Rabbi, Rabbim. Rabbim beni hidayet etti, ulaştırdı. İlâ sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakime ulaştırdı. Dinen kıyamen. Kıyamete kadar devam edecek olan dine, millete İbrahim'e Hanifa. Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine kıyamete kadar sürecek olan dine, Hazreti İbrahim'in dinine hidayet etti, ulaştırdı.

Milleti İbrahim'e dinen, kıyamen milleti İbrahim'e, kıyamete kadar ayakta kalacak olan dine, Hazreti İbrahim'in dinine, milletinin dinine hidayet etti de. Ve mâ kâne minel müşrikîn. O müşriklerden olmadı, müşriklerden değildi. Öyleyse aynı olay. Kıyamete kadar ayakta kalacak olan dinen kıyamen, kıyamete kadar ayakta kalacak olan dine, milleti İbrahim'e, Hazreti İbrahim'in dinine hanif olarak ve mâ kâne minel müşrikîn, o yani Hazreti İbrahim müşriklerden olmadı. Neden? Çünkü din Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sadece takva sahibi olamazlar ve şirkte kalırlar. İşte onun için Allah Teala Hazreti İbrahim'den ve onun hanifliğinden bahsettiği ayetlere hep o müşriklerden değildi, o müşriklerden değildi, o müşriklerden değildi diye ifade koymuş ki insanlar müşrik olmanın sadece puta tapmakla olmadığını, bu ayetlerde de şirki aramaları lazım geldiğini ifade ediyor. Bir şirk var, açık şirk, insanların puta tapması. Bir de şirk var, gizli şirk, insanların Allah'a mülaki olmayı dilememesi. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Onlar Allah'a inanabilirler, inanıyorlar diye cennete giremezler. Allah'a inananlar, amin olanlar. Bakınız ne diyor Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin. Ey amin olanlar, inananlar. Yani henüz Allah'a ulaşmayı dilememişler, inanıyorlar ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. Ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve ittekuhu ve kumusalat ve la tekunu müşrikin diyor Allah Teala. Yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve müşriklerden olmaktan Allah'a takva sahibi olarak kurtul. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeseydi o kişi müşriklerden olarak kalacaktı. Gideceği yer cehennem olacaktı. İşte şirkte olan, cehenneme gidecek olan bir insanın takva sahibi olması birinci etapta, ilk etapta onu şirkten kurtaran, cehennemden kurtaran şey bir dilek. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şirkten kurtulur. O Hazreti İbrahim'in hanif dinine girer. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Rum 30'a bağlı. Rum 30'da Allah Teala diyor ki fe'ekim ve çeke liddini hanifa. Hanif olarak ve çini din için ikame et. Fıtratallahilleti fatarannase. Allah insanları nase aleyha, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. La tebdile li halkillah. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Zalike dinül kayyumu. İşte bu kayyum olan dindir. Velakinne ekseren nasi la yalemun. Velakin fakat insanların çoğu, büyük çoğunluğu la yalemun bilmezler diyor Allah Teala.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı apaçık bir dizayn. Hazreti İbrahim var. Hazreti Musa'dan da evvel, Hazreti İsa'dan da evvel, Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den de evvel o Hanif'ti. Hazreti Musa'nın kitabına bakıyoruz. Hazreti Musa'nın da Hanif olduğunu görüyoruz. Hazreti İsa'nın kitabına bakıyoruz. Önce Tevrat'a bakmıştık. Şimdi İncil'e bakıyoruz. Bakıyoruz ki Hazreti İsa da Hanif. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bakıyoruz ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif. Hepsi Hanif, kainatın tek dini, Allah'a teslim dini. Hanif dini üç özellik taşır. Bir, vahdet. Hanif dini Allah'ın tek dini söyler. Vahdet. İki, tevhid. Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek bir toplum. Bir tek toplum, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu o tek toplum. Hepsi cennete gidecek olanlar. Sebep bir tane. Allah'a mülaki olmayı dilemişler. Tek başına bir insanı birinci kat cennete götürecek olan sadece bir dilektir. Giremeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen takva sahibi olamaz ve gizli şirkte kalır. Gideceği yer cehennemdir. Cennete sadece takva sahipleri girer ve şirkte olmayanlar girer. Takva sahibi olmayanlar şirktedir. Takva sahibi olmayanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hac suresinin 78. ayet-i kerimesine geliyoruz. Allah Teala buyuruyor ki ve cahidu fillahi hakka cihadi. Allah için hakkıyla cihad edin. Aslında Allah'ın içinde cihad edin diyor Allah Teala. Ve cahidu ve cihad edin fillahi Allah'ta. Allah'ın içinde hakka cihadihi. Hakkıyla onun cihadını yapın. Ne demek istiyor Allah Teala? Demek istediği açık. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Önce o kişiyi irşat makamına ulaştırır, tabiyetini gerçekleştirir Allah. Sonra da tabiyetini gerçekleştirdiği bu kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasını sağlar. Bu Allah'ın sözüdür. Diyor ki Rad 27'de Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a

ruhunuz Allah'ta olarak öyle bir cihatla cihat edin ki bu hak cihat olsun diyor. Allah Teala hakkıyla cihat olsun diyor. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa neden hakkıyla diyor Allah Teala? Çünkü bundan sonra dik yokuş başlar. İşte o cihat hakkıyla cihattır. 2 saatlik zikri günde 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz. En az 18 saat. Böyle bir hedefi gerçekleştirmeden kimse fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Öyleyse hakkı cihad demek, bir hakkın cihad etmek, kimlerin hakkı? Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmek üzere cihad eden, eğer bu cihadı başarırsa, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, işte o kişi hakkı cihadı gerçekleştirmiştir. Hüveştebeakkum, o Allah sizi seçti. Ve ma ceale aleykum fiddini ve ma ve şey herhangi bir şeyi ceale kılmadı aleyküm sizin üzerinde fiddini min haraç. Sizin için zorluklardan kılmadı herhangi bir şeyi. Hiçbir şeyi dinde sizin için haraç kılmadı, zor kılmadı. Millete ebukum İbrahim. Ki o babanız İbrahim'in dinidir. Millete dinidir. Ebukum İbrahim. Babanız İbrahim'in dinidir. Hüve semmakumül müslimine min kablü. Hüve o ki semma sizi isimlendirdi, isim koydu, kum sizi el müslimin, Müslümanlar olarak isimlendirdi. Min kabri ondan evvel. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininden evvel de sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi diyor. Hazreti Musa zamanında da Allah'a teslim olanlar gene Müslüman ismiyle isimleniliyor. Etekunu şühedâe alennâs. İnsanların üzerine şahitler kıldı. Etekunu yaptı şühedâe şahitler alennâs. Nâs'ın üzerine, insanlar üzerine şahitler kıldı. Şahit olsun diye kıldı. فَلِيَكُنَ الرَّسُولُ فَاَكُمُ السَّلَاةَ ve ise namaz kılın ve atü zekate ve zekatı verin وَاَتَسَمُوا بِاللّٰهِ ve Allah'ın ipine ve Allah'a sarılın وَاَتَسَمُوا بِاللّٰهِ وَاَتَسَمُوا sarılın بِاللّٰهِ وَاَتَسَمُوا بِي sarılın بِاللّٰهِ Allah'a. Ne demek istiyor? Allah'a sarılın. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ve işte o Mevlakum sizin Mevlanızdır. Fe nimen Mevla, o ne güzel Mevla. Ve nimen Nasir, o ne güzel yardımcı. Mevla kelimesi veli olan demek. Veli kelimesi ve evliya kelimesi aynı köktendir. Birincisi tekil, ikincisi çoğul. Mevla da sizin dostunuz demek. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bu ayetler dizisinde Ali İmran 67, Ali İmran 95, Enam 161, Nahl 123, Rum 30 ve Hac 78 hep az.

İbrahim'in Hanif dininden bahsediyor ve Hanif dininin insanları ne kadar güzelliklere ulaştıracağını söylüyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üç özelliği, birinci özellik vahdet, Allah'ın tekliği, ikinci özellik tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir topluluk, üçüncüsü teslim. Ruhun teslimi 1. 22. basamak. Fizik vücudun teslimi 2. 25. basamak. Nefsin teslimi 3. 26. basamak. İradenin teslimi 28. basamak. Öyleyse 7, 14, 21, 28 4 tane 7 basamakla 28. basamağa ulaşılır. Orada irade de Allah'a teslim edilir. Ve Hanif dini, teslim dininin son merhalesi de orada tamamlanır. Önce ruh teslim edilir. 22. basamak. Sonra fizik vücut teslim edilir. 25. basamak. Sonra nefs teslim edilir. 26. basamak. Sonra irade teslim edilir. 28. basamağın 5. kademesi. Ve böylece insan ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Hazreti İbrahim'in dininin gereği olarak, teslim dininin gereği olarak 4 tane teslimi gerçekleştirmek suretiyle Allah-u Teala'nın katında üstün bir noktaya ulaşır kişi. İradesini Allah'a teslim eden herkes için Allah-u Teala İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişiyi irşat makamına tayin eder. Sözlerimizi gene sahabeyle noktalayalım. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada memur ve mezun kılınmıştı. İşte bunu Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi ispat ediyor. Diyor ki Allah-u Teala o sahabe künel ebelin var ya, bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Onların hepsi hidayete erdiler ve hepsi başkalarının irşada ulaşmasına vasıta oldular. Onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. İster ensar olsun, ister macirin, iki gruba da tabi olmuşlar. Onlara tabi'in deniyor. Tabi'ine de tabi olmuşlar. Onlara tebi-i tabi'in deniyor. Tebi-i tabi'den sonra Allah'ın dostlarının ne olduğu Kur'an-ı Kerim'de bir açıklama isim olarak yok. Ama zamanımıza kadar gelenlere baktığımız zaman bunların sadece ehli tasavvuf olduğunu görüyoruz. Ehli tarik olduğunu görüyoruz. Tarikat ehli ve tasavvuf ehli ikisi de aynı şeydir. Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu Allah'a ulaştıran, fizik vücudunu Allah'a teslim eden, nefsini teslim eden, irşad olan ve iradesini de Allah'a teslim eden, 7 safa ve 4 tane teslimi gerçekleştiren insanlar, bütün sahabe 7 safa ve 4 teslimi gerçekleştirmişlerdi. Hepsi Allah'ın dostu olmak şerefine ermişlerdi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz nefs tezkiyesi. Tezkiye temizlemek, temize çıkarmak gibi manalar taşıyor. Nefsin tezkiye olması demek, nefsin kendisini %100 kuşatan afetlerden %50'den daha fazla, %51 oranında kurtulabilmesi hali demek. Nefsimizin tasfiyesi ise nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin %100 yok olması demek. Tezkiye, Allah yolundaki gayretlerimizin nefsimizi temizlemek, nefsimizi afetlerden temizlemek konusundaki gayretlerimizin yarısını kapsıyor. Tasfiye ise bütününü kapsıyor. Nefs tezkiyesi ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada tamamlanır. Bir başka ifadeyle nefs tezkiyesi Allah-u Teala'nın bütün kullarına bir nimetidir. Çünkü karşılıksız verilir. Her kim isterse nefsini tezkiye edebilir. İstemesi yeterlidir. Allah-u Teala mutlaka onu nefs tezkiyesi noktasına ulaştırır. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah-u Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte iki tane ayet-i kerime. Birisi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin ötesinde başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, işte onlar seçilmezler. Seçilenler de %90'ın bu sebeple mutlaka ötesindedir. Ama işin gerçeği şuradadır ki, bu seçilenlerin %10'dan daha fazlası, daha azı ancak Allah'a ulaşmayı diler. Seçilenlerin %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler. Şeytan ne yapıp edip insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışıyor ve çok başarılı bu konuda. İnsanların %90'dan fazlasını kandırmayı başarıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman iblisin korkunç bir başarısını yakalıyoruz. İnsanların %90'dan fazlasının
cehennemden kurtulamadığı bir cehennemi oyun oynanıyor iblis tarafından. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'ın dostuysa o meyve veren bir ağaçtır. Meyve veren ağaç taşlanır. Allah-u Teala'nın dostları devamlı insanlar tarafından tenkit edilir. Onların yanlış bilgilerine iştirak etmediği için doğruları her ne pahasına olursa olsun Allah'ın doğrularını mutlaka insanlara ulaştırdığı için Allah'ın dostları, özellikle Risalet makamını işgal edenler, insanların büyük kısmı tarafından karşı gelinen insanlardır. Allah Teala ilim öğretir ve o öğrettiği ilmi öğrettiğinin başkalarını da öğretmesini şart kılar. Allah Teala risalet görevi verir. Risaletin mutlaka açıklanmasını emreder. Ve insanlar tarih boyunca edindikleri yanlış bilgilerin ışığı altında ona karşı çıkarlar. İşte şimdi sevgili kardeşlerim, hal böyle olunca nefs tezkiyesi insanların, dinle meşgul insanların %90'ının gerçekleştirmediği bir olaydır. Nefs tezkiyesini muhtevasını alan yol, tasavvuf yolu olarak değerlendirilmektedir. Doğru bir teşhistir. Ama tasavvuf yolu aslında Kur'an yoludur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin hayatı tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşamanın işaretlerini taşır. Tasavvuf, ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini gerçekleştirir. Kur'an bunların dördünü de farz kılar. Ruhun teslimini de, fizik vücudun teslimini de, nefsin teslimini de, iradenin teslimini de. Şimdi biz bu konuşmamızda sizlere sadece ruhun Allah'a teslimini sağlayabilecek olan kesimini anlatacağız. Bu kesim nefs tezkiyesi adını alıyor. Biz insanlar bir ruha sahibiz, bir de nefse. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Biz onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük. Diyor ki Allah Teala ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fucuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Diyor ki, o nefse ve onu sevva edene, üfürülen bir ruhumuza karşılık sevva edilen, yani dizayn edilen, Allah Teala tarafından dizaynla bir hüviyet kazandırılan nefsimiz. O nefse şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir diyor Allah Teala. Şeytan devamlı olarak nefsimizin Allah'ın emirlerine karşı çıkmasını sağlamaya çalışır. O kişinin ömrü boyunca şeytan ona hep Allah'ın emirlerine itaat etmemesini, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemesini telkin etmeye çalışır. En büyük düşmanımız şeytandır, iblistir. Sevgili kardeşlerim, iblisin bu telkinlerine karşılık
Nefsimize bu telkinleri yapabilir. Çünkü ruhumuz şeytanın bütün telkinlerine kapalıdır. Ona hiçbir zaman şeytanın tesir etmesi mümkün değildir. Çünkü ruhumuz tamamen hasletlerden oluşmuştur. Şeytan hiçbirisine en ufak bir tesirde bulunamaz. Ve de ruhumuz sadece Allah'ın direktiflerini yerine getiren bir hüviyet taşır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Yani Allah'ın hedef gösterdiği her şey ruhumuz için geçerlidir. Mutlaka gerçekleştirmek ister. Allah'ın hedef gösterdiği her şey nefsimiz için geçersizdir. Onun tam tersini yapmak ister. Eğer nefsimizi kendi haline bırakırsak. Onun için Allah Teala nefsin tezkiyesini de yani %51'ine kadar afetlerin yerine fazılların geçmesini Allah Teala dizayn eder. Bu nefsin tezkiyesidir. Bir kişi daimi zikre ulaştıktan sonra nefsinin kalbindeki bütün afetleri tamamen yok eder. Bu da nefsin tasfiyesidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi hiçbir zaman nefsini tezkiye edemez. Dilemezse zaten gideceği yer kişinin cehennemdir. Allah Teala açık bir biçimde bunu söylüyor. Diyor ki Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيْنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar muhakkak ki kesinlikle Allah'a mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken Allah'a ilka etmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehenneme gideceği ifade ediliyor. Ve nefs tezkiyesi olayı Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Yani kalbinden bir dilekle, şuradan kalbinden bir dilekle, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Veya Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermiş ruhlarını sana ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de onlar gibi ermiş evliya olmak istiyorum, ermiş olmak istiyorum. Bu da bir taleptir, aynı hüviyettedir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde hepimiz için söz konusu şudur ki, biz Allah'a mülaki olmayı mutlaka dilemeliyiz. Sadece dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Öyleyse dilersek ne olur? Dilersek Allah Teala harekete geçer ve irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen bizleri onu irşat makamı olarak gören, irşat makamı olarak kabul eden bir hüviyete ulaştırır. İrşat makamının söylediklerini işitmeyen, onun söylediklerini herhangi bir insanın söylediklerinden ayırt edemeyen bizler, İrşat makamının söylediklerini ayırt etmeye başlarız. Ve de onları kalbimize indirmeyi hiç aklımızdan geçirmezken, kalbimize indirip idrak ederiz. Bu sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah onların görme hastalarının üzerindeki
gışaveti alır, gözlerinin önündeki hicab-ı mestureyi kaldırır, kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hastalarının mührünü açar, kalplerindeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar. Böylece o kişi irşat makamını irşat makamı olarak gören, sözlerini irşat makamının sözleri olarak işiten ve o sözleri idrak eden birisi hüviyetine girer. Böyle olması onun zikretmesini sağlar. Zikretmesi başlangıçta ona sadece %2 rahmet nuru kazandırır. Nefsinin kalbine %2 rahmet nuru girer, kalpte kalır. Ama önemli olan nefs tezkiyesini sağlayacak olan unsur, kişinin nefsinin kalbindeki muhtevanın nur muhtevasının, nurun %51'e ulaşmasıdır. Sadece %2 nur oluşmuştur. Kişi %2 nur oluşunca huşu sahibi olur. Allah Teala o kişinin kalbinde hadis suresi 6. ayet-i kerime, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle, haktan inen şeyle, haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi. Nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi, huşunun oluşması, kişinin al-hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorması, Allah'ın mürşidini göstermesi ve kişinin mürşidine ulaşması. Bütün bunlar ard arda gelen olgular. Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Mü'minin suresinin 3. ayet-i kerimesine göre onun kalbine ulaşıyor. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu diyor. Kim Allah'a amin olursa, bana ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı derse, Allah onun kalbine ulaşır diyor. Allah demiyor, ben ulaşırım diyor. Allah olarak onun kalbine ulaşırım diyor. Yehdi, ben hidayet olurum, hidayet ederim, ulaşırım.

kalbehu onun kalbine. Sadece amin olanların hemen ve öyleyse ben o kişi ki yümin amini olur. Billahi Allah'a karşı amin olur. Allah'a ulaşmayı diler. O zaman diyor ben onun kalbine ulaşırım. Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaştıktan sonra kalbini Allah'a çeviriyor. Allah'tan gelecek olan nurları nefs tezkiyesi için alabilmesini temin etmek üzere. Diyor ki Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah onların kalplerini Allah'a çevirir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerini Allah'a çevirir diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği şey bundan sonra o kişinin göğsünü yarmaktır. Göğsünden kalbine bir nur yolu açmaktır. Hemen yuridullahi en yehtiyehu yeşrah sadrihu lil-İslam diyor Allah Teala. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve teslimlere açar. İslam olması için ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için açar diyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Ve gerçekleştiriyor Allah Teala kişinin göğsünü göğsünden kalbine bir nefsin kalbine bir nur yolu açarak göğsünü yararak açıyor. Ve kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikreden bu kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle Faz isimli iki tane nur geliyor. Kalbi rahmet için açık kişinin ve bu rahmetin o kişinin kalbine ulaşması söz konusu. İşte %2 rahmet konunun başlangıcı. Sonra ne olur? Kişi hacet namazını kılar, mürşidini sorar. Mutlaka Allah Teala mürşidini gösterir. Üzerimize farz. Mürşid üzerimize farz. Maide suresi 35. ayet-i kerimesi. Allah Teala ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesîleti diyor. Ey amin olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin diyor Allah Teala'dan. Kişi hacet namazını kılıp mürşidini Allah Teala'dan isteyecek. Nasıl isteyeceğini açık bir şekilde gösteriyor Allah Teala. Allah'tan isteneceğini ve namazla esneyeceğini. Bakara 45 ve 46 Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekebiratun illa alel haşiyin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi yani mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki onlar Allah'a milaki olacaklarına ruhlarını
dünya hayatını yaşarken Allah'a ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Bir insan buna kesin şekilde inandığı zaman huşu sahibi oluyor ve mürşidini Allah'tan istemek yetkisinin sahibi, nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru var ve mürşidini istiyor, Allah gösteriyor, kişi gidip taviyetini gerçekleştiriyor. Ne olur? Allah Teala o kişinin başının üzerine Devrin İmamı'nın ruhunu gönderir. Bir, o kişinin kalbine imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlığının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerin içine iman yazılır diyor. O kişinin bütün günahlarını Allah Teala sevaba çevirir bu noktada. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala 69. ayet-i kerimesinde söylediği "Onlar ki cehenneme giderler" ifadesini kullandıktan sonra cehenneme gitmeyecek olanları açıklıyor. Cehenneme gitmeyecek olanların hüviyetini veriyor. Diyor ki onlar amin-i salihat işleyenlerdir. Nefs tezkiyesi yapanlardır. Onların günahlarını Allah sevaba çevirir diyor. Onlar diyor tabiiyetlerini gerçekleştirenlerdir. Kim tabiiyetini gerçekleştirirse mümin olur. Bu mümin olmak imanı artan bir mümin olmaktır. Çünkü kişinin kalbine iman yazılır. İşte Allah Teala onlar ki diyor mümin olmuşlardır. İmanı artan mümin olmuşlardır ve amel-i salihat yaparlar, nefs tezkiyesi yaparlar. Onlar diyor Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Yetmez. Allah Teala o insanlara o güne kadar 1'e 10 verirken, 1 derecelik kazançlarına 10 katını verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlar ve o kişi gök katlarında yükseldikçe bu 1'e 100, 1'e 200, 300, 400, 500, 600 ve 700'e kadar ulaşır. Burada kişinin geçeceği 7 nefs kademesi söz konusudur. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. İşte nefsi emmareyi anlatıyor Allah Teala Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerine rahim esmasıyla tecelli eder. Bu ayet-i kerime gereğince. Bu tecelli o kişide söylediğimiz gibi yedi tane
unsuru oluşturur. Kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Sonra da mürşidine ulaşır. İşte nefs tezkiyesinin başlangıç noktası nefse emaredir. Bütün insanlar başlangıçta nefse emaredir. Şerri emreden bir nefs kademesi. Nefsin kalbindeki nurlar, %2 rahmet nuru kişinin kalbine girmişti. İlk %7 fazıl birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin kalbinde %1 olur, 2 olur, 3, 4, 5, 6, %7'yi bulduğu zaman nefs-i tezkiye noktalanır. Nefs-i tezkiyenin tamamlandığı an, o kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikiminin gerçekleştiği andır. Bu noktada o kişi ruhu ana dergaha ulaşmıştır. Ana dergahta seyri süluka çıkanlarla, yani Allah'a ruhları ulaştıracak olan yolculuğa çıkanlarla birlikte bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar ulaşabilir. Birinci katta sadece açıkta, kırda secde edilir. Burası nefsi tezkiyedir. Söyledik Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre. Sonra nefsin kalbindeki nurlar %6-7 ve nihayet %7'ye kadar zaten nefsi emarede ulaşmıştı. %8-9-10 %14'e kadar da nefsi levvamede oluşur. Kişi bütün hataların nefsinin afetlerinden kaynaklandığını öğrenmiştir. Nefsini levmetmektedir, kınamaktadır ama mani de olamamaktadır. Nefsi devamlı hataları işlemekte devam eder. Hataları işlemeye yeltenir ve başarır da bunu. Ve kişi buna üzülür ama henüz engelleyemez. Burası kişinin nefsini kınadığı nefsi levvamedir. Nefsinin kalbinde %14 fazıl birikimi gerçekleştiği zaman ruh ikinci gök katına ulaşır. Suvarılma havuzlarının bulunduğu gök katına ulaşır. Bu kişi zikrini daha çok arttıracaktır. Artan zikrin karşılığı olarak nefsin kalbindeki nurlar çoğalacaktır, fazıllar. Artık rahmet nuru gelip yerleşemez. Sadece fazıllar yerleşecektir. %98'e kadar ulaşacak bir fazıllar dizisi. Kişiyi fazilet sahibi kılacaktır bu. Erdemli kılacaktır. İşte %21'e ulaştığı noktada kişi nefsi mülkimenin sahibi olur. Başlangıçta söylediğimiz 3 ayet-i kerime, Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Ve nefsin ve ma sevvaha ve elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene, o nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. İşte burası o nefse ilham edilir diyor Allah Teala. Hem takvası hem fücuru. Bir taraftan Allah takvasını ilham ederken öbür taraftan da iblis devamlı fücuru ilham eder. Burada ruh üçüncü gök katına ulaşmıştır. Nefsin kalbinde %21 fazıl birikimi gerçekleşmiştir.
kişi zikrini arttırmaya devam eder. Ne olur? Nefsin kalbindeki fazıllar %28'e ulaştığı zaman dördüncü nefs kademesi oluşur. Bu kademe mutmainnedir. Kişi dördüncü kademede doyuma ulaşır, mutmain olur. Mutmain olan, tatmin olan kişidir. Allah'ın verdiği ücreti kişi optimal olarak değerlendirir. Düşünür ki sadece böyle düşünenler mutmain olanlardır. Eğer Allah Teala bana daha fazla para verseydi, ben muhakkak ki bu paraları Allah'ın yasak ettiği yerlerde harcayabilirdim. O zaman da param sebebiyle bir sürü günahın içine dalardım. Allah'ın yasak fiillerini işlediğim için. Eğer Allah bana daha az para verseydi, onunla da geçinemezdim. Hamd ederim, şükrederim Allah-u Teala'ya ki, Allah'ın bana verdiği bu parayla ben geçinebiliyorum. Benim taleplerime bu para yeterli. Allah'a hamd ederim, şükrederim diyor kişi. İşte burası kişinin mutmain olduğu nokta, doyuma ulaştığı nokta. Onun kazandığı paranın 1000 katını, 10.000 katını kazananlar olabilir. Ama bu insanlar bu kişiyi hiç alakadar etmez. O Allah ile ilişkisini bilir. Allah ile dostluğunun o muhteşem mutluluk sarhoşluğunda yaşar. Tatmin olur. Allah'ın verdikleri ona yeterlidir. Ve bilir ki ruhu bu noktada 4. gök katındadır. Sadece 3 kat kalmıştır ruhunu Allah'a ulaştırmak noktasına, o büyük mutluluğa, vuslata ulaşmak noktasına 3 kat kalmıştır. Bir %7 daha nur birikimi bu kişi nefsi radiyeye ulaşır. Daha sonra da nefsi mardiyeye ulaşır. Birisi Allah'tan razı olmak, ikincisi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh fetkuli fi ibadi vetkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Allah'tan razı olmak, radiye. Razı olmak, radiye. Allah'ın kişiden razı olması ise mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak diyor Allah Teala, ey ruh, Rabbine geri dön. Rabbine rücu et. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Fizik vücuda hitap ediyor. O zaman Rabbine ruhunu ulaştırdığın zaman, Rabbine döndüğün zaman, o zaman kullarımın arasına gir, Allah'a mülaki olan, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kullarımın arasına gir ve cennetime gir. 3. kat cennetten bahsediyor Allah Teala. İşte kişi mutmain olduktan sonra, mutmain olan kişi Allah'tan razı olan kişidir. Nitekim %7 daha fazla artışı kişiyi radiye kademesine ulaştırır.
bir %7 daha nur birikimi kişi vardiye noktasına daha ulaşır. Radiyede o Allah'tan razı olmuştur. Önce biz Allah'tan razı olacağız. Sonra da vardiyede Allah bizden razı olur. Biz Allah'tan razı olduğumuz zaman mutlaka Allah da bizden razı olur. Sevgili kardeşlerim ve geriye bir tek makam kaldı. Kademe kaldı. Vuslat. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. İşte bu tezkiye ile gerçekleşir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse o kendisi için, kendi mutluluğu için, kendi huzuru için, kendisi için demekten Allah Teala'nın muradı bu. Kendi mutluluğu için, kendi huzuru için, kendi menfaati için nefsini tezkiye etmiştir ve ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a vasıl olur. Allah'a dönüp ulaşır. Kişinin dünya adlı bu gezegende ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru, Allah'a kadar bir yolculuğu, manevi yolculuğu diğer ruhlarla beraber Sitret-ül Münteha'ya kadar olan yolculuğu gerçekleştirir. Ondan sonra tek başına Sitret-ül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte ruh dediğimiz şey, bizim ruhumuz zannettiğimiz şey aslında bizim ruhumuz değildir. O ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala ve nefaha fihin ruhihi diyor. Ona, onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Üfürülen bizim ruhumuz mu? Hayır, Allah'ın ruhu. Bizim vücudumuza üfürüldüğü için vücudumuzun tam olarak şeklini alır. Her şeyiyle onun aynı görüntüyü sağlar. Ama biz onu Rabbimize gönderdiğimiz zaman ait olduğu yere geri dönmüştür. Allah'ın beklediği ruhumuz Allah'a dönmüştür. Bu kişiye velayeti kazandırır. Allah'ın üçüncü kademedeki evliyalık makamına, ermiş evliya olma noktasına Allah Teala kişiyi ulaştırır. Deriz ki o ermiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. İşte burada kişinin ermiş evliya olması söz konusu. Peki nefs ne olmuştur? Başlangıçta %2 rahmet birikimi. Sonra 7 defa %7 fazıl birikimi. 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. 2 de başlangıçtaki rahmet birikimiyle kişi %51 nur birikimini sağlamıştır nefsinin kalbinde. O kişinin ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra kişi Allah-u Teala tarafından koruma altına alınır. Şeytanın ona müdahale etmesini Allah-u Teala kesin şekilde önler. Şeytanın o kişiye müdahale edip onu Allah'ın yolundan çevirmesi kesin şekilde önlenir.
Allah-u Teala vermiş olduğu sözün gereği olarak kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylediği şeyin yanı başında Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyordu. Diyordu ki Allah dalalette olanları bırakır. Herkes dalalettedir. Doğuşundan itibaren bütün insanlar dalalettedir. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilesinler, diledikleri anda dalalet hayatı biter, hidayet hayatı başlar. Dilek, hidayet hayatının başlaması ve kişinin cehennemden kurtulmasının temel işaretini taşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulmuştur bir tek dilekle. İşte bu muhtevada kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah'a ruhunu 7 defa %7'lik fazıl birikimiyle, 2 de rahmet birikimiyle, %51 nur birikimiyle gerçekleştirmiştir. Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği gibi, o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Nefs tezkiyesi orada tamamlanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, şimdi konumuzun başlangıç noktasını dönelim. Ne diyor duanın Allah-u Teala Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde fe elhamaha evvela ve nefsi ve ma sevvaha, o nefse ve onu sevva edene diyor. Dizayn edene nefs dizayn edilmiştir. Ve elhamaha fucuraha ve takvaha, o kişiye şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Ve asıl üzerinde durduğumuz konuya ulaşıyoruz. Kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki nefsini tezkiye eden kişi felaha erer. Bu üçüncü felah kademesidir. İşte burada Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde nefsini tezkiye eden felaha erer diyen Allah Teala konunun başlangıcına atıf yapıyor. Daha kişi nefsini tezkiye falan etmemiş. Henüz Allah'tan ilham alma safhasında. Ama nefsini tezkiye ederse felaha erer. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinin yarısından

ifadesi gereğince felaha ermek için yapar. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Felaha eren kişi, ruhu Allah'a eren kişidir. Bu kişi ermiştir. Ruh Allah'a dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte Allah'a dönen kişi, ruhu Allah'ın zatında yok olan kişi ermiştir. Ve bu noktaya kadar her şey Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. İnsanlar hep zannederler ki Allah'a ruhun ulaşması mı? Zaten din adamlarının büyük kısmı hayır böyle bir şey yok. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür diyorlar. Diğer insanlar da bunu o kadar büyük bir olay zannediyorlar ki, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli, Yunus, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Erzurumlu Rum, İbrahim Hakkı Hazretleri, Eşref Rumi Hazretleri, bunlar hepsi ermiş evliya. Hayır, onlar sadece ermiş evliya değil. Onlar sadece ruhlarını Allah'a teslim etmiş insanlar değil. Onlar ruhlarından sonra fizik vücutlarından sonra nefslerinden sonra iradelerini de Allah'a teslim edip sahabe gibi bütün teslimlerini tamamlamış olanlardır. Onların hepsi irşat makamının sahibi kılınmışlardır Allah Teala tarafından. Bu ise irade teslimini de mutlak olarak alır. Bizim sizlere bu anlattığımız husus sadece yolun yarısıdır. Kişinin nefsinin kalbinin %51'inin nurlarla dolduğu, kişinin mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi kılındığı, mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi kılındığı, birincisi üçüncü basamak, ikincisi 14. basamak, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılındığı, bu dünyanın ötesindeki nimetlerin bu standartlara teşekkür ettiği birisi. Ama öbür taraftan bu dünyadaki mutluluk da söz konusu. Nefsinin kalbinde bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %51 nur oluşmuştur. Yani nefsin %51'i şeytanın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün hususları da işleyen birisidir. Bir başka ifadeyle Allah açısından alalım. Allah'ın bütün emirlerini %51 ölçüsünde yerine getiren, yasak ettiği fiilleri gene %51 ölçüsünde işlemeyen bir insandır. Yani hayatının yarıyı aşkın bir zamanı mutlu olarak gerçekleşecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizin daha sonuna ulaştık. Nefs tezkiyesi konusundaki açıklamalarımız inşallah bir özet açıklamaydı. Burada inşallah tamamlanır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki nefs tezkiyesi adıyla bir sohbetimiz daha tamamlandı. Sizlerle beraber mutlu anlar geçirdiğimiz ümidiyle sözlerimizi tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Bu akşamki konumuz rıza. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve kavramlar kesimine rızayı ekliyoruz bu akşam inşallah. Rıza hoşnutluk anlamına geliyor. Allah'ın rızası, Allah'ın sizden razı olması, yani Allah'ın sizden hoşnut olması manasına geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın rızasını kazanmak temel ilkeniz olmalıdır. Böyle bir dizaynda Allah'ın rızası ve sizin Allah'tan razı olmanız. Kur'an-ı Kerim'in dizaynı boyunca 28 basamakta Allah'ın 7 tane rızası söz konusudur. Bütün rıza basamakları diğer mefhumların, Kur'an-ı Kerim mefhumlarının, mesela bir amin olmanın, mesela felahın, mesela takvanın, mesela hidayetin, mesela Allah'a kul olmanın, mesela Allah'a teslim olmanın 7 kademelik gelişimi içerisinde her seferinde onlardan bir evvelki sırayı ifade eder. Allah razı olmuştur ki biz amene olmuşuzdur. Allah razı olmuştur ki mürşidimize ulaşmışızdır. Rıza bu açıdan bakıldığında bir nevi müsaade hüviyeti taşır. Allah razı olmalı ki bize o hedefe ulaşma müsaadesini versin, biz o hedefimize ulaşabilelim. Böylece 7 safhanın taviyetten sonraki ruhun Allah'a ulaşması safhasının, fizik vücudun Allah'a kul olması safhasının, nefsin Allah'a kul olması safhasının, İrşada ulaşma safhasının ve iradenin teslimi safhasının her birinden bir evvelki kademe Allah'ın rızasını içerir. Öyleyse nerelerde rıza var? Neden? Beraberce ona bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın rızası Kur'an-ı Kerim'de çokça geçen bir konu. Bakara'da, Ali İmran'da, Meryem'de, Taha'da, Neml'de, Muhammed'de, Hadid'de, Mücadele'de, Haşr suresinde, Mümtehine suresinde, Tahrim ve Cin surelerinde hep Allah-u Teala razı olmak fiilinden bahsetmiş. Rıza müessesesi girmiş devreye. Birinci basamakta olayları yaşarız. 28 basamaklık skala içerisinde rıza müessesesinin ait olduğu yerlere beraberce bakmak üzere harekete geçiyoruz. Birinci basamak, olayları yaşamak. Herkes yaşar. Allah'ın rızası söz konusu değildir. İkinci basamak, olayları değerlendirmek.
herkes değerlendirir. Allah'ın rızası söz konusu değildir. Gerekli değildir, gerekmez. Herkes olayları değerlendirir. Cehenneme gidecek olanlar da olayları değerlendirir. Cennete gidecek olanlar da olayları değerlendirir. Allah'ın dostları da dostu olacaklar da değerlendirir. Düşmanı olacaklar da değerlendirir. Ama bu değerlendirme ikinci basamak. Herkes değerlendirir ama bu değerlendirmeler Allah için bir ölçüdür. Yani Allah Teala kişilerin olaylar karşısında takındıkları tavra, onların olaylardan etkilenerek yaptıkları davranışlara bakarak onları ölçmek istikametinde onların üzerinde oluşturduğu olayların sonucuna ulaşır ve o kişileri seçer veya seçmez. Seçim ikinci basamakta gerçekleşen bir vetiredir ve Allah'ın rızasını gösterir. Allah o kulunun Allah'a ulaşmayı dilemeyi göstermesi açısından ona müsaade vermektedir. İkinci basamaktaki seçimiyle. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allahü yeştebi men yeşâ'ü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın seçimi söz konusu. Enam suresinin 87. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, onların atalarından, onların zürriyetlerinden, onların kardeşlerinden seçeriz ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki biz onunla insanları hidayete erdiririz. O zaman hep bir seçimin var olduğunu görüyoruz. İşte ikinci basamak seçimdir. Neyin seçimidir? Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olan kişilerin seçimidir. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka bu seçilenlerin arasındadır. Ötekilerde öyle bir hüviyet hiçbir zaman oluşmayacaktır. Onlar Allah'a ulaşmayı hiç dilemeyeceklerdir. Dilemeyecekleri ise Allah-u Teala tarafından önceden bilinmektedir. Bu sebeple Allah-u Teala sadece dileyebilecek olanları seçer ama birçok seçtiği de Allah'a ulaşmayı gene de dilemezler. Dilemeyebilirler ama dileyenler için Allah'ın seçimi Allah'ın birinci rızasını oluşturur. Bu üçüncü basamak için İkinci basamaktaki Allah'ın rızasıdır. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a ulaşmayı dilediği için üçüncü basamaktadır. Dördüncü basamakta Allah bunu görür, derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Rahim esmasıyla tecellisi kişinin geleceği için mutlak bir kapı açılması demektir. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs bana şerri emreder. Çünkü nefs şerri emreder.
Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemek babında buyuruyor ki Ankebut 5'te kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ve Allah'ın 4. basamaktaki Rahim esmasının tecellisi o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ikindeti alıp yerine ihbat koyar Allah-u Teala. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestire vardır, kulaklarında vakra, kalplerinde de ekinli. İsra 45-46 onu söylüyor. Habibim, sen Allah'ın ismini tek tek okuduğun zaman biz o insanlarla senin aranda onlarla senin aranda hicab-ı mestire vardır diyor Allah-u Teala. Gizli bir perde. Aslında yani onların gözlerinde o perde vardır diyor. Bu sebeple insanlar bakar fakat göremezler. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Senin söylediklerini işitemezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor Allah Teala. Senin söylediklerini idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. Ve 5. basamakta gözlerdeki hicab-ı mestureyi, 6. basamakta kulaklardaki vakrayı, 7. basamakta kalplerdeki ekinneti alır ve yerine ihbat koyar Allah-u Teala. Kişi 3. basamakta birkaç dakika sonra 7. basamağa ulaşmak üzere bir seçim yapar. Allah'a ulaşmayı diler. Birkaç dakika içinde Allah-u Teala söylediğimiz işlemleri gerçekleştirip onu 7. basamağa ulaştırır. 8. basamakta bu kişinin kalbine Allah ulaşır ve kalbine hidayet koyar. Bu hidayetle o kişinin kalbi Allah'a döner. 9. basamak. Allah Teala buyuruyor فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبِهُ Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onun kalbine ulaşırız diyor, hidayet koyarız diyor. Ve Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde o gaybde Rahman'a huşu duyanlar var ya, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Ve 10. basamağa ulaşıyoruz. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime, göğsünü yararak teslimi açar. Göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar. Kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor Allah-u Teala. Ve bunun üzerine kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz onun göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Ama kalp mühürlü. Ne rahmet ne de faz kalbe giremiyorlar kalp mühürlü olduğu için. Ama konu sızmaya gelince rahmetin sızabildiğini görüyoruz. 11. basamakta nefsin kalbinin içine rahmet sızıntısı başlar. Bu o kişinin nefs tezkiyesi yapması için ön adımdır. Nefsin kalbinde böylece içeri giren rahmet kalpte kendisine bir
yer tutmaya, yapışmaya başlar oradaki kalbin duvarına ve küfür kelimesinin bütün itici gücü rahmetin oradan ayrılmasına sebebiyet vermez. Ama rahmetin de orada yerleşebilmesi %2'yi aşabilecek bir hüviyete ulaşamaz. Bu 10. basamaktaki göğüsten kalbe nur yolu açılmasının arkasından nefs tezkiyesinin başlangıçtan evvelki safhasıdır. Nefs tezkiyesi salavat nuruyla başlar. Nefs tezkiyesi fazilet nuruyla başlar. Ama fazilet nuru başlangıçta rahmetle beraber geldiği halde kalbin içine girememiştir. Nefs tezkiyesi başlayamamıştır. Ama nefs tezkiyesinden önceki afet azalması burada başlamıştır. %1 derken %2 nur, rahmet nuru o kişinin kalbinde oluşur. Bu bir nevi ileri karakoldur nurlar için. Bir nevi öncü kuvvettir. Nefsin kalbinde asıl savaş başlamadan evvel gelip yerleşen. Asıl savaş kalbin mühürü açıldıktan sonra başlayacaktır. Kalbin mühürü hala kapalı. Ve kalbe giren nurlar %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi oluruz. Huşu sahibi olmak nefsin kalbinde %2 nur birikimini ifade eder. Nefsin kalbine Allah'ın nurlarının sızması, Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbe sızması, kalbine faziletler, kalbine rahmet sızan kişinin dizaynıdır. Diyor ki Allah Teala, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle, nurla, yani iki nurdan sadece birisiyle o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Huşu %2 nura kadar devam ediyor ve orada kalıyor. Ama huşuya ulaşan kişinin bir hakkı var. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak. Bakara suresi 45 ve 46. ayet-i kerimeler. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Yani mürşidinizin kim olduğunu öğrenmeyi isteyin Allah tarafından. Bu zor bir iştir, büyük bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki ruhlarını ölmeden Allah'a mülaki kılacaklarına, ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar. Ve ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a ulaşacağına da yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar. Burası on ikinci basamak, kişi huşu sahibi oluyor ve hacet namazını bu ayet üzere ve iki ayet üzere kılıyor. Allah'ına mutlaka mürşidini gösteriyor. Gösterdiği zaman 13. basamakta kişi ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyor. Ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ediyor, tabi oluyor.
Tabiiyet Nebi 38'de arşı tutan melekler ve etrafındaki kişi oradadırlar diyor. Tövbe eden ve tövbe ettiren, mürşitle mürit konuşur, kendisine izin verilen iki kişi konuşur sadece diyor Allah Teala ve doğruyu söylerler. Burası 14. basamak. Tövbe işlemi ve neticede kişinin tabiyetinin gerçekleşmesi. Bu gerçekleşme 10 tane nimetle sonuçlanır. İşte bu gerçekleşmeden evvelki 13. basamak Allah'ın rızasını gösterir. Eğer kişi Allah-u Teala'ya sormuşsa, Allah-u Teala ona kimseyi göstermemişse, Allah'ın rızası yoktur. Henüz oluşmamıştır kişi. Ama Allah'ın rızası vardır, kişi sormamıştır. O da mümkün. Ama eğer kişi sormuşsa ve ona Allah-u Teala mürşidini göstermişse, bu Allah'ın rızasının mevcut olduğunu ve o kişiye açıklandığını gösteren kesin bir işarettir. Ne olur? Kişi mürşidine ulaşır, önünde diz çöker, tövbe eder. Tövbe gerçekleştiği zaman rızadan sonraki tövbe, ki bu ikinci rızaydı. Birinci rızaya aminullah rızası diyoruz. Bu ikinci rızaya da müminler rızası diyoruz. Neden? Çünkü Allah Teala kişi bu tövbeyi yaptığı anda onun başının üzerine devrin imamının ruhunu getirecektir ve onun kalbinin içine imanı yazacaktır. Mücadele 22. Onların başının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbine iman yazılır diyor. Kişinin kalbinin içine imanın yazılması için birinci nimeti o ruhun, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi, ikinci nimeti bunun arkasından o kişinin kalbinin mührünün açılması, üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, dördüncüsü kalbin içine imanın yazılması. Allah'ın beşinci nimeti Mücadele 22, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine değil, Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsediyor Allah-u Teala. Furkan 70'de diyor ki, ama kim tövbe eder de, irşat makamında tövbe eder de, mümin olursa, kalbine söylediğim şekilde iman yazılırsa ve nefs tezkiyesine başlarsa, o kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir diyor. Ve ruhu tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a döner. Furkan 71. İşte birincisi, beşinci nimeti Allah-u Teala'nın kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmesi. Altıncı nimeti ruhun günahları sevaba çevrilmiş bir şekilde, yani tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a geri dönmesi. Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'ın yoluna girmesi, sırat-ı müstakime ulaşması. Allah'ın bir başka nimeti nefsin nefs tezkiyesine başlaması. Ruhun yola çıkması Nebe 39'da da anlatılıyor. Zalike yevmül hakkı hemen şahit teaze ila rabbihim meaba diyor Allah Teala. O kişinin o kişi için o gün hak günüdür. Hak günü kişinin
ruhu kendisine bir yol edinir. Allah'a giden, Allah'a ulaştıran. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı ona meap olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyeye başlıyor. Nefs tezkiyesi

Bu noktada kim zikir yaparsa o kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Kat eflaha men zekâ diyor Allah Teala. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Zikir adı verilen işlevle Allah'ın adının devamlı devamlı tekrarıyla zikir yapılır. Allah'tan gelen rahmet fazla salavat nurları kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbin açılmış olan mührün üzerine baskı yaparak mührü zülmani kapıya indirir. Zülmani kapıyı kilitler. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavattan fazıllar iman kelimesinin manyetik alanına kapılarak karşıt kuvvetleri temsil ettikleri için iman kelimesine yapışırlar. Böylece nefsin kalbinde bir birikim başlar. Adı nefs tezkiyesi. Allah Teala diyor ki Nur Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Öyleyse nefs tezkiyesi burada başlıyor. Peki nefs tezkiyesi olur da nefsin kalbine nurlar dolmaya başlarsa karanlıklar ne olur? Nurların, faziletlerin girdiği yere karanlıklar gelip onları tekrar işgal edemez. İman kelimesinin etrafında sağlam bir tezkiye olayı başlamıştır. Nefsin kalbine faziletler yerleşmeye başlamıştır. Bu faziletler yüzde kaç birikirse nefsin kalbindeki afetler o kadar azalacağı için şeytanın hakimiyeti de o kişide o kadar azalır. Ve nefs tezkiyesi bu hüviyette devam eder. Ama bir taraftan da nefs tezkiyesi sebebiyle şeytanın hakimiyeti kişinin üzerinde azaldığı için o kişi şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. İşte bu konu Allah-u Teala tarafından Yasin 60 ve 61'de açıklanıyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane innehu leküm adun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim diyor Allah-u Teala. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Görüyoruz ki fizik vücudumuzun Allah'a kul olması söz konusu şeytana kul olmaktan kurtularak, şeytanın hakimiyet alanından kurtularak. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyesine paralel olarak fizik vücudumuz Allah'a kul oluyor. Ve nefs tezkiyesi. Aynı zamanda nefsin afetlerinin azalması boyunca irademiz de giderek güç kazanıyor, daha güçlü oluyor. Düşmanları azalacağı cihetle. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda yeni bir olay başlamıştır, nefs tezkiyesi. 14. basamakta başlayan nefs tezkiyesi, ilk %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde oluşunca nefsi emmareye ulaşırız. Nefsi emmare, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Emare nefs. Nefsin %7'si artık şerri emretmiyor. İlk %7 nur birikimiyle ruh birinci gök katına ulaşmak imkanını buluyor. Sonra daha çok zikir.
ve nefsin kalbine giren faziletler %7'den %14'e ulaşıyor adım adım. Ulaştığı zaman kişi nefsi levhamede. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَّامَةِ diyor Allah-u Teala. O levvame nefse kasem ederim. Ela hayır. O nefse, o levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Kasem edilen bir nefs kademesi kişi nefsini suçluyor ama hataları yapmaktan da kendini önleyemiyor. Hataları yapmaya devam ediyor. Peki sonra? Sonra daha ötesi var konunun. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsim ilhime. Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha. Şems 8. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah-u Teala. Ve kişi daha çok zikir yapıyor. Üçüncü kata gelen ruh buradan dördüncü kata yükseliyor. Ne zaman? Dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman kişinin kalbinde ve dördüncü gök katının da kapıları açılıyor. Kişi dördüncü gök katına ruhen ulaşıyor. Nefsi mutmainne. Kişi mutmain. Doyuma ulaşmış. Allah ne verdiyse kendisine, verdiklerinin kendisine mutlaka yeterli olduğunun kesin bilincinde kişi. Bu dizaynın içerisinde, bu bilincin içerisinde Allah'ın kendisine verdikleri nin yeterliliği kesin. Allah Teala diyor ki ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Onlar amel olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur diyor Allah-u Teala. Doyuma ulaşmıştır. Burası dördüncü gök katı. Ve bir daha %7 nur birikimi, beşinci gök katı, kişi Allah'tan razı oluyor. Radiye. Bir daha %7 nur birikimi altıncı gök katında ruh Allah da kişiden razı oluyor. İşte burası Allah'ın üçüncü rıza makamıdır. Allah'ın razı olduğu mardiye kelimesiyle ifade ediliyor. Hecr 27 ve 28'de Allah Teala buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ilâ rabbiki radiyeten vardiye. Ey nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızası. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön diyor Allah Teala. İşte burası ikinci defa Allah'ın, affedersiniz, üçüncü defa Allah'ın bizden razı olmasıdır. Bu rıza Allah'ın zatına ulaşmamıza Allah'ın rıza göstermesidir. Bunun için bize müsaade vermesidir, yetki vermesidir. Ruhumuz Allah'ın zatına bu rıza makamından sonra ulaşır. Allah Teala buyuruyor ki Allah rızasına ulaşanları teslim yollarına ulaştırır, sebillerine ulaştırır, neticede onları sırat-ı müstakimine ulaştırır diyor.
rızasına ulaştırdığı kişiyi Allah'a sırat-ı müstakimine, birinci sırat-ı müstakime ulaştırdı. Ruhun sırat-ı müstakimi. Ruh Allah'a ulaştı. Ve rıza müessesesi orada doğdu. Bundan sonra da Allah-u Teala'nın sırat-ı müstakimi devam edecek. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi. Dört basamak sonra fizik vücut da Allah'a kul olacak, Allah'a teslim olacak. Ruhumuz Allah'a ulaşır 21. basamakta ve Allah ruhumuzu kendisine ulaştırmıştır. Şura suresi 13. ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Kişi Allah'a yönelmiştir ve Allah kişiyi kendisine ulaştırmıştır. Bir evvelki kademede de ruh 6. kata ulaştığı zaman Allah Teala Allah'ın zatına vasıl olması için ona destur vermiştir. Ondan ona rızasını bildirmiştir. Bu rıza vuslat rızasıdır. Bu rıza evvaplar rızasıdır. Ruh Allah'ın zatına ulaşacak. Meyap olan, sığınak olan Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. 21. basamak, ruh Allah'ın zatına ulaştı. 22. basamak, ruh Allah'ın zatında ifna oldu, yok oldu. Bu noktada kişinin nefsindeki nurlar %51'den 61'e kadar artacaktır. Zikir arttıkça nurlar artacaktır kişinin nefsinin kalbinde, faziletler artacaktır. Artan fazilet %71'e ulaşınca, %51'den 61'e ulaşınca Allah Teala o kişiye bir taht ihsan eder. İndi ilahide. Diyor ki Allah Teala onlara Allah'ın indinde Allah'ın huzurunda bir selam yurdu vardır diyor. Bu bir altın taht. Kişinin zikri ne zaman günün yarısını aşarsa bu makamı, beka makamını aşar kişi. Züht makamına ulaşır. Kişi zahit olur. Günün yarısından daha fazla zikrettiğine göre dünya onun için artık birinci derecede değil, birinci derecede artık Allah var. Zikirle her gün bunu Allah Teala ispat ediyor kişi. Gün yarısından daha çok Allah'ın dizaynı içinde olması sebebiyle. Sonra kişi daha çok zikrediyor. Ve bir gün %81'e ulaşıyor 71'den içindeki kalbindeki, nefsin kalbindeki nurlar ve kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Allah'ın zatında ruhun yok olması, fena makamı ruhun sığınağa ulaşmasını ifade ediyor. Nebe 39. İşte bu, işte o gün hak günüdür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, yani onun ruhu kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah onun için sığınak olur diyor Allah-u Teala. Ruh Allah'a ulaşıyor, bir sığınak olan Allah'ın zatında yok oluyor. Bu fena makamı. Beka makamı için ayet Enam 127 demin söylemiştik. Allah'ın indinde bir selam yurdunun, bir tahtın sahibi oluyor kişi.
Zühd makamı ise Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde anlatılıyor zahit olmanın hüviyeti. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme, az bir bedele sattılar diyor. Zahit olmak, konu neyse o konuya değer vermemek, onun zıttıyla, zıttına değer vermek demektir. Kişi her gün günün yarısından daha fazla zikretmekle dünya hayatına değil Allah'a değer verdiğini ispat ediyor Allah-u Teala'ya. Ve fizik vücudun Allah'a teslimi noktasına ulaşıyoruz. Allah-u Teala Nisa 125'te diyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْتَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha sen kim vardır diyor Allah-u Teala. Fizik vücudun Allah'a teslimi yeni bir aşamadır. Bir evvelki basamaktaki kişi, yani zühd makamının sahibi olan kişi, zühd makamında Allah'ın rızasına ulaşır. Bu rıza Allah'ın fizik vücudunun teslimini kabul ettiği, buna geçiş verdiği, müsaade ettiği noktadır. Fizik vücudun teslimi rızası zühd makamında gerçekleşir. Ve kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. 25. basamakta muhsinlerden olur. Bu basamak daimi zikre ulaşacak, hikmete ulaşacak kişi için bir rıza makamı ifade eder. Kişi daimi zikre ulaşmadan evvelki son makamdır. Daimi zikir için Allah-u Teala'nın bir rızası söz konusu olur bu kademede. Nefsin teslimi Ulul Elbab makamında daimi zikirle başlar ve bir sonraki makamda İhlas makamında tamamlanır. Başlamadan evvelki kademe fizik vücudun teslimidir. Allah-u Teala Ulul Elbab kulları için diyor ki li Ulul Elbab yezkürallâhe kıyamen hu'uden ve alâ cunubihim. Ulul Elbab kullarım için diyor ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek, bu daimi zikirdir. Burada kişi hikmet sahibi olur. Bir evvelki makamda hikmetin işareti, rızası alınmıştır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğu için nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İki, kalp gözü açılmıştır kişinin. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört, bu dört temel şart sebebiyle kişi üç tane de vasıf şartı kazanmıştır. Ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hükümdür. Yani kişi hikmet sahibidir. Allah'la her an konuşabilir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazandığı cihetle hayır sahibi olarak vasıflandırılmıştır. Çünkü derecat kazanmaya hayır diyor Allah-u Teala.
ve o kişi ehli hükümdür, hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olduğu bu makam kişinin yalnız zemin kattaki devrin imamın dergahının sırlarına Allah-u Teala'nın kalp gözüyle o kişiyi göstermesini ifade eder. Ne zaman ki birinci katı göstermeye başlar Allah-u Teala, ondan sonra bütün gök katlarını sıralayacaktır. Birinci kattan itibaren yedi kat boyunca birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını Allah-u Teala o kişiye birer birer gösterecektir. Birinci kat göstermeye başladığın andan itibaren kişi ullelbap makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Bu ihlas makamı nefsin teslimini ifade eder. Bu konunun nefsin tesliminin rızası fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktadadır. Ve ne zaman ki Allah Teala o kişiye 7. gök katının 7 alemini gösterdikten sonra 7. alemin en üst noktası olan Sete'l-i Mita'yı gösterir, o zaman ihlas makamı da sona ermiştir. Allah Teala ihlas makamı için diyor ki Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hunefaya, onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim eden muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve kişi nefsini de Allah'a teslim ediyor ve hanif olarak yapıyor bunu, hanifler olarak. Muhlis kul olmak. Halis, nefsinin kalbi halis olan bir kişi olmak. Ulu'l-Elbab makamında Allah-u Teala bir kademe kişiyi müzeyyen kılıyor kişinin nefsinin kalbini daimi zikirden sonra ve ihlas makamında yedi gök katını göstererek yedi kademe daha müzeyyen kılıyor. Ve Sitet-i Müta gösterildiği zaman da Allah-u Teala o kişiyi Tövbe-i Nasuh'a davet ediyor. Tövbe-i Nasuh son makam olan Salah makamının başlangıcını ifade eder. Salah makamının yedi kademeden oluşan Salah makamının birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. Allah-u Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki o Tövbe-i Nasuh olsun. O kişiler ki biz onların bütün günahlarını örteriz diyor. Onlar derler ki ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla ve bizim bize mağfiret eyle. İşte Allah-u Teala evvela o kişinin günahlarını örtüyor. Salah makamının ikinci mertebesi. Sonra sevaba günahlarını örttükten sonra o kişiye salah nurunu veriyor Allah-u Teala. Üçüncü kademe ve ondan sonra da onun günahlarını sevaba çevirerek o kişiyi irşada ulaştırıyor. Günahların sevaba çevrilmesinden evvelki günahların sevaba çevrildiği nokta bu kişinin irşada ulaştığı noktadır. Bundan evvelki nokta ise o kişinin başının üzerine salah nurunun gelmesidir ki Allah-u Teala salah nurunu vererek
kuluna salah makamının sahibi olduğu konusunda rızasını iletmiş oluyor. İrşada ulaşmış olduğunu bütün sahabe irşada ulaşmıştı. İrşada ulaşmanın rızası salah makamındaki salah nuruyla Allah-u Teala tarafından belirtilir. Bundan sonraki kademede kişi günahları, mürşidine ulaştıktan sonraki günahları sevaba çevirerek irşada ulaşır. İrşada ulaşmaksa daha sonraki kademe olan bir hakkın takvanın, yani iradenin Allah'a teslim edilmesinin rızasını teşkil eder. Bu yedinci rızayı ifade eder. Yedi tane safhanın yedi tane rızası burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişi burada Allah'ın rızasını kazanıyor ve Allah'a iradesini teslim etme talebinde bulunuyor. Allah-u Teala da rızasını vermiştir. Kulun talebi üzerine onun iradesini teslim alıyor. Kendi iradesine bağlıyor. O noktadan itibaren artık kişi kendi iradesini aklının istediği doğrultuda kullanmıyor. Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmek istikametinde kullanabiliyor sadece. Bu Allah'a iradenin teslimi noktasıdır. Allah-u Teala o noktaya bir hakkın takva noktası diyor. O noktaya kişinin hakkül yakine ulaştığı nokta diyor. Hakkül yakin rızası bir evvelki kademe kişinin irşada ulaştığı nokta. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'ın öyle bir rızası konusudur ki bu rıza bütün rızalardan üstündür. O kişinin Allah'ın zatına şahit olduğunu ifade eden bir rızadır bu. Allah'ın katındaki şehadet. Allah'ın zatına şehadet hakkul yakin standartlarında gerçekleşir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepiniz

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili evliya kardeşlerim. Allah Teala'ya hamd ederiz. Sonsuz şükrederiz ki Allah'ın evliyalık müessesesi kainatın her devrinde insanların var olduğu bütün zamanlarda hep var olmuştur. Evliya kelimesi veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek. Evliya da veliler demek. Ama Türkçemize tekil olarak girmiş bir kelime. Yani aslında Arapça çoğul olmasına rağmen, veliler manasına gelmesine rağmen evliya kelimesinin, evliya kelimesini biz her evliya için tek tek, ha Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır deriz. Yunus mu dedin? O evliyadır deriz. İşte bu sebeple evliya kelimesi dilimize tekil standartlarında girmiştir ve tekil olarak da kullanılmaktadır. Hatta çoğu zaman tekil olarak kullanılmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nedir bu evliyalık müessesesi? Hadi gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e, ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah Teala buyuruyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul bishra fil hayatid dunya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyaları var ya diyor Allah Teala. Allah'ın velileri, Allah'ın evliyaları var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da mutluluk vardır, ahirette de mutluluk vardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın evliyalarının içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, evliyalık deyince ulaşılması adeta mümkün olmayan bir hedefmiş gibi görünür. Herkes evliyalığı kendisinin ulaşamayacağı

0: bir çok üst seviye insanların ulaşması pek mümkün olmayan, her devirde bir kişiye veya birkaç kişiye nasip olan bir ayrıcalık zannederler. Oysa ki Allah'ın evliyası olmak, Allah'ın herkesi ulaştırmak istediği ve son derece kolay ulaşılan bir makamdır. Ve herkes bu sözlerimizi duyduğu zaman, hadi canım sen de deyip geçmek isterler. Ama böyle diyenlere bu kaseti gönderin, deyin ki dinleyin. Kimdir evliya? Türkçedeki adıyla ermiş olan kişidir. Ne demek ermiş? Allah'a ermiş. Ruhu Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış kişinin adı evliyadır. Öyleyse ruhu Allah'a ulaşmış olan bir insan, ruhunu Allah'a ulaştırmış. Böyle bir dizaynda o kişinin bir hedefe ulaşmış olması lazım. Ruh ait olduğu yere geri dönmüş. İşte Secde Suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve nefaha fihi ruhihi. İnsanın içine diyor Allah Teala ruhumdan üfürdüm. Allah'ın ruhu bütün insanlarda var. Allah'ın bir yaratığı olan ruh. Ve bütün insanlara Allah Teala ruh gönderiyor. Onları ruh sahibi kılıyor. Tekrar Allah'a geri dönmek üzere. Bütün ruhlar bir emanettir, bir emirdir. Hangi konu, hangi nesne Allah'tan gelmişse bir görev yapacak ve tekrar Allah'a geri dönecekse o bir emirdir. Allah Teala diyor ki sana ruhtan sorarlar. De ki ruh Rabbinin emrindendir ve size ruhtan pek az şey verilmiştir. Ruh görünür mü? Evet. Kimin kalp gözü açıksa ruhu görebilir. Allah Teala ona gök katlarını gösterir. Gök katlarında ruhların birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlardaki yaşadıkları güzellikleri birer birer gösterir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde evliya olmak meselesine dikkatle bakın. Ne diyordu Yunus 62, 63, 64? O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi oldukları için evliya olmuşlardır. Onlara dünyada da müjdeler vardır, ahirette de müjdeler vardır. Evliyalık makamları 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşmasından sonraki ilk makamla başlar. 22. basamak fena makamı. 23. basamak beka makamı. 24. basamak zühd makamı. 25. basamak muhsinler makamı. 26. basamak ulul albab makamı. 27. basamak ihlas makamı. 28. basamak salih makamı. Öyleyse 7 tane velayet makamı var Kur'an-ı Kerim'de sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7 tane velayet makamı. Velayet yani
1: evliyalık makamı. Öyleyse
0: bir insanın evliya olabilmesi için ne olması lazım? Bir tek şey olması lazım. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse evliya olur. Dilemezse evliya olmaz. Olması mümkün değildir. Belki birçokların aklına şöyle bir sual gelir. Neden evliya olmayı dilemek değil de Allah'a ulaşmayı dilemek? Allah'a ulaşmayı dilemek kapı. Allah'a ulaşmak şehir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin kapısını açmaktır. Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin kapısını açmaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3-4 aylık bir hayatı varsa mutlaka Allah'ın evliyası olur. O kişi kendisi bu hedefe ulaşmamıştır. Allah onun ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmıştır ve kişi böylece evliya olmak şerefine ermiştir. Öyleyse muhtevaya gelin beraberce bakalım. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirir. Ama burada iki türlü insanla karşılaşacağız. Allah'a isyan edenler, kalplerinde zevk olanlar, kalplerinde maraz olanlar, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, yalanlayanlar, ketmedenler, bunların haricindeki insanlar, bir başka ifadeyle bunlar kalplerinde hayır olanlardır. Onlar ikinci basamakta Allah-u Teala tarafından seçilirler. Kalplerinde zevk olanlar, maraz olanlar, Allah'a isyan edenler, yeryüzünde fesat çıkaranlar, onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Seçilenlerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bütün Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın seçtikleri arasındadır. Seçilmeyenlerin böyle bir talebi oluşturma imkanları mevcut değildir. Çünkü onlar baştan itibaren tavırlarını ortaya koymuşlardır. Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasına inanmıyorlar. Eğer inanmıyorlarsa böyle bir şey onların itirazını mucip oluyorsa ve bu itirazların sebebiyle başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani oluyorlarsa, Allah'ın ayetlerini bu sebeple yalanlıyorlarsa, kesin olarak öğrenmişlerse ki mutlaka insanın ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaşır, ulaşmalıdır. Bunu öğrendikten sonra, doğru olduğunu da kabul ettikten sonra saklıyorlarsa insanlar, daha evvel söyledikleri farklı şeylerden korkarak saklıyorlarsa, yani insanlar kendilerine, madem ki sen bunları biliyordun, neden bize insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur dedin demelerinden korktukları için saklayanlar. Sevgili kardeşlerim, kısaca ikinci basamakta insanlar seçilirler. Üçüncü basamakta seçilenlerden bir kısmı, büyük kısmı hatta, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini Allah işitir, bilir ve görür. O kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini Allah işitir, bilir ve görür. Burası dördüncü basamaktır. Çünkü gördüğü anda, işittiği ve bildiği anda Allah rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlar. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi o kişide ard arda ciddi değişimler vücuda getirir. Ve çok kıymetli değişimler vücuda getirir. Allah'a ulaşmayan birisi için kapalı olan Allah'ın bütün kapılarını açar. Öyleyse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel gözleri kördü. İrşat makamına bakıyor ama onu görmüyordu. Çünkü gözlerinde hicab-ı mestura vardı. Allah-u Teala hicab-ı mestureyi o kişinin gözlerinden alır. Kişi irşat makamına baktığı zaman onun herhangi bir insan değil, mürşit olduğunu görür. İrşat makamının sahibi olduğunu görür. Farklı bir yere koyar artık onu. O kişinin kulaklarında vakra vardır, bütün insanların kulaklarında. Ve irşada daha açık bir ifadeyle hidayete, daha açık bir ifadeyle Allah'a teslim olmaya müteallik ayetleri o insanlar işitmezler. Yani onun manasına varamazlar. Kulaklar duyar ama zihin onların manasına varamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kulaklarındaki vakrayı alır. Aldığı andan itibaren Allah'a kapalı olan yeni bir kapı daha açılmıştır. Kulaklar. Ve kişi irşat makamının sözlerini işitmeye başlar. Manasına varmaya başlar o sözlerin. Manasına varmazsa ne olur? Şu olur. Manasına vardığı takdirde kalbine indirecektir. Kalbine indirecek ve satıhta kalan manaya varma olayı deruna işleyecek. Kişi konuyu idrak edecektir. Hidayeti Allah'a teslim olmayı idrak edecektir. Öyleyse bu açıdan muhtevaya baktığımız zaman orada olayın bitmediğini, Allah-u Teala'nın o kişinin kalbindeki ekinleti aldığını görüyoruz. İdraki önleyen konfütür. Onun yerine ihfat koyduğunu görüyoruz o kişinin kalbine. İdraki sağlayan bir ilahi konfütür sistemi. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Ve kalbinin nur kapısı şeytana dönük konumdayken Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal edileceği için, indirileceği için Allah'a dönük hale getiriyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine göğsünü şerh ederek, yararak bir yol açıyor. Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine açtığı bir yol söz konusu. Ve böyle bir yol açıldıktan sonra her şey en güzele ulaşacak diye düşünmek söz konusu. Çünkü ancak bu yoldan sonra o kişi zikir yaparsa, yol açılmışsa, Allah'ın katından o kişinin göğsüne kadar gelen rahmetle fazl isimli nurlar, o kişinin göğsünden kalbine açılan yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşacaktır. Her kalbin mühürlü olduğunu görecektir. Rahmetle fazl nurları ve fazl mühürden içeri girmeye çalışacak, sızmaya çalışacak. İkisini de başaramayacaktır. Rahmet partikülleri de girmeyi başaramayacaktır ama sızmayı başaracaktır. Böylece o kişinin nefsinin kalbinde kalbine bir sızma olacaktır. Rahmet sızması. Bu rahmetin sızması kalbin hacminin %1'ini bulacak, sonra da %2'sini bulacaktır. %2'yi bulduğu anda kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu sahibi olan kişi ise irşat makamına karşı bir hürmet duyan, bir ulaşma ihtiyacı duyan birisidir. Tabiiyet onun için vazgeçilmez bir tutku olmuştur. İşte böylece o kişinin kalbinde Allah'ın nurları, rahmet partikülleri %2 oluşmuştur. Ve mürşidine ulaşmayı dileyen bu kişi hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar mutlaka. Sormak, ona ulaşmak iştiyakıyla içi doludur. Mutlaka hacet namazını kılar, Allah'tan sorar. Allah da ona mürşidini gösterir. Kişi burada 13. basamaktadır. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır, 14. basamaktadır. Evliya olmuş mudur? Hayır. Kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidin önünde diz çöker, el öper ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek tövbesini tamamlar. Devrin imamı da onun için mutlaka mağfirettiler. Her tövbe merasiminde hazır bulunan, arşı tutan meleklerle beraber hazır bulunan ruhu olayın görgü şahididir. Kişinin tabiyetini gören devrin imamının ruhu her tövbe merasiminde mutlaka devrin imamının ruhlarından bir tanesi mutlaka oradadır. Aynı anda 1 milyon kişi el almış olsa aynı anda 1 milyon tane huzur namazının imamının ruhu her toplantıda, her tövbe merasiminin yapıldığı an, yerde hazırdır. Ve eğer o kişi gerçekten 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmışsa mutlaka onun başının üzerine yerleşir. Ne olur yerleşirse, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbine iman yazılır. Allah'ın birinci nimeti o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelip önden arkaya doğru uzanan bir şekilde yerleşmesidir. O kişiyi muhafaza altına almasıdır. Sonra mı ne olur? Sonra Allah o kişinin kalbinin mührünü açar, nefsinin kalbinin mührünü açar. Kalpteki küfür kelimesini alır, kalbin içine imanı yazar. Artık kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Bu bir cazibe merkezidir. Çekim alanı, manyetik alan sahibi olan bir kelimedir. Fazıları kendisine çekmek gücünün sahibidir. Kişi zikir yaptığı zaman bu aşamada Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne iner, göğsünden de Allah'ın açtığı göğsü şerh ederek açtığı yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa o kişinin kalbindeki iman kelimesinin etrafında fazıllar manyetik alana tutulup yapışmaya başlarlar iman kelimesine. Manyetik alan kesintisiz bir şekilde vardır ve gelen fazılları mutlaka kendisine çeker. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsin kalbinde fazıllar birikmeye başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Öyleyse Allah-u Teala ne diyordu? İnsanların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir, devrinin onun ruhu ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra o kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. 10 tane insanla tabi oldukları için bütün günahlarını Allah Teala sevaba çevirir. Allah'ın 5. nimeti. Sonra o kişinin nefsi bu anlattığımız minval üzere iman kelimesinin etrafında fazıları toparlamak suretiyle nefs tezkiyesine başlar. Kalpteki afetler %1 azalmaya başlar. Niçin azalmaya başlar? %1 fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başladığı için. İşte bu fazıllar %1 artarak %7'yi bulduğu zaman ruh, Allah'a doğru yola çıkan ruh, zemin kattan 1. kata ulaşmak yetkisinin sahibi olur ve 1. kata ulaşır. Böyle bir merhaleler sistemi içinde ruh Allah'a doğru yaklaşacaktır. Öyleyse Allah'ın 6. nimeti nefsin nefs tezkiyesine başlamasıdır. 7. nimeti ruhun Allah'a doğru yola çıkması, sırat-ı müstakime ulaşmasıdır. Sonra Allah'ın 8. nimeti fizik vücudun nefsin tezkiyesi yani temizlenmesi, nefsin kalbinde faziletlerin yerleşmesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulması söz konusudur fizik vücudun ve Allah'a kul olmaya başlamasıdır. Bu kullar, bu nurlar, faziletler %50'ye ulaşana kadar Allah-u Teala tarafından kişinin kabulü şeytanın kulu standartlarındadır. Yani Allah'a kul olması kişinin giderek artıyor ama şeytana olan kulluğu %50'nin üzerinde olduğu için Allah-u Teala onu şeytana olan kulluğu ağır basan kişi olarak ortaya koyuyor. Böylece o kişinin nefsinin kalbinde nurlar birikimine devam ediyor. Ne zaman ki nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır, o zaman şeytanın o kişinin nefsindeki afetler üzerindeki tesiri %51 azalmış olur. Yani faziletler nefsin %51'ini kaplamış olur. %49 fazilet, %2 rahmet birikimiyle %51 nur o kalbin içinde oluşmuştur. İşte böyle bir dizayn söz konusu. O kalbin içindeki nurlar o muhtevanın içindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan itibaren o kişide şeytanın hakimiyeti %50'den aşağı düştüğü için artık kişi şeytanın kulu ağırlıklı bir kişi değildir. Allah'ın kulu ağırlıklı bir kişidir. O kişinin şeytanın kulu ağırlıklı olması %50'de bitmiştir. Ortadadır olay. Ama %51 nur birikiminde artık o kişi Allah'ın kulu olma konusunda ağırlıklıdır. Yani o kişi de evvelce şeytanın kulu hüviyetinde olmak ağır basıyorken şimdi Allah'ın kulu hüviyetinde olmak ağır basıyor. Çünkü nefsinin kalbindeki nurlar, Allah'a ait olan nurlar %50'yi aşmış, %51'e ulaşmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece ruhun, fizik vücudun ve nefsin hidayetleri başlar. Hidayetler, nefsin, ruhun ve için hidayeti. Üç ayrı tür hidayet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın 9. nimeti o kişinin iradesinin de hidayete başlamasıdır. Nefsin afetlerindeki azalmaya paralel bir standartta irade güçlenir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememekte güç kazanır. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmakta güç kazanır. İrade giderek güçlenir. Ve Allah-u Teala'nın bir nimeti de o kişiye Allah-u Teala evvelce 1'e 10 verirken bu noktadan itibaren 1'e 100 vermeye başlar. Bir derecelik bir kazancı olduğu zaman bu kişinin irşat makamına tabi olduğu noktaya kadar herkes 1'e 10 alır. 10 katını alır. Bir derecelik sevap işleyen kişi onun 10 katını alır Allah-u Teala'dan. Ama bir derecelik günah işleyen kişi aynı miktarda alır Allah-u Teala'dan. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala o kişiye 10 tane insanla mürşidine tabiyet halinde 1'e 100 vermeye başlar. Kişi nefse emmaredir. Ruh zemin kattan birinci kata kadar olan yolculuğu boyunca kişi nefse emmaredir. Birinci kata ruhun ulaşabilmesi için nefsin kalbinde mutlaka %7 rahmet birikiminin, fazilet birikiminin oluşması gerekir. %2 rahmet zaten o kişinin kalbinde vardı. %7 fazilet birikimiyle ruh birinci gökyüzüne ulaşır. Nefs fizik vücudun içinde bir rehinedir. Birinci gökyüzünün kapısını açar %7'lik nur birikimiyle nefse emanede ve kişinin ruhu diğer bütün Allah'a doğru yola çıkan saflar halinde Allah'a yükselen nurlarda bu ruh birinci gökyüzüne kadar ulaşabilir. Diğerleri ya da orada kalacak olan kendisiyle beraber ilk defa çıkanlar, orada kalacak olanlar hariç, diğerleri ikinci gökyüzüne yükselirler. İkinci defa %7 nur birikimin nefs-i levvame kişi nefsini kınıyor. Ruh ikinci kata ulaşıyor. Nefsin kalbinde ikinci defa %7 rahmet, fazilet birikimi. Üçüncü defa %7 nur birikimi, fazilet birikimi kişi nefsi mülhimede. Nefsi levvamede kişi nefsini levh ediyor, kınıyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Ama bir de bakıyor ki işlemiş bile. Ve bundan dehşetli kızıyor nefsine, nefsini levh ediyor kişi. Sonra üçüncü kata ruhu ulaştığı zaman yeni bir %7 nur birikimiyle kişi nefsi mülhimeye ulaşıyor, Allah'tan ilham almaya başlıyor. Sonra yeni bir %7 nur birikimi ve kişinin Allah'tan aldığı bu nurlarla nefsinin kalbinde %28 nur birikimi. Kişi nefsi mutmainne de doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan emin oluyor. Sonra bu kişi için farklı bir sonuç ortaya çıkıyor.

kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta 5. defa nur birikiminde 5. kata ulaşır ve burası 4. kattaki mutmainneden sonra, yani Allah'ın verdikleriyle kişinin kesin tatmine kavuştuğu noktadan sonra Allah'tan razı olma noktasıdır. Bundan sonraki 107 nur birikiminde Allah da ondan razı olur. Raziye ve marziye kademeleri veya radiye ve mardiye kademeleri. Ve nihayet ruh Allah'a ulaşır. Burası nefsi tezkiyedir. Ruhun Allah'a ulaştığı noktada da kişi Allah'ın evliyası olur. Allah'ın evliyasından biri olur. Allah'ın velilerinden birisi olur. 21. basamak. Ruh Allah'a ulaşır. Ulaştığı andan itibaren o ruh Allah'ın zatında yok olur. Ulaşması 21. basamak. Allah'a sarılması, sığınağa sığınması, Allah'ın zatında yok olması 22. basamaktır ve evliyalığın 1. makamı söz konusudur. Fena makamı. Bu makama, evliyalık makamlarının bu 1.'sine fena fillah makamı denir. Kişi ne olmuştur? Allah'a ermiştir. Allah'ın evliyası olmuştur. Önünde fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, İhlas makamı, ulul-erbab makamı, ihlas makamı, salah makamı gelecektir. 7 tane makam. Sevgili kardeşlerim, kim evliya olabilir? Herkes evliya olabilir. Akil ve bali olan, yani normal bir aklın sahibi olan ve büluğa ermiş olan herkes Allah'ın evliyası olmak için hazırdır. Ne yapması lazımdır? Bir tek şey. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerse saydığımız bütün bu merhaleleri geçecektir. 7 tane gök katını aşacaktır ruh ve Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bu sığınağa sığınmak, meaba varıp Allah'a sığınarak evvab olmaktır. Kim evvab olmuşsa o evliya olmuştur. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki vallahu indehu husnul meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın zatındaki o sığınağa ulaşmak, en güzel sığınağa ulaşmak herkes için evap olmayı gerektirir. Mutlaka Allah'ın bütün evliyasının Allah'ın cennetine gireceği kesindir. Diyor ki Allah Teala ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune li gayri li külli evvabin hafiz. Cennet uzak olmayarak takva sahiplerine yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Bütün evvab olanlar için, ruhlarını sığınağa ulaştırmış olanlar için ve hafiz olanlar için başların üzerinde mürşidin ruhu
gelip yerleşenler, böylece devrin imamını, devrin imamının ruhu gelip başlarınızına yerleşenler, böylece devrin imamını muhafız olarak başların üzerinde taşıyanlar hafiz. Bundan 7 basamak sonra da ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, onlar da evvab. Ne demek evvab? Meaba, yani sığınağa sığınmış. Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınak. Diyor ki Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde, Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran, Allah'a doğru bir yol tutar. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi kendisine yol edinir. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna sığınak olur diyor. Allah-u Teala meab olur diyor. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Hem de sığınakların en güzelidir. İşte burada duralım. Ve şunu söyleyelim. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişinin kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür ve o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştırır. Ona ulaşacak kadar ömür tanımışsa, yani 5-6 aylık bir ömür tanımışsa, o kişiyi mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin zatını, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişi bir şey yapmayacaktır. Her şeyi Allah yapacaktır. O kişiye namazı sevdirecek olan Allah'tır. Orucu sevdirecek olan Allah'tır. Zikri sevdirecek Allah'tır. Zekatı sevdirecek Allah'tır. Mürşidi sevdirecek Allah'tır. Ve mürşide onu ulaştıran da gene Allah'tır. Bundan sonra zikir yaparak kişinin nefsinin, kalbinin temizlenmesini gene Allah sağlayacaktır. Hem o kişiye zikri sevdirecektir. Zikir yapmak o kişi için bir zevk haline gelecektir. Hem de o kişi için söz konusu olan şey, o zikrin sebebiyle nefsinin, kalbinin faziletlerle dolmaya başlaması. İşte o kişinin zikir yapmaktan zevk alması Allah'ın ona bir hediyesidir. O kişinin namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, zekat vermekten, hacca gitmekten, kelime-i şehadet getirmekten hoşlanması, hepsi Allah'ın ona bunları sevdirmesi sebebiyledir. Kişi sever. Neyi sever? İrşat makamını sever. Mutlaka tabi olmak ister. Kişi namaz kılmayı sever. Mutlaka namazını gerçekleştirmek ister. Kişi oruç tutmayı sever. İlk perşembe günü oruç tuttuğunda açlığı hissetmeyen, bu Allah'ın yoluna giren, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın yoluna karşı hayranlık besleyecektir. Yolu benimseyecektir. Yolda olmak ona tarifsiz bir güven duygusu ve mutluluk verecektir. Allah'ın yolunda olmak, sığınağa doğru yola çıkmak, Allah'ın zatına doğru yola çıkmak, ruhunun sırat-ı müstakimde olması o kişiye tarifsiz bir heyecan verir, bir güzelliği yaşar. Allah Teala bütün ibadetleri o kişiye mutlaka sevdirir.
Neden sevdirir? Sevgili kardeşlerim, çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana mülaki olmayı dilerse, diyor, Allah'a mülaki olmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım, diyor Allah Teala. Bütün insanların ruhları Allah'a mutlaka geri döner. Ya bu dünya hayatını yaşarken geri döner kişi, konumuzu teşkil eden evliya olmak şerefine ulaşır. Hiç kimse ruhu Allah'a 21. basamakta ulaşmadan Allah'ın evliyası olamaz. Evliya olmak demek mutlak bir ölçüyü sağlamak demektir. O kişi Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Ne diyordu Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahü yeştevi men yeşâü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve kim bu Allah'ın kendisine seçtiklerinden, her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelmenin, evliyalığın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ondan evvel evliya almanın hiçbir standardına kişi sahip değildir. Allah birçok insan seçer, bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtulanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, eğer 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka evliya olur mu? Mutlaka olur. Allah-u Teala onları mutlaka evliyalığa ulaştırır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediğini nereden anlar? İbadetlere olan sevgisinden anlar. Namaz kılmak onun hoşuna gider. Oruç tutmak açlık ve susuzluk hissetmediği için onun için artık bir zevktir. Zikir yapmak, Allah'ı hatırlamak, Allah'ı düşünmek onun için ayrı bir zevktir. Böylece Allah'ın bütün ibadetleri o kişinin sevdiği hususlar olmuştur. Aman şu öğle namazını da kılayım da şu namaz yakamdan düşsün şeklinde bir düşüncenin sahibi olmaz Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Çünkü Allah ona mutlaka sevdirmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemiş, kim dilememiş? Kim namazı kılmaktan hoşlanıyorsa, orucu tutmak onun için bir zevkse, zikir yapmak onun için bir angarya değilse, zevkse, Allah'ın ibadetlerini yapmaktan hoşlanıyorsa, o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen biridir. Çünkü bunlar Allah'ın o kişide mutlaka oluşturması söz konusu olan özelliklerdir. O özellikler ancak bir tek şartla gerçekleşir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Dileyen kişi dilemeyenden ayrılır. Dilemeyen Allah'ın ibadetlerini sevmez, sevemez. Şeytan onu devamlı ibadetlerden soğutmaya çalışır. Ve o zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilemek için yeniden düşünmelidir. Ve mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemelidir. Eğer dilerse namazı, orucu, zikri, zekatı hepsini sevmeye başladığını görecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Bir kişi ne zaman Allah'ın evliyası olur? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada. Burada nefsinin durumu nedir? Nefsinin kalbi %51 nurla bezenmiştir, faziletle bezenmiştir. Yani o kişinin pozitif tarafı, nefsin kalbindeki hasletler, faziletler daha doğrusu, nefsin kalbindeki afetleri aşmıştır. Daha çoğu, nefsin kalbinin daha çoğu faziletlerden oluşuyor artık. Kimdir Allah'ın evliyası? Başının üzerinde devrin imamını taşıyan kişidir. Kimdir Allah'ın evliyası? O kişi daha 7 kademe aşağıda mümin olmuştur, kalbine iman yazılmıştır. Onlara korku yoktur diyor Allah Teala. Neden yok? Çünkü Allah'ın evliyası olan kişi 3. kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilediği an 1. kat cennet verilmiştir ona. 10 tane insanla mürşidine ulaştığı an 2. kat cennet verilmiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı an 3. kat cennet verilmiştir. Bu kişi dünya saadetinin de %50'den fazlasına sahip olmuştur. Allah Teala onu sahip kılmıştır. Neden? Nefsinin kalbinde faziletler %49, rahmet de %2 olmak üzere o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluşmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri Yüce Rabbimiz bir güzelliğin etrafında topladı. Bir sevgi halesiyle kalplerimizi tehnif etti. Birbirine yaklaştırdı. Bizleri ihvan olarak, kardeşler olarak birbirine yakın kıldı. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dizaynın muhtevasına dikkatle bakın. Allah'ın evliyasına korku yoktur diyor Allah Teala neden? Ya Rabbi sen niye onları cennetine aldın da beni cennetine aldın diye mahzun olmak olmadığı gibi o kişi Allah Teala tarafından 1. kat değil 3. kat cennetin sahibi kılınmıştır. Bunun için kişi korkmaz. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Mahzun da olmaz. Çünkü böyle bir olayı hiç düşünmeyecektir bile. Ya Rabbi neden sen onları cennetine alıyorsun da beni almıyorsun demeyecektir. Çünkü onun gideceği yer cennettir. İşte şimdi acınma noktasında olan insanlar kimlerdir? Bir tarafta bir tek dilekle Allah'ın kendisine ulaştırdığı ve evliyasından kıldığı insanlar var. Evliyalık payesini kendilerine vermiş olduğu insanlar, bu şerefe nail kılmış olduğu insanlar, o insanların hepsi bir tek dilekle sahip oldular buna, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'ın ölçüsü Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiye Allah-u Teala 5-6 aylık bir ömür vermişse, o kişiyi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Öyleyse siz mi evliya oldunuz? Hayır, Allah sizi evliya yaptı. Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hep beraber Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredelim ki, edelim ki Allah bizleri evliyasından kıldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını
sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili evliya kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Sevgili evliyalık yolunda olan kardeşlerim, Allah sizlerden de razı olsun. Allah herkesten razı olsun. El Fatiha me as salavat Allah'a salala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. İşte Allah'ın bizi bir araya getirmesiyle gene bir defa daha bir mutluluk sohbeti gerçekleştirmek üzere birlikteyiz. Her şey çok

İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nem suresinin 82. ayet kerimesinde Dabbetül Arz diye bundan bahsediyor. Nur TV'den bahsediyor. Göklerden seslenmek söz konusu. Ne diyoruz? Diyoruz ki siz o Kur'an'daki ayetlerin manasına varamadınız. Onların muhtevasını anlayamadınız. Kur'an-ı Kerim'i unuttunuz. İşte o vakit geldi sevgili kardeşlerim. Göklerden seslenilen o nokta. Siz o kitabın gerek Kur'an-ı Kerim'in gerek Risalet-i Nur'un sırrına ulaşamadınız ifadesi var. Toplumun büyük kısmına bu söyleniyor. Ayetlere yakin hasıl edemediniz. Bu ifadeye dikkatle bakın. O zaman Allah-u Teala'nın Risalet nurlarını neden sure ve ayet olarak indirdiğini anlayacaksınız. Bu sureyle yakın ilişkisi söz konusu. Davet-ül Arz'ın birinci bölümü Risalet nurlarıdır. Risalet nurları bütün dünya için bir nurdur. Risalet nurları hiçbir şer'i hüküm ihtiva etmez. Hiç kimseye bir bağlanma emri ihtiva etmez. Hiç kimseyi bağlamaz. Bir sohbet kitabıdır. Allah-u Teala'nın sadece bizi ne kadar çok sevdiğini belirten bir güzellik bizim için hayatımızın en kıymetli hazinesi. En çok unutamadığımız noktası da senin gözyaşların katımızda en kıymetli hazinedir buyurması Yüce Rabbimizin. Biz onun için hep gözyaşı dökeriz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve o suredeki söz konusu ayetlerin her biri o kitapta bir açıklamadır. Hiçbir bağlayıcı olmayan bir sohbet kitabıdır. Ama zamanımızda bilinmeyen birçok sırrı o kitap Risalet-i Nur'ları açmaktadır. Ancak Rablerini görenler ne demek istediğimizi anlayacaklardır. Öyleyse söz vaki olduğu zaman o kitabın sır olmaktan çıkarıldığı devrede. Ve nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? International Mir Foundation'ın ve Mir Vakfı'nın değerli mensupları, yerinizin bütün dünya üzerinde değil, kainat üzerinde Allah'ın katındaki en değerli sığınak olduğunu mutlaka gerekli manevi şuurla yerlerine oturtmalısınız. Size sunulan Allah-u Teala'nın bu müstesna imkanını ilk değerlendirenler sizlersiniz. Mehir Vakfı'nın müntesibi olmak, kainatın en kıymetli hazinelerine sahip olmak demektir. Dünya ve kainatta en değerli yerdesiniz. Bu içinde bulunduğunuz yerden daha değerli bir yer kainatta mevcut değildir. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Sizin teker teker manevi kişiliğiniz ne olursa olsun

ama bağlı olduğunuz yer kainatın Allah'ın katındaki en kıymetli yeridir. Devrin imamının dergahı. Öyleyse bununla müftehir olun. İftihar edin ki siz Mir Vakfı'nın mensubusunuz. Kainatta ulaşılabilecek, tabi olunabilecek en yüksek değere sahip olan deryattasınız. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Yalanları söyleyenler adım adım sahneden silineceklerdir. Allah'ın dostlarını küçültmeye çalışanlar birer birer ancak utanç duyabileceği noktalara ulaşıyorlar. Fark etmediniz mi olanları sevgili kardeşlerim? 1986 yılında bir komplo hazırlandı. 4 tane profesör. Kamuoyunu inandırdılar ki biz bir deliyiz, yetmez. Üstelik de şeytandan vahiy alıyoruz. Şeytan tarafından öğretilmişiz. Tüm kamuoyu dinledi o gece bizi. Onları da dinlediler ama bizim sözlerimiz o kadar dinleyen milyonlarca insanın bir kulağından girdi, öbür kulağından çıktı. Tam 3 kere Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemeyen kurtulamaz, cehennemden kendinizi kurtaramazsınız. Kurtuluşunuz sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün tarzındaki açıklamalarımız aslında bu bir tebliğdi. Allah Teala bizi bu tebliği yapmak için oraya gönderdi. Ama bizim için tuzak hazırlayanlar bu tuzağın içerisinde bizi gerçekten kamuoyuna deli ve şeytandan vahiy alıyor diye, şeytan tarafından öğretiliyor diye lanse ettiler ve bizim görebildiğimiz Allah-u Teala'nın da istediği oydu. Çok büyük bir kısım insan, bizim ülkemizde çok büyük bir kısım insan buna inandılar. Yani inandılar ki biz bir deliyiz. Ve de üstelik de şeytan tarafından öğretilmişiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onlar diyor hile yaparlar. Ama diyor bilmezler ki Allah'ın hilesi, Allah'ın mekri onlarınkinden daha üstündür. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Herkesi inandırırlar bir deli hem de Resul olduğunu iddia eden birisi. Hem de şeytan tarafından öğretilmiş. Ama onlar onu düşünemediler ki Allah'ın bir hilesiyle karşı karşıyaydılar. Allah Teala bizi orada belli şeylerin ötesinde konuşturmadı. Ve o kalabalık arasında söylediklerimiz 3 kere tekrar etmemize rağmen boşa gitti. Ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek şöyle dursun, kavramın ne olduğunu bile açıklamamıza rağmen öğrenemediler. Ama başka bir şey gerçekleşti. Asıl gerçekleşmesi, Allah'ın gerçekleşmesini istediği şey gerçekleşti. O gün, o sözlerle bizim Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerinde adı geçen Resul olduğumuz kesinleşti. Allah Teala orada diyor ki Habibim gelecekteki diyor o günlere bak ki
gökleri bir duhan kaplamış olacak. Bir bulut, bir duman. İşte bu dumanın adı fitnedir sevgili kardeşlerim. Ve dünyayı sarmış durumda fitne. Böyle bir dizaynda bu fitneye dikkatle bakın. İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar. Ve Allah Teala diyor ki, diyecekler ki diyor onlar, ya Rabbi bizden bu azabı kaldır. Yani fitnenin bir azap olduğu, her tarafı saran bir duman olduğu ifade buyuruluyor. Nedir bu fitne? İnsanların Kur'an'ı unutmuş olmaları. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın dalalette olduğundan, küsranda olduğundan, şirkte olduğundan, küfürde olduğundan, tağutun dostu olduğundan, tağutun kulu olduğundan, takva sahibi olamadığından, olmasının mümkün olmadığından, insanlar bütün ikazlarımıza rağmen haberdar olmadılar. Sevgili kardeşlerim, 1976'dan bu tarafa 28 yıl. 28 yıldır sizlere anlatmaya çalıştığımız şeyleri orada biz vermeye çalıştık bir defa daha. Hidayetin ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Ve ya Rabbi diyecekler diyor, bizden bu azabı kaldır. Çünkü biz müminleriz. Allah Teala diyor ki, onlara ap açık bir Resulümüz geldi de ona öğretilmiş ve deli dediler diyor. Buradaki o duhan nedir? Duhan, ortalığı saran bir duman demek. Ortalığı öyle bir duman sarmış ki insanlar dinin bir kurtuluş olduğunu, sadece bir dileğin, sadece Allah'a ulaşmayı dilemenin bütün insanları bu fitneden kurtarabileceğini onlar hiç hesaba katmadılar. Bizleri dinleyen hiç kimse, kaç yüz kişiye sorduk ne anlattınız sözlerimizden diye, hiç kimse bir şey anlamamış. Nerede bizim o profesörler de bunu anlayabilecek olan yürek? Sonuç mu? Sonuçta onlar hilelerini başardılar kendi açılarından. E bizim şeytan tarafından öğretilmiş ve bir deli olduğumuzu insanlara anlattılar. Ve kamuoyu çok büyük ölçüde onlara inandı. Aslında bu bir ispat vasıtasıdır. Çünkü elimizde A'dan Z'ye bütün söylediklerimizi ve onların söylediklerini alan bir kitap var. O kitabı da bizatihi bizim Ceviz oldu, Ceviz kardeşimiz yazmış. Yani oradakileri aynen aktarmış. Allah razı olsun. Bu delili bize verdi. O delil en sağlam şekilde kelime kelime oradaki Resul'ün biz olduğumuzu ispat ediyor. Öğretilmiş, şeytan tarafından öğretilmiş ve deli. Duan da çok açık ve kesin bir şekilde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin bir dumanla kaplanması olayı, bir tek taleple Allah'a ulaşmayı denemekle bütün insanlar Allah'ın cennetine girebilecekken hiç kimsenin böyle bir şeyi anlayamamış olması ve harekete geçmemiş olması, yıllarca fitne, duman hüviyetini korudu. Şimdi sevgili kardeşlerim, Nem suresinin o 81. ayet-i kerimesindeki
göklerden, seslenen yerden göğe yükselerek seslenen o da bütün arz ortada. Bütün insanlığa sesleniyor. Neyi sesleniyor? Allah'a ulaşmayı dilemenin bütün insanlar için bir kurtuluş olduğunu, eğer dilemezlerse söylediğimiz açılardan o insanların cehenneme gideceğini söylüyor bütün insanlığa. Sevgili kardeşlerim, o günden bu tarafa köprülerin altından çok sular aktı. Ve 2000'den fazla din öğreticisine bugüne kadar birçok açıklamalarıyla beraber 3 ayrı ihtar gönderdik. Bu ihtar her seferinde birçok tavzihi, açıklamayı beraberinde getirdi. Ve bugüne kadar hiçbir açıklamamıza hiç kimse hayır diyemedi. Çünkü sözlerimiz bizim sözlerimiz değildi. Kur'an'ı açıklıyorduk. Allah-u Teala'nın bize olan öğretisiyle. Sevgili kardeşlerim, evet, yüzlerce defa bugüne kadar size söylediğimiz gibi bu kavim, Osmanlı'nın bugünkü torunları Kur'an'ı unutmuş durumdalar. Bizim kavmimiz Kur'an'ı unuttu. Allah-u Teala bu ifadeyi bize yüzlerce defa söyledikten sonra o olayı tahakkuk mevkiine koydu. Ve orada Furkan Suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerindeki Resul'ün de biz olduğumuz ortaya çıktı. Allah Teala orada diyor ki, onlar derler ki diyor, ah keşke falana dost olmasaydık, falana dost edilmeseydik. Ah keşke Allah'ın Resulüne tabi olsaydık. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki, Resul dedi ki, ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'dan hicret etti, Kur'an'ı terk etti. Sevgili kardeşlerim, burada bir bütünden bahsediyoruz. Allah'ın bir güzelliği. Her olayla Allah Teala bir defa daha ispat ediyor ki bir kurtuluş devresinde dünyaya hidayet yayılıyor. Ve hidayetin merkezi orası burasıdır. Onun için Mihr Vakfı'nın mensupları olan sizler kainatın en sağlam, en aydınlık bir sığınağındasınız. Huzur bütün dünyaya buradan yayılacaktır. Mutluluk buradan yayılacaktır. Birlik ve beraberlik buradan yayılacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olaylar dizisi boyunca bugüne kadar söylediklerimiz 7000 saatten fazla bir anlatımla orada bilgisayarların hafızasındadır. Hangi konuyu isterseniz oradan bulabilirsiniz. Size Kur'an'daki ayetlerle o konuda cevaplar zamanında tevhim edilmiş ve oraya yerleştirilmiştir. Hamdolsun ki artık bilgisayarlar var. Her söylediğimizi onlarla şu tarihte şunu söylemişiz diye ispat edebilecek
durumdayız.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel bir şekilde dizayn edilmiş ki Allah Teala tarafından, her şey öylesine açık ki. Ne diyor Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde? Ey nebiler diyor, size kitap verdik ve hikmet verdik. Nebiler bildiğiniz gibi peygamberlerdir. Allah Teala peygamberlerine nebiler diyor. Arapça nebi kelimesi peygamber kelimesinin tam karşılığını teşkil ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyor ki Allah Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Dikkat edin. Nebilere hitap ediyor ve sizlerden sonra diyor bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz vermenizi istiyorum. Misak vermenizi istiyorum. Ve bu ağır misaki üzerinize aldığınızı dilinizle de ikrar etmenizi istiyorum. Bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı ve ikrar ediyor musunuz? Nebiler dediler ki, üzerimize bu misaki aldık ve ikrar ettik. Şimdi o günlere döndüğünüz zaman hemen bunun üzerine oradaki bir sayın profesörün hemen işte o oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir dediğini hatırlarsınız. Ama Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi o Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmadığını kesinleştiriyor. Çünkü diyor ki Allah Teala orada, Habibim, o nebilerden misak aldığımız zaman Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan ve Hazreti İsa'dan o misaki aldığımız zaman, yani Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki mizanı aldığımız zaman senden de aldık diyor. Sen de oradaydın diyor. Ve o nebilere hitap eden Allah Teala, o nebilerden sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Risaletle nübüvveti sakın birbirine karıştırmayın. Resuller, veli resul olabilirler ve nebi resul olabilirler. İkisi de resuldür ama kıymetli olan, Allah katında asıl kıymetli olan resuller, nebi resullerdir, yani peygamberlerdir. Onun için huzur namazının imamlığı hep peygamberlerin var olduğu devrede peygamberler tarafından asaleten deruhte edilmiştir. Ama peygamberlerin arasında hep fetret devirleri olmuştur. Hazreti Musa'dan 2000 yıl sonra Hazreti İsa vazifeyi devralmıştır. Hazreti İsa'nın Hazreti İbrahim'den ne kadar sonra olduğunu tarih olarak bilmiyoruz. Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'tan ne kadar sonra olduğunu bilmiyoruz. Ama şurası kesin ki Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 600 yıllık bir devre var. Boşluk devresi, fetret devri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da 1400 yıldır dünyada peygamber yok. Bundan sonra da olması mümkün değil. Kıyamete kadar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar artık bir nebinin gelmesi mümkün değil. Öyleyse huzur namazının imamlığını hep veli resuller gerçekleştirecektir. Resullüğü peygamberlik olarak değerlendirenlere o gönderdiğimiz ihtar
zannediyoruz. Açıklamaların hepsini tamamladık hamdolsun. Risalet ve nübüvvet konusundaki Kur'an ayetleriyle herkes gördü ki peygamberlik Nebi Resulü'yü ifade eder. Onlar dünyadaki, kainattaki en üstün insanlardır. Bütün kainat için vardırlar. Ama peygamber olmayan veli Resuller zamanın her parçasında, bütün kavimlerde, bütün zamanlarda yaşamışlardır ve hala da yaşıyorlar. Bütün kavimlerdeki Resuller veli Resullerdir. Nebi Resuller sadece Allah'ın şeriat kitabı indirdiği nebilerdir, nebi resullerdir ve onunla emrolunmuşlardır. Onunla hükmetmek mecburiyetindedirler. Biz diyor Allah Teala nebilerimize kitap veririz, kitap indiririz, şeriat kitabı indiririz. O şeriat kitabınla hükmetmeleri için diyor. Ama veli resullerin hükmetme emri yoktur. Allah Teala bütün kavimlere veli resuller gönderir. Onların çoğuna da kitap verir. Ama bu kitaplar hiçbir zaman şeriat kitabı değildir. Onlarla Allah Teala arasındaki bir söyleşiyi ihata eder. Allah'ın hiçbir veli resulü indirdiği hiçbir kitap kimseyi zorlamaz. Kimse için emredici bir hüküm doğurmaz. Allah Teala'nın bize lütfedip yazdırdığı Risalet Nurları da böyle bir kimseyi bir mecburiyet altına sokmayan, kimseye emretmeyen bir özellik taşır. Bir sohbet kitabıdır. Ama birçok sırrı muhtevasında taşıyan bir sohbet kitabı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunları niye söylüyoruz? Siz Mihir Vakfı'nın müntesiplerinin Allah'ın ne kadar sevgili dostları olduğunuzu, bulunduğunuz kapının kainatın en sağlam kapısı olduğunu ve bütün insanların gelecek günlerde ve yıllarda eninde sonunda bu kapıyı çalmak mecburiyetinde kalacaklarını bilmeniz için, ait olduğunuz üstün makamın kimliğini bilmeniz için, bununla huzur duymanız için, mutluluk duymanız için, gurur duymanız için. Allah-u Teala'nın en sağlam kalesindesiniz. Öyleyse bunun şuuru içinde sahip olduğunuz o müstesna Allah ihsanının ve nimetinin farkında olmanız için bunları söylüyoruz. Mutluluk duymanız için söylüyoruz. Huzur duymanız için söylüyoruz. Ait olduğunuz kapının kıymetini bilmeniz için söylüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Nebi Resuller huzur namazının imamlığını asaleten yaparlar. Esas onlar huzur namazının imamlarıdır. Ama onların arasında fetret devirleri var, boşluk devirleri var. Şimdiye kadar geçen bütün fetret devirlerinde Nebi Resullerin imamlık görevini vekaleten hep veli resuller yapmışlardır. Yani kavim resullerinden birisine Allah-u Teala bu görevi vekaleten mutlaka vermiştir. Çünkü huzur namazı, yani Allah'ın huzurunda kılınan namaz, insanlık tarihi boyunca hiçbir an imamsız kalmamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bir müstesna lütfunun sahiplerisiniz. Allah'ın üniversitesi bütün insanlığa
bu büyük hakikatleri anlatmak üzere kuruldu. International Mir Foundation, Mir Vakfı'nı da, Türkiye'deki Mir Vakfı'nı da şubelerinden biri olarak devreye alan bir dünya kuruluşudur. Öyleyse başladığımız noktadan bugüne kadar nerelerden geçtiğimizi dikkatle yerli yerine oturtmaya çalışın. Karşı çıkanlar, bizi karalayanlar oldu. Allah'a müsaade etmediği şeyleri başkalarına açıklayanlar oldu. Ve onlar öldüler sevgili kardeşlerim. Bizimle Kur'an'a el basıp da Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun demek cesaretini gösterenler öldüler. Başlangıçta Mehmet Erol isimli birisi, sonra bizim Yaşar Nur Öztürk'ün efendisi, İktibas Gazetesi'nin yazarı, bütün Allah'ın evliyasına ateş püsküren bir cehennem zebanisi.

ve başkaları. Gözleri fal taşı gibi açılmış bir şekilde ölen bir televizyon programcısı. Yaşayanlara gelince onlar için Allah-u Teala'nın hazırladığı azap daha büyük. Onlar da oraya ulaşmak üzere bir gayretin sahipleri. Ama Allah-u Teala onlara hayat vererek bir imkan da veriyor. Belki aralarında akılları başlarına gelenler olacaktır. Şimdi başlangıç noktasından bugüne kadar geçenleri bir düşünün. Aradan geçen zaman zarfında her şey netliğine kavuştu. İhtarlar birbirini takip etti. Bu ihtarlara hiç kimse bugüne kadar senin söylediğin yanlış, böyle değil demek cesaretini gösteremedi. Çünkü onları biz oraya koymadık. Allah koydurdu. O insanlar eğer bu öğretinin Allah'ın öğretisi olduğunu hala anlayamadılarsa, o zaman hayatları kapkara bir gölge olarak devam edecektir. Ve kurtuluşları mümkün değildir. Sadece bir tek dilekleri Allah'a ulaşmayı dilemek onlar için bir kurtuluştur. Bu büyük hakikatten biz bu açıklamayı yapana kadar din adına ahkam kesenlerin hepsine sesleniyorum. İtiraf ediyor musunuz? Haberiniz var mıydı? Allah'a ulaşmayı dilemezseniz küfürde olduğunuzun, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cehenneme gideceğinizin, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezsiniz, Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunuzun, Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz, Allah'ın kulu değil, tağutun kulu olarak kaldığınızın, Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz, tağutun dostu olduğunuzun, Allah'ın dostu değil, tağutun dostu olduğunuzun, Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz, gideceğiniz yerin cehennem olduğunun, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz dalalette kaldığınızın, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hüsranda kaldığınızın, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz şirkte kaldığınızın, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz. Takva sahibi olamadığınızın farkına vardınız mı? Eğer bunları size biz söylemeseydik, hanginiz bunlardan haberdar olabilecekti? Bir isim bana verebilir misiniz? Öyleyse Allah-u Teala'nın böyle bir nasibi bu millete layık görmesi, Osmanlı'nın torunlarına layık görmesi, onlardan bir soy kütüğüne sahip olan birisine vermesi. Unutmayın, Evrenus Bey'den bu tarafa soy kütüğünün sahibiyiz. Hiç kimse buna itiraz edebilecek olan yetkinin sahibi değildir. Çünkü aynı soy kütüğü bütün soydaşlarımızda var. Hiç kimse aksini iddia edemez. Hiç kimse şerif olduğumuzun da aksini iddia edemez. Çünkü o soy kütüğü sadece bizde değil. Bütün soyda var. Öyleyse açıklamalara dikkatle bakın. Her şey bizi ispat ediyor. 1978 yılında ilk açıklama geliyor. Livai Hamd altında toplanalım. Sebil dergisinde. Said Nursi Hazretleri'nin açıklaması da aynı devreyi işaret ediyor. Sevgili kardeşlerim, olaylar dizisini dikkatle yerle yerleştirin.
ve oturduğunuz yere sağlam basın. Siz en büyük hakikatin ve hakkın sahibiyle birliktesiniz. Mir Vakfı'nın değerli mensupları, International Mir Vakfı'nın değerli mensupları, bugün Allah'ın Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaları dünya üzerinde hiçbir üniversitede bulamazsınız. Zaten bunun bulunamayacağı kesinliği üzerinde bir hükme varıyoruz. Bu öğreti kulun öğretisi değildir. Bu öğreti Allah'ın öğretisidir. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Ama dünyadaki en sağlam zeminde oturmuş olan bir vasıtayız. O bizi seçti, bu vazifeyi o getirdi ve sonuna kadar bizi o destekliyor. Öyleyse kainatın en sağlam noktasındayız. Sevgili kardeşlerim, şimdiye kadar yaptığımız açıklamaları dikkatli yerlerine oturtun. Her birinin daha öncekinin bir tamamlanması olduğunu göreceksiniz. Zaman içerisinde gelişen bir açıklamalar dünyasıyla karşı karşıyasınız. Bütün açıklamalar, gene dikkat edin ki, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle yaptırılıyor. Yani kainatın en sağlam ispat vasıtası Kur'an. Öyleyse geçen günlere dikkatle bakın. Şu dünya üzerinde acaba neden 1978 yılından bu tarafa kadar geçen süre içerisinde ikinci bir insan çıkamadı? O makamın sahibi benim diyebilecek ikinci bir kişi neden çıkamadı? Bizden başka kim var? Kim bunun aksini iddia edebilir? ...1978, 88, 98, 20 yıl ve 2004, 26 yıl. ...26 yıldır Allah-u Teala'nın açıklamalarını, Allah'ın vazifesi olarak biz yapıyoruz. Ve başlangıçta bulanık suda balık avlayanlar aleyhimize çok şeyler söylediler elbette. Meydan onların da söyleyeceklerdi. Neden acaba şimdi hiçbirisi konuşamıyor? Allah-u Teala'nın bütün hakikatleri adım adım ispat edilmiş değil mi? Kim aksini iddia edebilirse kamuoyunun önünde onunla hesaplaşalım. Dikkat edin. Biz bir emir aldık. Türkiye'deki her şehirde konferans vereceğiz. Gerekirse kazalarda da. Ve oradaki insanlara direkt olarak hepinizin huzurunda hesaplaşacağız. Hepsine Allah'ın hakikatlerini anlatacağız ve bizi muahize etmek isteyenler, yalan söylüyorsun diyenler ortaya çıksınlar. Onlarla hesabımızı paylaşalım. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarların hiçbirisine hiç kimse bu senin söylediğin doğru değildir demek cesaretini gösteremedi. Neden acaba? Neden başka birisi bu öğretinin sahibi değil de sadece biziz? Allah-u Teala'nın böyle bir lütufta bulunması bu millet için Allah-u Teala'nın bir hayrı değil mi yoksa?
Neden Osmanlı'nın torunlarına geliyor böyle bir yetki? Neden Osmanlı bir cihan devletiydi? Neden nizam-ı alemdi? Bu size verdiğimiz öğretinin sahibi oldukları için nizam-ı alemdiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu anda dünya üzerindeki en sağlam zemin üzerinde bulunan bizleriz. Gevşemeyin. Üzülmeyin. En sağlam zeminde bulunanlar bizleriz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gördünüz ki tehditler, hapisler bizim için bir yılgınlık vesilesi olamaz. Allah'ın emrinde bu can bu tende kaldıkça hep bu mukaddes vazife bizim tarafımızdan yapılmaya devam edilecektir. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha buradan haykırıyoruz. Kimin bir itirazı varsa onu duymak ve onun cevabını vermek isteriz. Lafla peynir gemisi yürümez. Eser meydandadır. 7000 saatten fazla açıklama. Bir üniversite. 2 tane vakıf. Ve Allah'ın her gün daha yeniliklere açılan açıklamaları ve bu açıklamaların 2000 kişiden fazlaya gönderilmesine rağmen hiç kimse tarafından yalanlanamaması. Bunlar size bir şey söylemiyor mu sevgili kardeşlerim? Öyleyse üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları, Allah'ın hayranları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları, sahabenin hayranları, Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Öyleyse Osmanlı'yı karalamaya çalışanlar varsın, devam etsinler. Ama Osmanlı hayranları her gün biraz daha kendini topluyor. Sevgili kardeşlerim, tarih inkar edilemez. Tarih bir hakikatler demetidir. Ve orada bizim ceddimiz, Osmanlılar kendilerini tarihe ufukların efendisi olarak lanse etmişlerdir. Onlar dünyanın hakimiydiler. Adalet için vardılar. Ve sahip oldukları her şey Allah içindi. İlahi kelimetullah için yaşıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Bu devrede,
ahir zamanda. İşaretler birer birer gerçekleşiyor. İşte bir işaret daha gerçekleşti biliyorsunuz. Yecüc Mecüc'ün seslerini hepiniz ürpererek duydunuz. Said Nursi Hazretleri'nin verdiği tarihlerle olaylar birbirini tam olarak tutuyor. Öyleyse bunca hakikate rağmen hala inananların birleşememesi, hala her biri kendi havasında bir boşlukta hayatlarına devam etmeleri. Size ne ifade ediyor sevgili kardeşlerim? Sadece onların bu hakikati henüz idrak edememelerini. Daha göremiyorlar güneşi. Gözleri o kara bulutlarla sıvanmış. Aslında bütün inananlar için bir yeni güne girilmiştir. Birlik ve beraberliğin oluşacağı bir devreye girdik. Mutlaka oluşmalıdır. Yapılacak şey son derece açık ve kesindir. Allah'tan sormak. Hurafelere insanların başka insanları karalama konusundaki gayretlerine dur deyin. Bütün cemaatlere sesleniyorum. Allah'a sorun. Allah'ın yolunda iseniz Allah'a sormak mecburiyetindesiniz. Öyleyse sorduğunuz zaman hangi cevabı alacağınızı hamdolsun ki biz biliyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynı, birliği ve beraberliği emreder. Bütün sahabe birbirlerinin karşısında değil, birbirlerinin yanında her biri diğerlerinin destekçisi olduğu için hayırlarda yarıştılar. Kim ikilik oluşturuyorsa, kim birliğe mani oluyorsa, o Allah-u Teala'nın yolunda kendine düşen vazifeyi yapamayan bir grubu temsil eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünyanın neresinde olursanız olun, Allah'tan hacet namazıyla sormak mecburiyetindesiniz. Güneş balçıkla sıvanmaz. İhtarları yeniden dikkatle tekrar tekrar okuyun. Hiçbirine itiraz edilemez. Öyleyse ne olduğunuzu, ne olacağınızı, ne yapmanız lazım geldiğini iyice düşünün. Allah'tan sorun ve ona göre hareket edin.

Öyleyse Dabbetül Arz görevini bugüne kadar yapmıştır. Bugünden sonra da yapmaya devam edecektir. Açıklamalar birbirini takip edecektir. Unutmayın, hidayet çağının içindeyiz. Ve ön açıklamalardan sonra hidayet konusunun içine yeni girdik. Şimdi hidayetin açıklamaları parça parça verilecek ve birleşecektir. Ve her şey tamamlanacaktır. Zaman gelmiştir. Öyleyse hepinizin omuzlarınızda sorumluluk var. Allah'tan sormakla mükellefsiniz. Şeytanın insanları her zaman kandırabileceğini, onlara yanlış şeyler söyletebileceğini mutlaka bilmek mecburiyetindesiniz. İnanmanız lazım gelen makam Allah'tır. Doğruyu O söyler. Hacet namazını kılan herkes oradan gerekli cevabı inşallah Allah'tan alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet çağının ufuklarından sizlere sesleniyorum. Bu çağın en belirgin noktasındayız. Sayfa sayfa ufuk ufuk tüller açılacak. Allah'ın bütün hakikatleri birer birer ortaya çıkacaktır. Tamamlandığı zaman hiç kimsenin hiçbir noktada itirazı kalmayacaktır. Şu ana kadar nasıl itiraz edilemediyse bundan sonra da itiraz edilemeyecektir. Bir defa daha tekrar ederek sözlerimizi bitiriyoruz. Bu açıklamalar bize ait değil. Bu açıklamalar Allah'a ait. Onun için karşı konulamaz. Onun için itaat edilmesi gerekir. Öğreneceksiniz ve öğreteceksiniz. Hidayet doğru yoldur diyenler sizlere sesleniyorum. Hidayetin ne olduğunu öğrendiniz. Geri kalan hidayet konusundaki bahisleri de birer birer sizlere sunacağız önümüzdeki günlerde. Konu tamamlanacak. Ama hidayet konusundan sonra da öğreti devam edecektir. Ta ki bütün karanlıklar yok olsun, güneş bütün dünyayı aydınlatsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbet etmek, hele sizlerle sohbet etmek sevgili kardeşlerim. Öylesine büyük bir zevk ki Allah-u Teala'ya her sohbetten evvel sonra devamlı hamd ediyorum, şükrediyorum. Sizlerle birlikteyiz diye. Bu beraberlik bir göz beraberliği değil. Bir kalp beraberliği. Şuradan kalbimizden size sesleniyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun. Siz bizim en yakınımızda olanlarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel bir dizayn içinde oluştuğunu dikkatle yerlerine oturtun. Evvela şunu bileceksiniz, Allah-u Teala sizi seviyor. Allah-u Teala sizi çok seviyor. Allah-u Teala tarafından sevilmenin o müstesna huzurunu, mutluluğunu iç dünyanızda hissetmelisiniz sevgili kardeşlerim. Allah ile bir olmak, beraber olmak, huzuru yaşamak. İşte Allah'ın hepinize hedef gösterdiği şey budur. Huzur ve mutluluk. Nedir bunlar? Bunlar sizin iç dünyanızın dizaynıdır. Her şeyinizle Allah'a ait olduğunuzu düşünün. Hepiniz Allah içinsiniz. Allah için yaratıldınız. Allah için en güzele doğru gidiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın en yakınlarısınız. Bu devre bütün dünyanın nura kavuşacağı yeni bir dünyanın kurulmasının ilk işaretlerini taşır. Dünyada birçok konularda

Son mücadelesini yapıyor. Şu anda başarılı da görünüyor. Ama sevgili kardeşlerim, onun da çanına ot tıkanacağı günlere doğru geliyoruz. O da bunu çok iyi biliyor. Ve son debelenmelerinde öyleyse yakın gelecekte göreceksiniz ki her şeye hakim olan Allah'ın dostları iş başına gelecektir. Dünya onların getireceği huzurla sulh ve sükûna kavuşacaktır. O güzel günler çok uzaklarda değil artık. Öyleyse şu andaki durum itibariyle nasıl mutlu olabilirsiniz? Bu bir kişisel mutluluk formülüdür. Bir insanın mutlu olabilmesi onun iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir huzur içinde yaşaması halidir. Huzur ve mutluluk birbirine yakın iki tane kelime. İç huzur dediğimiz zaman iç dünyanızda kavgaların bitmiş olduğu, her şeyin sulh ve sükûna ulaştığı yeni bir devrenin oluşması. Ne zaman oluşuyor? Daimi zikre ulaştığınız zaman vücuda gelir. Ne olur daimi zikre ulaştığınız zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman içinizdeki kavga biter. Şu anda bütün insanlar yaşadıkları süreç içerisinde bir çarpışma halindeler. İç dünyalarında nefslerinin afetleriyle ruhların hasletleri kesintisiz bir çarpışma içerisinde. Nerede kavga varsa, kaos varsa, anlaşmazlık varsa orada huzur yoktur, mutluluk yoktur. Orada kavga vardır. Orada hakların halel darması söz konusudur. Kişisel olarak orada ruhlarla nefsler bir anlaşmazlık içindedirler. Niye? Çünkü bütün ruhlar Allah-u Teala tarafından öyle bir dizaynla vücuda getirilmişlerdir ki ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye yönelik yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye dayalı bir formül içerisinde Allah'ın ruhu insanlara ulaştırılmıştır. Ruh Allah'ın ruhudur. Yani sadece İnsanları mutluluğa götürecek olan Allah'ın emrettikleri şeyleri yapmanızı emreder. Yasak ettiği fiilleri de engellemeye çalışır. Ruh için olay bu. Ama burada bitmedi olay. Allah Teala insanı bir ruh, bir nefs, bir de fizik vücutla, şu gördüğünüz fizik vücutla dizayn etmiş. Hani geceleri rüya görüyorsunuz ya, o rüyayı gördüğünüz nesne de nefsinizdir. Her gerçek anlamda uykuya daldığınız zaman nefs vücudunuzdan ayrılır. Ve de dilediği yere gider. Siz ona mani olamazsınız, kontrol da edemezsiniz. Nefs gerçek uykuya vardığınızda elektron devir sayısı ayarları tamamlanır. Eşit olduğu noktada nefs vücuttan ayrılır. Ayrılır ve gider. Nereye gider? Berzah alemine gidebilir. Zahir alemde, yani bu alemde kalabilir.

Onun için alemler birbirinden farklı hüviyette olsalar da o fütur getirmez. Her alemde bulunabilir. Zahiri alemde de, berzah aleminde de bulunabilir. Ama nefsiniz emr aleminde bulunamaz. Gök katlarını aşamaz. Hep zemin katta kalacaktır. Öyleyse rüya görüyorsunuz. Rüyanızda hangi alemde olduğunuzu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Eğer şartlar fizikse, yani şu bardağı tuttuğunuz zaman bardağı kaldırabiliyorsanız, içindeki suyu içebiliyorsanız, bu sizin berzah aleminde olduğunuzu gösterir. Çünkü nefsiniz berzah alemine aittir. Orada bütün nefsler yaşantılarını devam ettirirler. Her yeni ölen kişinin nefsi vücudundan ayrıldıktan sonra oraya gider. Kendisinden evvel ölenlerin, aynı aileden ölenlerin yanına. Orada dünya üzerindekine benzer bir hayat devam eder gider. Artık ondan sonra yaşlanma olmaz. Ama orada başka bir özellik daha vardır. Rüyanızda kendinizi daha küçük yaşta görebilirsiniz. Daha yaşlı da görebilirsiniz. Çünkü orada zaman mefhumu bu zahiri alemde olduğu gibi değil. Bir insan hala kendisini küçücük bir çocuk olarak da görebilir. Veya bulunduğundan çok daha yaşlı bir noktada da görebilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse niçin yaratıldığınıza dikkatle bakın. Niçin yaratıldınız biliyor musunuz? Bir tek sebebe dayalı olarak başka insanları mutlu etmek için, onlara huzur vermek için. İşte kim bu gayeyi anlamış da hayatına geçirmişse, o başkaları için yaşayan bir insandır. Allah'ın en çok sevdikleri onlardır. Dünyadaki en mutlu insanlar da gene onlardır. Neden? Çünkü onlar başkaları için yaşarlar. 24 saatin uyanık oldukları bütün devresini başka insanların mutluluğuna harcarlar. Hep onlar için ne yapabileceklerini düşünürler. Aslında dikkat edin, Allah'ın irşat kademesine getirdiği bütün insanlar başka insanların mutluluğuna kendilerini adayanlardır. Neden? Çünkü onlar bu hedefe yönelik olarak eğitilmişlerdir. Onlar ruhlarını, onlar veçlerini, yani fizik vücutlarını, onlar o vaktiyle bütün afetlerle dolu olan nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ama nefsin Allah'a teslim olması demek, nefsin bütün afetlerinin yok olması demek. Bu da ancak daimi zikirle mümkündür. Zikri daim, her an Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki tane nuru taşıyıp sizin kalbinize ulaştıracağı için, daimi zikirde olan bir insanın kalbinin yeniden kararması hiçbir şekilde mümkün değildir. Zikir, Allah-u Teala'nın öyle bir sihirli anahtarıdır ki, siz zikrettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dediğiniz sürece veya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dediğiniz sürece veya
Dilinizi kımıldatmadan içinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından rahmetle faz birinci grup nur, rahmetle salavat ikinci grup nur. İkisi bir arada göğsünüze gelir. Göğsünüz onlara hiçbir engel teşkil etmez. Göğsünüzden kalbinize ulaşır ve kalbinizin içinde Allah'ın yazmış olduğu iman kelimesiyle gelen nurlardan fazıllar ters manyetik alanlıdır. Yani birisi en kutbuysa öteki es kutbudur. Bildiğiniz gibi iki zıt kutup birbirini çekerler, iki aynı kutupsa birbirini iterler. Karşı kutuptan olan fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesine ulaştıkları zaman iman kelimesi onları şiddetle çeker ve iman kelimesine yapışırlar. İman kelimesinin etrafı fazıllarla, fazıl nurlarıyla dolmaya başlar. İşte böyle bir müessese sizin mutluluğunuzun kesin işaretini taşır. Neye? Çünkü nefsinizin kalbinde nurlar başlar %1, %2 derken ilk %2 nur, %7 nur tamamlanır. Burası nefse emaredir. Manası ruhunuz zemin kattan birinci kata yükselmiştir. Sonra zikrinizi daha çok arttıracaksınız. Daha geniş bir zaman parçasına yayılacak. Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz olarak yaptığınız zikir, sayısal zikir, elinizdeki tesbihle veya başka ölçülerle, zaman ölçüleriyle yaptığınız zikirler, bu Allah'ın katından gelen nurların nefsinizin kalbindeki iman kelimesine ikinci bir %7 hacminde yerleşmesine sebebiyet verecektir. Kalbinizdeki iman kelimesine yapışmasına ve nefsinizin kalbinde yerleşmesine sebebiyet verecektir. Burası nefsi levvamedir. Bu noktada kişi nefsini levvameder. Yani kınar. O, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemektedir. İç dünyası bunu emreder, aklı bunu emreder. Ama nefs onlara itaat etmez. Nefs hala büyük ölçüde kötülüklerin peşindedir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışır. Emrettiklerini de asla yapmak istemez. Şeytan onu devamlı azdırmaktadır. İşte hem hakikati bilip yapması lazım gelen şeyin ne olduğunu bilip hem de onu yapamayıp tam zıttını sık sık işlemek kişiyi nefsini ne levmetmeye götürür, nefsini devamlı kınar. Sonra da ruh bu sırada ikinci kattadır. Sonra da üçüncü gök katına yükselecektir. Nefsin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleşecektir. Başlangıçta %2 rahmet birikiminin arkasından oluşuyor. O zaman yeni bir dünya söz konusudur. Nefsi mülkime neden ne yeni bir dünya dedik? Çünkü kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Fe elhamaha fücraha ve takva diyor Allah Teala. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor. İki taraftan da gelenler var. Kişi nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 nuru bu minval üzere tamamlar. Bundan sonra kişi doyuma ulaşacaktır dördüncü kademede. Allah'ın verdiği şeylerin kişi yeterli olduğunu birdenbire fark edecektir. Nefsi ona mani olmuştur. Allah her zaman kişiye hak ettiğini verir ama nefsi hiçbir zaman Allah'ın verdikleriyle doymaz. Hırs içindedir. Daha çok, daha çok, daha çok ister.
Ama mutmainneye ulaşan bir kişi için ola öyle değildir. O kişi şöyle düşünür. Allah Teala eğer bana daha çok para verseydi, daha çok mal verseydi, muhtemeldir ki ben bunları Allah'ın bana yasak ettiği yerlerde de harcayacaktım. Fazla para beni şımartacaktı. Belki Allah'a asi olacaktım. Ama Allah Teala bana tam yeterli parayı veriyor. Hamdolsun ki bu parayla ailemi geçindirebiliyorum. Öyleyse ben Allah'a şükretmeliyim, hamd etmeliyim diye düşünen bir insan bu. Kazandığı parayla doyuma ulaşıyor. Mutmain doyumda. Bundan sonrası Allah'a yaklaşan iki basamak daha ifade eder. Nefsi radiye, beşinci gök katını, nefsi mardiye, ruhun altıncı gök katına ulaştığını gösterir. Radiye, kişinin Allah'tan razı olmasıdır. Mardiye de Allah'ın okulundan razı olmasıdır. Birbirini takip eden iki kademe ve sonuç tezkiye. Nefs tezkiyesi, o kişinin nefsinin kalbinde her katta %7 artarak gelen 7 defa %7 yani %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta nefsin kalbine giren %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi karanlıklardan daha çok aydınlığa sahip olmuştur. İşte bu mutluluğun yarısının ötesidir. Kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha fazla %51 nura sahip olmuştur. Karanlıklar %100'den %49'a düşmüştür. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Bu noktaya kadar kişi Allah Teala tarafından özel bir koruma altında tutulur ki bu korumada şeytanın bu kişiye hiçbir açıdan bir zarar vermesine Allah Teala müsaade etmez. Şeytanı o kişinin işlerine bulaştırmaz. Müdahalesini kesin olarak önler. Şeytan kudurur. İşte bu süreç bir insanın hayatındaki en mutlu süreçtir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın 7 tane gök katını aşan ruhunu, daha doğrusu Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Ruh bizde olduğu sürece biz bizim ruhumuz falan diye geçer. Aslında bizim ruhumuz hiçbir zaman olmamıştır o. O Allah'ın ruhudur. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes mutlu olmak ister. Ve de insanlar sadece mutluluğu nasıl elde edeceklerini bilmedikleri için mutlu olamazlar. İşte size mutluluğun reçetesini veriyoruz. O reçeteyi bize hamdolsun ki Allah öğretti ve Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah bize mutluluğu Kur'an'daki ayetlerle ve Allah'ın bize verdiği görev hepinizi o mutluluklara ulaştırmak görevidir. Hepiniz mutluluğa layık olacaksınız. Nefsinizdeki afetlerle usta bir savaşçı olarak savaşmayı öğreneceksiniz. Ve de bunu başardığınız günler gelecek.
En azından nefsinizin, kalbinin yarısını afetlerden temizlemek, %51'ini temizlemek hepinize Allah'ın sunduğu muhteşem bir imkandır. Allah Teala hepinizin bu muhteşem güzelliği yaşamanızı ister. Hayatınızın en güzel 7-8 ayı, 8-9 ayı, 10 ayı ama baştan aşağı mutluluk. Kişi hiç yaşamadığı bir mutluluğu, iç huzurunu yaşar. Çünkü Allah Teala o kişiyi karantinaya almıştır. Şeytanın ona müdahalesini %100 önlemiştir. Şeytan kudurur. Size hiçbir şey yapamamanın o büyük aczini, acısını, huzursuzluğunu şeytan o 7-8 aylık devrede, yani Allah'a ruhunuz ulaştığı noktaya kadar geçen devrede, Allah'a ulaşmayı dilemenizden, ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktaya kadar geçen 7-8 aylık devre, hayatınızın en mutlu devresidir. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman davranış biçimleri itibariyle bir insanın mutlu olabilmesi için ne yapması lazım? Kendisini başkalarına adaması lazım. Eğer her davranışınız başkalarına mutluluk veriyorsa, huzur veriyorsa, bunun için yaşıyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğu yakaladınız demektir. İnsanlara yardım edin. İnsanların mutlu olmasına çalışın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki Allah Teala sizden yaşadığınız sürece sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur. O insanı kainattaki en üstün, Allah'a en yakın ve Allah'a ulaşabilen tek varlık olarak yaratmıştır. Bütün insanlar doğuşlarında kendilerine ruh üflenen yegane yaratıktır. Yegane yaratıklardır. Sadece insan Allah'ın ruhuna sahiptir. Allah kendisinden bir ruhu üflüyor insana. Bu insanın kainatta en üstün varlık olduğunun kesin ispatıdır. Başka hiçbir varlık, hiçbir mahluk ki yaratılan her şey Allah'ın mahlukudur, halk ettiğidir. Ruh taşımıyor. Bu sadece insana hastır. Bu sebeple Allah Teala muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Allah'ın halifesidir insanoğlu. Allah'ı temsil eden, yeryüzünde Allah'ı temsil eden varlık insandır. Çünkü sadece insan Allah'tan bir ruh taşır. İnsandan başka hiçbir mahluk böyle bir ruhun sahibi değildir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Bütün gönlümüz hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını istiyor. Ama anahtar sizde. Siz dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve Allah'a doğru yolculuğunuz başlayacak. Sevgili kardeşlerim, kaldı ki Allah Teala'nın sizlerden istediği şey sadece Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemeniz yeter. Allah Teala sizin talebinizi kalbinizden okur. O talep kalbinizde varsa, dikkat edin, dilinizde değil, burada kalbinizde varsa, o zaman Allah sizi kendisine ulaştırır. İşte bakınız ne diyor Allah Teala? Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunif. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dileyeni kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. Öyleyse insana düşen şey ne? İnsana düşen şey bu konuda kendine düşeni gerçekleştirmek. Nedir kendine düşen? Bir talep. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Buradan kalpten bir dilekle kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah için bu dilek tek başına yeterlidir. Başka hiçbir şey için ihtiyacı yoktur. Velev bu kişi namaz kılmayı sevmese, velev bu kişi oruçta büyük açlık hissetse, velev bu kişi zikirden nefret etse, bunlar üç temel hedef. Namaz, oruç, zikir. Bunların hiçbirisi önem taşımaz. Allah Teala o kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kontrol altına alacaktır. Ve bu kontrol altına alış bir nevi onu şeytandan koruyan bir kalkanın o kişiyi bütünüyle kaplaması halidir. Kim Allah'a mülaki olmayı buradan kalbinden dilerse Allah Teala aynı anda onu işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer. Hiçbir an bile beklemez Allah Teala. Derhal harekete geçer ve o kişiyi rahmetine, ilmiyle zaten kuşattığı, bu sebeple kalbinden geçen her şeyi bildiği o kişiyi bir koruyucu kalkan altına alır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı noktaya kadar 7-8 aylık bir süredir, bilemediniz uzun sürdüğü birinde 10 ay olsun, netice değişmez. O kişinin ruhunu Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Ruhu bu maksatla vermiştir. Ve açık bir şekilde Allah Teala emrediyor ruha. Fecr suresi 28. ayet-i kerime İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh diyor Allah Teala. Nefse de emir vermiş. Tezkiye ol.
Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Nefse bunları söylüyor. Ruha da söylüyor ki Allah'a geri dön. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Rücu etmek, geri çekilmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizlerden, sizin mutluluğunuzdan başka bir şey istemiyor. Bu geçici mutluluk, 7-8 aylık bir süre sürecek olan bu mutluluk, herkese Allah Teala tarafından bedava takdim edilir. Kim bir dileğin sahibi ise, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse, Allah mutlaka onlara bu mutluluğu yaşatır. Ama önemli olan bu değildir. Çünkü bu noktaya kadar ulaşan kişi, bundan sonra koruyucu kalkan kalktıktan sonra bu insanların çoğu ne yazık ki şeytanın saldırılarına dayanamayıp yoldan düşerler. Allah Teala'nın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra kişinin yapması lazım gelen şey aynı zikir seviyesini, mesela diyelim o kişi 37 bin zikirde veya 43 bin zikirde ulaşmış Allah'a. Bir günde 43 bin zikir yapıyormuş. Bu 43 bin zikir seviyesine bir ömür boyu devam ettirebilse kişi, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Öldükten sonra, kıyametten sonra üçüncü kat cennete girecektir. Dünya hayatında da mutluluğun yarısını yaşayacaktır. Dünya mutluluğun neden yarısını dedik? Çünkü nefsinin kalbindeki afetler sadece %51 yok olmuş. O seviyede daha fazla nefsinin kalbine nur dolması söz konusu değil. O zikir seviyesinde o kadar gerçekleşiyor. Bu husus, yani diyelim 47 bin zikirde buraya ulaşmış kişi, bu zikir seviyesini bir ömür boyu devam ettirsin kişi, aynı mutlulukla yaşar. Dünya mutluluğunun yarısını bu kişi ömür boyunca yaşayacaktır. Ve kıyametten sonra da Allah'a ulaşmayı dilediği için birinci kat cennetin sahibi olmuştur bu kişi. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu için ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı için üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Bu noktada nefsindeki afetler %51 azalmıştır. Yani nurlar afetlerden öteye taşmıştır. Hakim olan şeytan değildir. Bu arada hakim olan artık Allah'ın emirleridir. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir ömür boyu mutluluğu yaşarsınız. Zikrinizi azaltmadığınız sürece tehlike yoktur. Mutluluğu yarıya yaşarsınız ama yaşarsınız. Peki mutluluğun bütününü kim yaşar? Daimi zikre ulaşıp da ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra evvela fizik vücudunu Allah'a teslim eden, zikri günün %80'ini aşan kişi ve neticede nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden, daimi zikre, sonra da tesbihe ulaşan kişi, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan kişi, dünya mutluluğunun bütününü yaşar. O her zaman mutludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kadar çok istiyoruz ki hepinizin bu kadar kolay bir hüviyeti olan dünya mutluluğunun yarısını mutlaka kazanmanızı, en az yarısını mutlaka bu kadar kolay bir şekilde kazanmanızı, neden bu kadar kolay? Çünkü Allah Teala garanti etmiş. Siz sadece isteyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum ey yüce Allah'ım. Allah da mutlaka sözünü tutacak. Sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ulaştırıncaya kadar nefsinizin kalbi %51 ıslah olacağı için, afetlerden kurtulup fazlalarla donatılacağı için siz dünya mutluluğunun yarısından fazlasını
devamlı olarak yaşayabilecek birisi olacaksınız. Bu herkese verilmiş Allah'ın bir nimetidir, hediyesidir. Herkes bundan istifade mutlaka etmelidir. Bu bir fırsattır insanlık için ve vazgeçilmemesi lazım gelen bir konudur. Herkes mutlu olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor inşallah. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'tan hepiniz için sonsuz mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

Allah Teala seviniz diyor. Yetmez, sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor.

bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı?

Bismillahirrahmanirrahim. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi. Allah'ın bizi ondan kurtarmasından sonra eğer sizin milletinize, dininize dönersek Allah'a yalanla iftira etmiş oluruz. Ve Rabbimiz Allah'ın dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç, ayır. Sen fethedenlerin, fatihlerin en hayırlısısın. Kavminden kafir olanların ileri gelenleri şöyle dediler. Eğer gerçekten Şuayb'a tabi olursanız, o takdirde siz mutlaka hüsranda olanlardan, nefslerini hüsrana düşürenlerden olursunuz. Böylece şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı. Bunun üzerine kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Şuayb aleyhisselamı tekzip edenler, yalanlayanlar, sanki orada hiç var olmamış gibiydi. Şuayb aleyhisselamı yalanlayanlar, onlar hüsranda oldular, nefslerini hüsrana düşürdüler. Şuayb aleyhisselam böylece onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ettim, ulaştırdım. Ve size nasihat ettim. Artık kafir bir kavme nasıl, niçin üzüleyim? Ve biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını darlık ve sıkıntıya uğratmadığımız ülke yoktur. Böylece onlar yalvarıp yakarırlar. Sonra seyyiatin yerini hasenatla değiştirdik. Ne zaman ki çoğaldılar ve şöyle dediler. Babalarımıza da şiddetli darlık ve ferahlık dokunmuştu. Allah'tan bilmediler, ders almadılar. Bunun üzerine onları farkına varmadan, şuurunda değilken aniden onları aldık. Ve o ülkelerin halkı eğer amenü olsalardı ve takva sahibi olsalardı, elbette onlara semadan ve yerden bereketler, bolluk açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazanmış olduklarından dolayı onları aldık, cezalandırdık. Yoksa o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar gece vakti uyurlarken gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ve o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar oynarlarken, oyalanırlarken, kuşluk vakti gelmesinden, gelmeyeceğinden emin miydiler? Yoksa Allah'ın hilesinden emin miydiler? Artık hüsranda olan kavim ancak onlar, Allah'ın hilesinden, Allah'ın kendilerine azap vermeyeceğinden emin olamaz. Ve de onun o ülkenin halkından sonra yeryüzüne varis olanları hidayete erdirmez mi? Eğer dileseydik, günahları sebebiyle onlara musibetler isabet ettirirdik. Ve kalplerinin üstünü tab ederdik, açılamaz damga vururduk de artık onlar işitemezlerdi. Sana haberlerini anlattığımız, durumlarından bahsettiğimiz ülkeler işte bunlar. Ve andolsun ki onlara onların resulleri beyinelerle, ispat vesikaları ve mucizelerle geldi. Artık daha önce tekzip ettikleri, yalanladıkları şeyden dolayı iman etmediler. Böylece Allah kafirlerin kalplerini tab eder. Ve onların çoğunu ahdlerini yerine getirir, ahdlerine vefa eder bulmadık. Ve onların çoğunu gerçekten fasıklar olarak bulduk. Bir zaman sonra da onlardan sonra onların arkasından Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle gönderdik, görevlendirdik. Fakat ona zulmettiler. Bundan sonra bak, fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu? Ve Musa aleyhisselam, ey Firavun, muhakkak ki ben bir Resulüm. Alemlerin Rabbinden
onun tarafından görevlendirilmiş, dedi. Hak olan, doğru olan Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemememdir. Size Rabbinizden beyine açık delil mucize ile geldim, gelmiştim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi. Eğer bir ayet mucize getirdinse, sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını atınca o asa açıkça bir yılan, ejderha oldu. Ve elini göğsünden çekip çıkardığı zaman bakanlar onun elinin beyaz, nurlu olduğunu gördüler. Firavun kavminden ileri gelenler, bu gerçekten alim, çok iyi bilen bir sihirbazdır, dediler. Firavun, Musa aleyhisselam hakkında kavminin ileri gelenlerine sordu. Sizi topraklarınızdan, arzınızdan çıkarmak istiyor. O halde ne dersiniz? Ne yapılmasını istersiniz? Onu ve kardeşini geri bırak, beklet. Ve şehirlere toplayıcılar yolla, dediler. En iyi sihir bilenlerin hepsini sana getirsinler. Ve sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, muhakkak bize bir ecir, mükafat vardır, dediler. Firavun şöyle dedi. Evet, ve siz mutlaka en yakın olanlardan olacaksınız. Ya Musa, sen mi önce atacaksın, yoksa biz mi atacağız, dediler. Musa aleyhisselam, atın, dedi. Sihirbazlar attıkları zaman, insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular ve büyük bir sihirle geldiler. Ve Musa aleyhisselama asasını atmasını vahyettik. Attığı zaman o, onların uydurdukları sihirle yaptıkları şeyleri yuttu. Böylece hak, gerçek vuku buldu, ortaya çıktı. Ve onların yapmış oldukları şeyler batıl oldu, yok oldu. Böylece orada yenildiler ve zelil olarak geri döndüler. Ve sihirbazlar atılarak secde ettiler. Alemlerin Rabbine biz iman ettik, dediler. Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselamın Rabbine. Firavun şöyle dedi. Benim size izin vermemden önce mi ona iman ettiniz? Muhakkak ki bu, şehirde onun halkını oradan çıkarmanız için kurduğunuz bir hiledir, tuzaktır. Artık yakında bileceksiniz, öğreneceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı karşılıklı çapraz keseceğim. Sonra mutlaka sizin hepinizi asacağım. Muhakkak biz Rabbimize dönen kimseleriz, dediler. Rabbimizin ayetleri bize geldiği zaman ona iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, bize sabır yağdır, ver ve bizi ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz teslim olmuş olarak vefat ettir, öldür. Ve Firavun'un kavminden ileri gelenler şöyle dedi. Musa aleyhisselamı ve onun kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar ve seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, onların oğullarını keseceğiz, öldüreceğiz ve kadınlarını sağ, canlı bırakacağız. Ve muhakkak ki biz onların üstünde kahharız, onlara güç kullanacak, tutup yakalayacak kuvvetteyiz, dedi. Musa aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar ve sonuç zafer takva sahiplerinindir. Şöyle dediler. Sen bize gelmeden önce de ve bize getirdiğin şeyden sonra da bize eziyet edildi. Hazreti Musa da dedi ki, umulur ki Rabbiniz sizin düşmanınızı helak eder, yok eder ve yeryüzünde sizleri halifeler yapar. Onların yerine hakim kılar. Böylece nasıl amel edeceğinize, davranacağınıza bakar. Ve andolsun ki Firavun'un ailesini yıllarca ürünlerden kıtlığa uğrattık. Böylece onlar tezekkür etsinler diye. Artık onlara bir hasene geldiği zaman, bu bizim hakkımızdır, dediler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse onu,
Musa aleyhisselam ve beraberindekilerin uğursuzluğu sayıyorlar. Fakat onların uğursuzluğu Allah'ın katından değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmiyorlar. Ve şöyle dediler: onunla bizi büyülemek için bize ayetlerden, mucizelerden ne getirsen gene de biz sana inanacak değiliz. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, bit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Ve azap üzerlerine geldiği, vuku bulduğu zaman, ya Musa, Allah'ın seni sahip kıldığı ahd, nübüvvet ahdi sebebiyle bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, biz sana mutlaka inanırız ve mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber göndeririz, dediler. Böylece onlar, o ecele, sona ulaşana kadar, onlardan azabı kaldırdığımız, açtığımız zaman, onlar sözlerini nakzediyorlar, sözlerinden dönüyorlar. Ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyle, artık onlardan intikam aldık ve böylece onları denizde boğduk. Ve zayıf bırakılmış kavmi, arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık. Ve İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. Firavun'un ve onun kavminin yapmış olduklarını ve kurdukları çardakları, köşkleri, binaları harap ettik. Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerinin olan, yalnız onlara ait putlara devamlı tapan bir kavimle karşılaştılar. Şöyle dediler: ey Musa! Onların ilahları gibi bize de bir ilah yap. Musa aleyhisselam, muhakkak ki siz cahillik eden bir kavimsiniz, dedi. Muhakkak ki bunlar, onların içinde bulundukları şey din sebebiyle helak olacak olanlardır. Ve yapmış oldukları şey batıldır, boştur. O, sizi alemlere üstün kılmışken size Allah'tan başka bir ilah mı isteyeyim, dedi. Ve sizi kötü azaba maruz bırakan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve işte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve Musa aleyhisselama 30 gece vaat ettik ve onu 10 gece daha ilave ederek tamamladık. Böylece Rabbinin kararlaştırdığı zaman 40 geceye tamamlandı. Ve Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a şöyle dedi: kavmim içinde bana halef ol, benim yerime geç ve ıslah et ve müfsitlerin, fesat çıkaranların yoluna tabi olma. Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz, belirlediğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım. Allahü Teala, beni asla göremezsin ve fakat dağa bak. O zaman o dağ mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün, buyurdu. Fakat Rabbi dağa tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman, sen Sübhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim, ben müminlerin ilkiyim, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: ey Musa, muhakkak ki ben risaletimle ve kelamımla seni insanların üstüne seçtim. Artık sana verdiğim şeyleri al ve şükredenlerden ol. Ve biz ona, Hazreti Musa'ya levhalarda her şeyden vaaz ederek, öğüt vererek ve her şeyi tafsil ederek kesin hükümle ayrı ayrı açıklayarak yazdık. Artık onu kuvvetlice tut ve kavmine emret. Onu en güzel şekilde alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıklar yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim.
ve bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Eğer rüşt yolunu görseler onu yol edinmezler. Ve eğer gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ve onlar ki ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı, hayatta iken ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır? Ve Musa aleyhisselamın kavmi ondan sonra Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na gitmesinden sonra zinet eşyalarından böğüren, ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıp onu ilah edindiler. Onun onlarla konuşmadığını ve onları yola hidayet etmediğini, hidayete erdirmediğini görmüyorlar mı ki onu ilah edindiler ve zalimler oldular? Ve akılları başlarına gelince dalalete düşmüş olduklarını gördüler. Eğer gerçekten Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi mağfiret etmezse, mutlaka biz hüsrana düşenlerden oluruz, dediler. Ve Musa aleyhisselam Allahu Teala'nın huzurundan üzüntülü ve öfkeli olarak döndüğü zaman Allahu Teala ona kavminin saptığını söylemişti. Taha suresi ayet 85. Onlara şöyle dedi: Benden sonra benim yokluğumda bana ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrine acele mi ettiniz, beklemediniz? Ve levhaları bıraktı. Kardeşinin başını tuttu. Onu kendine doğru çekiyorken Harun aleyhisselam şöyle dedi: Ey annem oğlu! Muhakkak ki bu kavim beni zayıf, güçsüz buldu ve neredeyse beni öldürüyorlardı.

Ve seyyiat, derecat kaybettiren amelleri işleyenler, sonra da onun arkasından o seyyiatten sonra mürşid önünde tövbe ettiler ve ameni oldular ise, muhakkak ki senin Rabbin ondan ameni olduktan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Musa aleyhisselamın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onun levhaların bir nüshasında hidayet, hakka hidayet, Allah'a ulaşma vardır. Ve o, Rablerinden korkan kimseler için bir rahmettir. Ve Musa aleyhisselam, bizim belirlediğimiz buluşma zamanımız için kavminden 70 adam seçti. Fakat onları şiddetli bir sarsıntı yakalayınca şöyle dedi: Rabbim, şayet dileseydin daha önce onları ve beni helak ederdin. İçimizden sefihlerin yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin? O ancak senin bir imtihanındır. Onunla dilediğini dalalette bırakırsın ve dilediğini hidayete erdirirsin. Sen bizim dostumuzsun. Artık bizi mağfiret et ve bize rahmet, merhamet et. Ve sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Ve bize bu dünyada ve ahirette, yevmil ahirde, kıyamet gününde, hayat gününde haseneler, güzel ameller, derecat kazandıran ameller yaz. Pozitif derecelerimizi negatif derecelerimizden daha çok kazandır. Gerçekten biz tövbe edip sana döndük. Allahü Teala şöyle buyurdu: Azabımı dilediğime isabet ettiririm ve rahmetim her şeyi kuşattı. Böylece onu haseneyi takva sahiplerine ve zekatı veren kimselere yazacağım. Ve onlar ki, onlar ayetlerimize iman ederler, müminlerdir. Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi nebi Resul'e tabi olurlar. Onlara maruf ile irfanla emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyip olanları, temiz ve güzel olan şeyleri helal kılar. Habis olanları, kötü ve pis şeyleri onlara haram kılar. Ve onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirip günahlarının ağırlığını kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zinciri kaldırır. Artık onlar ona iman ettiler ve ona saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte onlar felaha, kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna erenlerdir. De ki, ey insanlar, muhakkak ki ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. O ki, semaların ve arzın mülkü O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir, yaşatır ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmi, nebi, Resulüne iman edin ki O, Allah'a ve O'nun kelimelerine, sözlerine inanır, iman eder. Ve O'na tabi olun ki böylece siz hidayete eresiniz. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır. Hakka hidayet ederler, Allah'a ulaştırırlar. Ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Ve onları ümmet olarak 12 sıpta ayırdık. Ve kavmi ondan su istediği zaman Musa aleyhisselama asasını taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan 12 pınar fışkırdı. Her grup insan içeceği yeri bildi. Ve onların üzerini bulutla gölgeledik. Ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız helal şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve onlara, bu şehirde yerleşin ve ondan dilediğiniz yerden yiyin. Af dilediğinizi söyleyin ve kapıdan secde ederek girin denilmişti. Sizin hatalarınızı mağfiret edelim. Muhsinlere ihsanlarımızı

Hakkımızı daha da arttıralım. Böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Ve onlara bir zamanlar deniz kenarında olan beldeden sor. Balıkları onlara yasak uygulama günlerinde cumartesi günü akın akın geldiği zaman o gün cumartesi gününde haddi aşıyorlardı, yasağı uygulamıyorlardı. Ve yasak uygulamama günü onlara balıklar gelmiyorlardı. İşte böyle fıska düşmüş olduklarından dolayı onları imtihan ediyorduk. Ve onlardan bir ümmet Allah'ın helak edeceği, yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle dediler. Rabbinize karşı bir özür olsun ve böylece onlar bu öğütle takva sahibi olurlar diye. Artık onunla öğüt verildikleri şeyi unuttukları zaman kötülükten men, nehi edenleri kurtardık. Ve zulüm edenleri fıska düşmüş olduklarından dolayı şiddetli bir azapla aldık, yakaladık. Böylece onlar ondan nehyedildikleri şeyde haddi aşınca onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Ve senin Rabbin kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü yapacak kişileri mutlaka göndereceğini bildirmişti. Muhakkak ki senin Rabbin elbette ikabı, cezası çabuk olandır. Ve gerçekten o elbette gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde onları ümmetlere, topluluklara ayırdık. Onlardan bir kısmı salihlerdir ve bir kısmı bunların dışında olanlardır, salih olmayanlardır. Ve biz onları hasenat, pozitif derece kazandıran ameller ve seyyiat, negatif derece kazandıran ameller ile imtihan ettik ki böylece Allah'a dönsünler diye. Artık onlardan sonra sonraki nesil halef oldu, onların yerine geçti. Kitaba varis oldular ve yakında bize mağfiret edilecek, günahlarımız sevaba çevrilecek diyerek bu değersiz dünya malını alırlar, aldılar. Ve onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Ve onun içindekileri onlar okudular, öğrendiler. Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Ve onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı ikame ederler. Muhakkak ki biz salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Ve dağı bir gölge gibi onların üstüne çekip kaldırdığımız zaman onu üzerlerine düşecek zannettiler. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve onun içinde olanı, emir ve yasakları hatırlayın, uygulayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Ve kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik, gafilleriz dersiniz diye dememeniz için senin Rabbin Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları nefsleri üzerine şahit tuttu. Allahu Teala şöyle buyurdu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediler ki, evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz şahit olduk. Veya, fakat daha önce atalarımız da şirk koştu ve biz onlardan sonraki nesiliz. Hal böyleyken batılla amel edenlerin yaptıklarından dolayı mı bizi helak edeceksin? Dersiniz diye dememeniz için. Ve işte böyle ayetlerimizi ayrı ayrı açıklıyoruz ki, böylece onlar Allah'a dönsünler diye. Ve onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Ve şayet dileseydik onu, onunla ayetlerimizle elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu. Artık onun hali köpeğin hali gibidir ki
Onunla ilgilensen de solur, onu terk etsen de, kendi haline bıraksan da solur. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali işte böyledir. Artık bu kısası anlat. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve onlar nefslerine zulmetmiş oldular. Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Ve kim dalalette bırakılırsa o takdirde işte onlar artık hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık, yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh idrak etmezler. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onların kulakları vardır. Onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalalettedirler. İşte onlar gafillerdir. En güzel isimler Allah'ındır. Artık ona, onunla esmaları ile dua ediniz. Onun, Allah'ın isimlerini, manasını saptıranları terk et. Yapmış oldukları şeylerden dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, Hakk'a, Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. Ayetlerimizi yalanlayanları, onların derecelerini bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız, böylece yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Ve onlara mühlet veririm. Muhakkak ki benim tuzağım hilem metindir, çetindir, katlanması zordur. Ve onların sahibinde, arkadaşında cinnetten, delilikten yana bir şey olmadığını tefekkür etmezler mi? O ancak apaçık bir nezirdir. Onlar yerlerin ve göklerin hükümranlığına, sünnetullah'a, idaresine ve Allah'ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimaline bakmıyorlar mı? Bundan sonra artık hangi söze inanırlar, mümin olurlar? Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, hidayete erdiren yoktur. Ve onları azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın bir halde terk eder, bırakır. Sana saati, kıyameti ne zaman olacağını, karar kılındığını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi. O size ansızın gelir. Ansızın olmaktan başka bir şekilde gelmez. Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. Onun ilmi yalnızca Allah'ın katındadır de. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. De ki, Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayrı mutlaka çoğaltırdım. Bana bir kötülük dokunmazdı. Ben ancak mümin bir kavim için bir nezir, uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Sizi bir nefsten yaratan ve onunla sükun bulmanız için ondan onun eşini yaratan O'dur. Böylece onu sarılıp örtünce hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Artık onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisinin Rabbi Allah'a ikisi dua ettiler. Eğer bize gerçekten salih bir evlat verirsen, mutlaka şükredenlerden oluruz. O ikisine salih bir evlat verdiği zaman, o ikisine insanlardan bir çifte verdiği şeylerle hakkında ona ortaklar kıldılar. Oysa Allahu Teala onların şirk koştukları şeylerden yücedir, âlidir. Onlar kendileri yaratılıyorken bir şey yaratamayan şeyleri mi şirk koşuyorlar? Ve şirk koştukları şeyler, putlar, onlara bir yardıma güç getiremezler. Ve onlar kendilerine de yardım edemezler. Ve eğer onları hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız, size tabi olmazlar. Onları davet mi ettiniz, yoksa siz sessiz mi kaldınız? Sizin için birdir, sizin durumunuz aynıdır, fark etmez.
Muhakkak ki Allah'tan başka dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Öyleyse onları çağırın. Eğer siz doğru sözlü iseniz, o zaman size sizin duanıza icabet etsinler, duanızı yerine getirsinler. Onların onlarla yürüdükleri ayakları mı var? Veya onlarla tuttukları elleri mi var? Veya onlarla gördükleri gözleri mi var? Veya onlarla işittikleri kulakları mı var? Söyle onlara, ortaklarınızı çağırsınlar. Sonra bana tuzak kursunlar. Böylece göz açtırmayın, fırsat vermeyin. Muhakkak ki kitabı, Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah benim dostumdur. Ve O salihlere velilik yapar, dosttur. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız size yardım etmeye muktedir değillerdir, güç yetiremezler ve kendilerine de yardım edemezler. Ve onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün ve onlar görmezler. Affı ahzet, affı kendine usul edin ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Ve fakat şeytandan sana bir dürtü gelirse, hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işitendir, en iyi bilendir. Muhakkak ki takva sahibi kimseler, şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler, Allah'la tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenlerdir, kalp gözlerinin basar hastası ile görürler. Ve onların, şeytanların kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Sonra bundan vazgeçmezler. Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman, onu derleyip toplasaydın, bir ayet düşseydin olmaz mıydı dediler. De ki, Rabbimden bana ne vahyolunursa ben ancak ona tabi olurum. Bu Rabbinizden basiretlerdir. Kalp gözlerinizin görmesini sağlayacak olan yardımlardır ve hidayete erdirendir, Allah'a ulaştırandır. Ve mümin olan, kalplerine iman yazılan bir kavim için rahmettir. Ve Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Ve sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanı ile zikret ve gafillerden olma. Muhakkak ki Allah'ın katında olanlar, huzur namazı kılanlar, ona kul olmaktan, ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve onu tesbih ederler ve ona secde ederler. Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur, 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerden sorarlar. Ganimetler Allah'ın ve Resulündür de. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızdaki durumu, sahip olduğunuz hali ıslah edin, düzeltin. Eğer müminlerseniz Allah'a ve O'nun Resulüne itaat edin. Gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, cezbelenir. Ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazlarını ikame ederler, kılarlar ve rızık olarak verdiğiniz şeylerden infak ederler. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onların Rablerinin yanında dereceleri vardır. Ve onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi vardır ve kerim bir rızık vardır. Bu durum Rabbinin seni hak ile evinden çıkardığı zaman müminlerden bir kısmının kesinlikle kerih görmeleri gibi. Onlar sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi durum açığa çıktıktan sonra da hak hususunda seninle tartışıyorlar. Ve Allah iki taifeden birinin sizin olmasını size vaat ediyordu. Ve siz silahsız olanın silah sahibi olmayanın sizin olmasını temenni ediyorsunuz. Ve Allah da onun kendi sözleriyle hakkın gerçekleşmesini
ve kâfirlerin arkasının, neslin devamının kesilmesini istiyor. Mücrimler kerih görse de hakkın gerçekleşmesi ve batılın yok olması için. Rabbinizden yardım istediğiniz zaman böylece O size icabet etti. Muhakkak ki ben birbirini izleyerek gelen bin melekle size yardım edenim. Yardım eden benim. Ve Allah bu yardımı sadece bir müjde ve onunla kalplerinizin tatmin, mutmain olması için yaptı, başka bir şey için yapmadı. Allah'ın katından başka yardım yeri yoktur. Yardım ancak Allah'ın katındandır. Muhakkak ki Allah aziz, üstün izzet sahibi ve hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibi. Onun Allahü Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu. Ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesesini sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak ve onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu. Senin Rabbin meleklere vahyetmişti. Muhakkak ki ben sizinle beraberim. Artık amenü olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere sebat verin, destek olun. Kafirlerin kalplerine korku vereceğim. Artık boyunlarının üzerine vurun ve onların bütün parmaklarına vurun. Bu, onların Allah'a ve onun Allah'ın Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne karşı gelirse, bu takdirde bundan sonra muhakkak ki Allah'ın ikabı, azabı şiddetlidir. İşte böylece artık onu tadın ve muhakkak ki kâfirlere ateşin azabı vardır. Ey amenu olanlar! Kâfir olanlarla topluca karşılaştığınız zaman artık onlara arkanızı dönmeyin. Ve savaş için tekrar dönmek üzere veya bir gruba katılmak üzere dönmesi hariç, kim o gün onlara arkasını dönerse artık Allah'tan bir gazaba uğramıştır, hak etmiştir. Ve onun yeri cehennemdir. Ve ne kötü bir dönüş yeridir. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Ve Allah müminleri kendisinden ahsen bela ile imtihan eder. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir ve en iyi bilendir. İşte böyle ve muhakkak ki Allah kâfirlerin tuzağını, hilesini bozandır. Şayet fetih istiyorsanız, işte size fetih, kerim olan orduya gelmiştir. Ve şayet vazgeçerseniz, harp etmekten, karşı gelmekten, artık o vazgeçmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve şayet siz harbe, inkara dönerseniz, biz de döneriz. Ve grubunuz, cemaatiniz sayıca çok olsa bile, size asla bir şey, bir fayda vermez. Ve muhakkak ki Allah müminlerle beraberdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve siz Kur'an'ı işitiyorken ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Muhakkak ki Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi, kötüsü, akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir. Ve Allah onların akıl etmeyen sağır ve dilsizlerin içinde hayır olduğunu bilse, görse elbette onlara işittirirdi. Ve onlara işittirse bile onlar mutlaka dönerlerdi ve onlar yüz çevirenlerdir. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Ve Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve muhakkak sizin ona haşrolunacağınızı bilin. Hepinizin ruhu Allah'ta toplanacak ve Allah ruhlarınıza meab olacak. Ve sizden, içinizden sadece zalim kimselere isabet etmeyen, onlara has özel olmayan, diğerlerine de isabet eden fitneden sakının, takva sahibi olun. Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu biliniz. Ve siz, yeryüzünde az sayıda olduğunuzu, aciz, güçsüz olduğunuzu hatırlayın. İnsanların sizi yakalamasından korkuyordunuz. O zaman sizi barındırdı, yer sahibi yaptı
ve sizi yardımıyla destekledi ve sizi tayyip rızıkla, helal, temiz rızıklardan rızıklandırdı. Böylece umulur ki siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin ve siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Ve biliniz ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için sadece bir fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki onun katında muhakkak azim bir ecir, bedel, ücret vardır. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi Furkan, hak ve batılı ayırma özelliği sahibi kılar. Ve sizden sizin günahlarınızı örter ve size mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir. Ve Allah büyük faz sahibidir. Ve o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya seni sürgün etmek, çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Ve onlar bu tuzağı kuruyorlarken Allah da tuzak kuruyordu. Ve Allah tuzak kuranların, karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Ve ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, biz işittik, şayet biz dileseydik, bunun gibisini elbette biz de söylerdik. Bu ise ancak evvelkilerin masalıdır, dediler. Ve onlar, Allah'ım, şayet bu Kur'an-ı Kerim, o hak olan kitap, senin indindense, o zaman üzerimize semadan taş yağdır veya bize acı azabı getir, demişlerdi. Ve sen onların arasındayken Allah onları azaplandıracak değildir. Ve onlar mağfiret diliyorken de Allah onları azaplandıran değildir. Ve onlar Mescid-i Haram'dan men ediyorlarken, engel oluyorlarken ve onlar onun Allah'ın dostları değilken Allah niçin onlara azap etmesin? Onun dostları ancak takva sahibi olanlardır. Ve fakat onların çoğu bilmezler. Ve onların salatları, duaları, ibadetleri, beytin, Allah'ın evinin yanında ıslık çalmak ve el çırpmadan başka bir şey olmadı. Artık inkar etmiş olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın. Muhakkak ki kafirler Allah'ın yolundan alıkoymak, men etmek için mallarını infak ederler, verirler. Bu şekilde devam ederek onu mallarını infak edecekler, sonra bu onlara hasret, pişmanlık, üzüntü olacak. Sonra da onlara galip olunacak, mağlup olacaklar. Ve kafir olanlar cehenneme haşrolunacaklar, toplanacaklar. Bu Allah'ın habis, pis ile tayyibi, temiz birbirinden ayırması ve habis olanları birbirinin üzerine koyup böylece hepsini yağarak bu şekilde onların, murdar olanların cehennemde olması, cehenneme atılması içindir. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Kafir olan kimselere de ki, eğer vazgeçerseniz geçmiş olanlar mağfiret edilir. Ve eğer geri dönerlerse, küfür ve düşmanlığa avdet ederlerse, o zaman evvelkilerin sünneti vuku bulmuş olur, önceki inkar eden, isyan eden ümmetlere uygulanan ilahi kanun uygulanır. Ve hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün din Allah için oluncaya kadar onlarla kıtalde bulunun, savaşın. Eğer onlar küfürden vazgeçerlerse o takdirde muhakkak ki Allah yaptığınız şeyleri en iyi görendir. Ve şayet dönerlerse Allah'ın sizin Mevlanız olduğunu bilin. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.

Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir, hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman o Allah, ben ona güvenirim, mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha ayetlerin sırları konusunda birlikteyiz. Rad suresinin 18 ve 19. ayetlerinden bahsetmek istiyoruz inşallah. Rad 18'de Allah-u Teala buyuruyor ki Lillezî nestecebut li rabbühümül hüsnâ. Li için ellezîne onlar istecabu isticab ederler, davete icabet ederler. Li için Rabbühüm, Rableri için. Hüsna en güzel, güzellerin en güzeli. Allah-u Teala demiş oluyor ki Lillezîne istecâbû li rabbihumul hüsnâ, Rableri için, yani Rablerine, Rablerinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Hüsnâ. Rabbin emrine icabet etmek. Evvela kalın çizgilerle konuyu verelim. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُ وَالَّذ۪ينَ ve onlar ki لَمْ يَسْتَجِبُوا icabet etmezler لَهُ onun için ona. Ve onlar ki ona icabet etmezler. Lev enne lehum ma fil ardı cemi'an. Lev eğer enne şüphesiz ki muhakkak ki lehum onlar için ma şey fil ardı yeryüzünde. Arz üzerinde, arzda. Cemiyan hepsi. Ve mislehu ve bir misli daha. Meahu onunla beraber, yani o misliyle beraber bir misli daha onların olsaydı. Lefte lev bihi. Onu fidye olarak verirlerdi. Allah'ın emrine, Allah'ın emirlerine, Allah'ın davetine icabet edenler var, icabet etmeyenler var. İcabet etmeyenler yeryüzünde olanların hepsi kendilerinin olsaydı bile verilecek olan cezayı gördükleri zaman onların hepsini fidye olarak vermeye hazır olurlardı. Sırf o cehennemden kendilerini kurtarabilmek için. Ülaike işte onlar lehum li için hum onlar için. İşte onlar ki onlar için su'ül hesap, su kötü, su'ül hesap, kötü hesaplardır. Yani kıyamet günü amel defterlerine baktıkları zaman kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olduğunu göreceklerdir.
ve mevahum cehennem ve onların varacakları yer, barınacağı yer, mevaları cehennemdir ve bisel mihat, ne kötü bir döşek. İşte iki nevi insan. Bir, Allah'ın emrine icabet edenler. İki, icabet etmeyenler. Rablerinin emrine icabet edenler için en güzeli var diyor Allah Teala. Neyi ifade ediyor bu? İslam merdiveni 28 basamaktır. Kainatın tek dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif dininin muhtevası 28 basamaktır. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve de insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde hedeflere ulaşacaklardır. Acaba nereye ulaşacaklardır? Kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Allah o kişi üzerinde tecelli eder. Onun gözlerini, kulaklarını, kalbini ve görme hassasını, işitme hassasını ve idrak etme hassasını açar. Onlar irşat makamını ondan evvel herhangi bir kişi gibi görürlerken o noktadan itibaren irşat makamını İrşat makamı olarak idrak görmeye ve idrak etmeye başlarlar. Sözlerinin manasını almaya başlarlar, hissetmeye başlarlar. Sonra ne yaparlar? Sonra onun talebine uyarak Allah-u Teala'dan diledikleri mürşidi kendisine tabi edilmek üzere dilerler. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşitlerini sorarlar. Ve de 14. basamakta tabiiyetlerini gerçekleştirirler. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala onların kalbine ulaşır, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Onların idraklerini açar ve insanlar mürşitlerine, Allah-u Teala'dan mürşitlerini sorarlar. Hacet namazını kılarak gece saat 12'den sonra boy abdesti almak suretiyle ve Allah'ın kendileri için gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olurlar. Eğer kişi kalpten bir dilekte bulunmuşsa Allah-u Teala'nın o kişilere mürşitlerini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka mürşitlerini gösterir. Tabi olurlar. Tabiyet onların ruhlarının vücutlarından ayrılmasını ifade eder. Allah Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Demek ki burada bir dilek söz konusu ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır bu ayet-i kerime gereğince. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. İşte bu ruhun Allah'a hayattayken ulaşmasıdır. Ama eğer kişi icabet etmişse Allah'ın söylediklerine ve de
kararlıysa daha üstün hedeflere ulaşmak konusunda, o zaman zikrini arttırmaya başlar. Kararlı olan insan Allah'tan çok büyük yardımlar alacaktır. Ve günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayacaktır. Ve pozitif zühdün sahibi olacaktır, zahit olacaktır. Daha sonra ise zikri 18 saati aşacak ve fizik vücut Allah'a teslim olacaktır. Burası asr-ı hüsna mıdır? Hayır, değildir. Burası henüz fizik vücudun teslimidir. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır ve adı ulul elbab olacaktır. Allah Teala buyuruyor: "Li ulul elbab yeskurunallahe kıyamen ku'udan ve ala cunubihim." Ulul elbab için, daimi zikrin sahipleri için, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Öyleyse bu kişiler daimi zikrin sahipleridir. İşte daimi zikrin sahibi olmuştur kişi, ahsen-i hüsna olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Bu kişi Allah-u Teala tarafından kalp gözü ve kalp kulağı açılacaktır. Ve Allah'ın bütün söylediklerini bu sebeple duymaya başlayacaktır. Ve kendisinin de söylediklerini Allah-u Teala devamlı olarak bir müzakere noktasına ulaştıracağı için o kişi Allah ile tezekkür halinde olacaktır. İstediği zaman Allah-u Teala'ya soracak ve Allah-u Teala lütfedip ona cevap verecektir. Başkaları sormak istediklerini onun vasıtasıyla soracaklardır. Onlar için de cevap olacaktır ulul-elbab. Ulul-elbab, daimi zikrin sahipleri, lüblerin sahipleridir. Bu onlara çok vasıf kazandırır. Onlar daimi zikrin sahibi oldukları için nefsleri bir, daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahibi oldukları için nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Çünkü karanlığın barınması mümkün değildir. Sadece nurlar gelmiştir. Kalbi işgal etmiştir ve devamlı yeni nurlar işgal etmektedir. Kalp %100 nurlarla doludur. Bu sebeple bu kişinin kalbi bütün afetlerden beri olmuştur. Bu kişi Allah ile ehli tezekkür olmuştur. Allah ile konuşma yetkisinin sahibi olmuştur. Bu kişi ehli hayır olmuştur. Derecat kazanmak, hayır kazanmaktır. Ve bu kişi daimi zikirdedir. Daimi zikirde olan kişi kesintisiz olarak derecat kazanır. Bu sebeple kişi ehli hayırdır. Allah ile konuşabilen ve ehli hayır olan bu kişinin bir başka özelliği de ehli hikmet, aynı kökten gelen ve ehli hüküm olmasıdır. Hakemlik yaptığı zaman veya hakimlik standartlarında olduğu zaman Allah'tan vahiy almak suretiyle bunu gerçekleştirecektir. Allah neyi emretmişse onu yapacaktır. Bu sebeple mutlaka hükümleri Allah'ın hükmü olacağı cihetle ehli hükümdür bu kişi. Aynı zamanda ehli hikmettir. Kur'an'ın herhangi bir ayet-i kerimesine baktığı zaman onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta görecektir. Bu onun ulul-elbab vasfıdır. Peki sona ulaşmış mıdır? Hayır, ulaşmamıştır. Bundan sonra bu kişiyi Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet edecektir. Kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirecektir ve muhsin olacaktır. Allah-u Teala'dan tövbe-i nasuh ihsanı almış olan birisi olacaktır. Ve bu noktadan sonra Allah o kişinin günahlarını örtecek, başının üzerine kendi ruhunu ruh olarak gönderecek, örttüğü günahları sevaba çevirecek
ve onun iradesini teslim alacaktır. İşte bu iradenin tesliminin neticesinde Allah Teala o kişiyi irşada memur ve mezun kılacaktır. İrşad makamının sahibi kılacaktır. İşte hüsna olan, ulaşılması lazım gelen nihai makam olan bütün insanlar için budur. İradeyi de Allah'a teslim etmek suretiyle o kişinin daimi zikrinin tesbihe dönüşmesi. Bu kişi bir nebi ise veya bir resul ise ilahi irade o kişinin üzerinde, Allah'ın iradesi bizatihi o kişinin üzerinde tesir sahası oluşturup onu kesintisiz bir zikrin sahibi kılar. Ama bu zikir değildir. Eğer kendi iradesiyle yapsaydı kişi, daimi zikirde olsaydı bu kendi iradesiyle olacağı için zikir adını alacaktı. Ama Allah'ın ismini daimi tekrar etmesine rağmen bu kişi bir resulse veya bir nebi ise ilahi irade ona bu zikri yaptıracaktır ve kendi iradesi olmadığı için Allah'ın isminin o kişinin kalbinde devamlı kesintisiz tekrarı tesbih adını alacaktır. Bu kişi nebi veya resul değilse gene tesbih olacaktır. Ama ilahi irade değil, külli irade o kişinin zikrini kesintisiz bir halde ona kullandıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası yolun sonudur. İşte bu ahsenül hüsnadır. Ahsen olanların en güzeli. Ahsenül hüsna, ahsen olanların, en güzel olanların, güzel olanların en güzeli. İradenin de Allah'a teslim edildiği ve Allah Teala'nın o kişiye irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap ettiği, o kişinin irşat makamını Allah tarafından tayin edildiği nokta ahsenül hüsna. Şimdi eğer bu kişi Allah'ın emirlerine icabet etseydi ruhunu da ve çini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecekti. Bunlardan Allah Teala ruhu Allah'a teslim edene kadar geçen 28 basamaklık devreyi garanti eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'ın kendisine ulaştırdığı Allah'a ermiş evliya olur. Ama fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradenin teslimi bunun ötesinde bir olaydır. Hele iradenin teslimi en son olaydır. Ve de işte ahsenül hüsna olan iradenin Allah'a teslimidir. Allah Teala burada diyor ki ona icabet etmeyenler vellezine ve onlar ki lem yestecibu lehu, ona icabet etmeyenlerdir. Lev enne lehum ma fil ardı cemiyan ve mislehu meahu. Ona icabet etmeyenler için yeryüzünde olanların hepsi ve bir o kadarı daha olsa hepsini feda ederlerdi diyor Allah Teala. Niçin feda ederlerdi? Çünkü gidecekleri yer cehennemdir. Cehenneme bir bilselerdi insanlar
cehennemde nasıl işkence yapılacağı, nasıl korkunç bir yer olduğu cehennemi, cehennemin nasıl korkunç bir yer olduğunu şu dünya hayatını yaşarken insanlar bir görselerdi, hiçbirisi cehenneme gitmeyi istemezdi. Yeryüzünde olanların hepsi onların olsaydı, onu, hatta onun daha bir mislini vermeye hazır olurlardı o cehenneme gitmemek üzere, diyor Allah Teala. Ülaike lehum su'ul hisabi. Onlar için hesabın kötüsü vardır. Yani durumuna göre birinci kat cehenneme, ikinci kat cehenneme, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat aşağı doğru gidiyor katlar. Cehenneme, daha karanlığa, daha karanlığa, daha karanlığa gitmek söz konusu oluyor. Ve mevahüm cehenneme, onların varacakları yer cehennemdir. Suyun hesap, kötü hesap demek. Kıyamet günü bütün insanlar indi ilahide kendi hayat filmlerinin başına ulaştırılır. Keramen Katibin meleklerinden birinci grup, birinci ikili, onların hayat filmlerini fizik olarak çekmiştir ve yaptıkları bütün davranışlar doğumlarından ölümüne kadar oradadırlar. Her saniye kazandıkları veya kaybettikleri dereceler de orada yer alır. Fizik vücudun yaptığı bütün işlevlerin dışarıdan tespit edilmesidir bu. Birinci grup kiramen katibi melekleri tarafından. İkinci grup kiramen katibi melekleri o kişinin davranışlarını değil, yaptıklarını değil, düşüncelerini filme alırlar. Ve kıyamet günü onların düşünceleriyle onların yaptıkları karşılaştırılır. Böylece yaptıklarının ne kadarının taammüden işlendiği, yani önceden tasarlanarak işlendiği buradan ortaya çıkar. Ve kişiye kıl kadar haksızlık edilmez. Ellerinde kainatta mevcut olabilecek bütün davranış biçimlerini gösteren bir ölçü vardır. Mizan. İşte o ölçüye bakarak o düşüncelerindeki paya dayalı olarak taammüden ne kadarı suçların taammüden işlenmiş, önceden tasarlanarak, bilerek, suç olmak üzere, başkasına kötülük üzere olmak üzere işlenmiş, bunların hepsi bellidir. Ve elimize verilen mizan sonsuz bir değerler dizisidir. Her türlü suç içindedir, her türlü taammüt miktarına göre. Ve onlar için, cehenneme gidecek olanlar için, yani günahları fazla, sevaplarından fazla olanlar için su'ül hesap söz konusudur. Kötü hesap, onları cehenneme götürecek olan hesap söz konusudur. Bu sebeple de ve mevahüm, onların gidecekleri yer, varacakları yer cehennemdir, diyor Allah Teala. Ve bisel mihat, ne kötü bir döşek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi sever, çok sever. Hepinizin cennete girmesini ister. Bunun için Tevrat'ı indirmiştir, bunun için İncil'i indirmiştir, bunun için Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Hazreti Davud'a da Zebur'u bunun için vermiştir. Sevgili kardeşlerim, ama kitapların varlığı insanları değiştiremiyor. Her devirde
İnsanların çok büyük bir kısmının gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, bunun bir tek istisnası olacaktır. Gelecekte

Yeni bir dünya kurulacaktır. İşte o zaman insanlar birbirleriyle çok büyük bir dostluğun içine gireceklerdir. Bunlar o devirde Allah'a ulaşmayı herkesin dilediği, mürşitlere herkesin tabi olduğu, ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini Allah'a herkesin teslim ettiği insanlar oluşacaktır. Bir dünya mutluluğu ve o devirde yaşayan insanların bu dünya mutluluğunu yaşadıktan sonra kıyametten sonra cennete girmesi söz konusu olacaktır. Rad suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 19. ayet-i kerimesi Femen o kişi öyleyse yalemu bilen enne muhakkak ki ma şey ünzile inen ileyke sana inen şeyi bilen kişi min rabbike el hakku min rabbike Rabbinden sana inen şey el hakku haktır. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kişi bir mukayese yapacak Allah-u Teala ke gibi midir men o kişi gibi midir hangi kişi hüve o ki ama olan kişi gibi midir? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gözlerindeki hicab mestireyi almaz, görme hastasının üzerindeki gıcaveti almaz, kulaklarındaki vakrayı almaz, kulaklarındaki mührü almaz. İşitme hastasının üzerindeki mührü almaz, kalbindeki ekinleti almaz. Öyleyse Allah Teala'nın bir takım insanlarda yaptığı işlev o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman gözlerindeki, kulaklarındaki, kalbindeki engelleri alıyor. Aynı zamanda görme hastasının, işitme hastasının ve idrak etme hastasının hastalardaki olan engellerini de alıyor. İşte böyle olan kişi, burada sadece gözden bahsedilmiş, ama olan, görmeyen, kimi görmeyen? İrşat makamını görmeyen, ne olarak görmeyen? İrşat makamı olarak görmeyen, onu herhangi bir kişiden ayırt etmeyen bir insan gibi midir diyor. Öyle olabilir mi hiç? Burada misali biraz yukarıdan vermiş Allah Teala sondaki misali. İnnemâ yezzekkeru ulul elbâb. İnne muhakkak ki ma bu şeyi

يذكر تذكر داش أولو الألباب. محقق ki bu şeyi, bu muhtevayı, bu anlatılan hususu ulul elbab tezekkür eder. Tezekkür etmek, karşılıklı konuşmak demek. Ulul elbab kiminle karşılıklı konuşur? Allah ile konuşur. Ulul elbab kalp gözü açılmış olandır. Kalp kulağı açılmış olandır. Bu sebeple Allah ile tezekkür eder. Ulul sahipleri demek, elbab lüpler demek, sır hazineleri demek. Allah'tan öğrenebilecek olan şeyleri, başkalarının bilmediği, Allah'tan öğrenebilecek olan, belki var kimseye söyleyemeyecek olan şeyleri de Allah'tan öğrenen kişidir. Ulul elbab. Daha üstü, tövbeyi nasuha davet edilerek tövbe eden munislerdir. Daha üstü, irşat makamına tayin edilen salihlerdir. Öyleyse, burada Allah'la konuşabilme özelliği ulul elbab'ta da var, muhliste de var, salah makamının sahibi olan salihlerde de var. En üstünü muhakkak ki salihlerdir. İrşad makamına tayin edilenler salihlerdir. Öyleyse ulul-elbabın her şeyi bilmesi mümkün mü? Hayır, mümkün değil. O da netice itibariyle bizim gibi bir insan. Herkes gibi bir insan. Ama Allah'tan sorma yetkisi var. Allah Teala'ya soruyor ulul-elbab. Ulul-elbaba diğerleri sualler sorarlar. Ulul-elbab onların kendisine sorduğu suali Allah'a sorar. Allah'tan aldığı cevabı onlara ulaştırır. Kendisinden hiçbir şey katmak yetkisinin sahibi değildir. Ne alırsa sadece onu ulaştırabilir. Bu sebeple ulul elbabla ehli tezekkür arasında farklılık vardır. Ulul elbabla ulul elbab ehli tezekkürdür. Allah ile tezekkür eden kişidir. Ama ulul elbab olmayan kişi fizik vücudunda Allah'a teslim etse Allah ile ilişki kurup da Allah'ın sözlerini işitemez. Mutlaka lübbün sahibi olan kişi, Allah ile tezekkür eden, müzakere eden konuları karşılıklı konuşan bir insan hüviyetine girer. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemek kurtuluşun işaretini taşır. Buradan başlayarak irade teslimine kadar giden bütün safhalar taraflardan birini ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşide tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerini teslim edenler, muhlis olanlar, yani tövbe-i nasuhu gerçekleştirenler ve iradelerini Allah'a teslim edenler, her biri ayrı bir safhada üst daha üst kademelerin sahipleridir. Hepsi Allah'ın cennetine gidecek olanlardır. Ne yazık ki bu insanların sayısı toplam insanların
binde birinden de çok daha aşağıdadır. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki bütün devirlerde insanlar Allah-u Teala'nın söylediklerinden haberdar olmadan yaşarlarsa, onlar ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olanlardır. Allah-u Teala bunun ince hesaplarının sahibi olarak insanlara bir kapı açmış. Demiş ki, bana ulaşmayı dileyin, ben sizi üçüncü kat cennetime kadar çıkarırım. Bana ulaşmayı dileyin, ben sizi dünya mutluluğunun yarısına ulaştırırım. Bu benden size cemiledir, benden size hediyedir, mükafattır. İnsan olarak yarattım sizi, size ruhumdan üfürdüm. Öyleyse siz benim için kıymetlisiniz diyor Allah Teala. Sizin diyor Allah ben bana ulaşmayı dilemeniz demek benim sizi kendime ulaştırmam demektir diyor. Sizin göreviniz dilemek. Şura suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince, 13. ayet-i kerimesi gereğince benim görevimse diyor sizin dilediğiniz şeyi gerçekleştirmek, yani sizin ruhunuzu dünya hayatını siz yaşarken kendime ulaştırmak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu kadar basit olan, açık olan bir gerçeğin sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemenin, Allah'ın davetine icabet etmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen davete icabet etmiştir. O zaman Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini ulaştıracaktır. O kişiye Allah-u Teala'dan mürşidini sormak talebi Allah tarafından verilecektir. Soracaktır, cevabı alacaktır. O mürşide ulaşacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Bu noktada kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için ya da hasletler %51'e ulaştığı için kişinin dünya mutluluğunun yarısını yaşaması söz konusudur. Ama Allah'a ruhunu ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. Sadece bir dilek karşılığı. İşte Allah-u Teala'dan bu bir güzelliktir, garantili bir güzelliktir. Ama eğer kişi devam ederse ve ullelvavın tezekkür ettiği noktanın da ötesine geçerse, mucize olmadan öteye geçerse, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman o kişi ahsenül hüsna ile mükafatlandırılır. En güzel olanla, en güzel olan kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesidir. Sevgili kardeşlerim, ayetlerin sırlarından Rad 18 ve 19'u tezekkür etmeyi Yüce Rabbimiz bize mümkün kıldığı için onun huzurunda ona, Allah'a hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepsinin hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu herkesin ulaşmak isteyip de ulaşamayacağını zannettiği mutluluk. Halbuki burnunuzun dibinde mutluluk. Sadece bir dileğiniz yeterli sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir dileğiniz. Neyi dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve yolculuk buradan başlayacak, mutluluk yolculuğu. Mutluluk gemisi dumanını püskürte püskürte sizi adım adım mutluluk sahillerine taşıyacak. Her şey bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bir dilek hayatınızı tanzim edecek, hayatınızı geleceğe yönlendirecek, sizi mutlaka saadete ulaştıracak olan, hangi şartların içinde olursanız olsun olun, mutlaka saadete ulaşacağınız bir dizayndan bahsediyoruz size. Hiç boş yok. Allah Teala şansa geçit vermez. Şans şeytanla ilişkili konularda geçerlidir. Ne zaman Allah devreye girerse şans olayı devreden çıkmıştır. İlahi kudret sizi mutlak saadete ulaştıracaktır. Yani şu saadet dediğimiz şeyi gelin bir gözden geçirelim. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk İç aleminizde de oluşmalıdır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki mücadele bitmiş olmalıdır. Dış aleminizde de oluşmalıdır. Sizin insanlarla olan mücadeleniz bitmelidir. Onlarla da bir sulh ve sükun haline girmelisiniz. Ve üçüncüsü, Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun. Yani hem emirler cephesinde bütün emirlerini yerine getirmek Allah'ın, hem de yasaklar cephesinde yasak ettiği hiçbir fiili işlememe hali. İşte iç dünyanızda bir sulh ve sükun, devamlı bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda bir sulh ve sükun, devamlı bir sulh ve sükun. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde bir sulh ve sükun, devamlı kesintisiz bir sulh ve sükun. Devamlı olmak birinci özellik, mutluluğun birinci özelliği, dünya mutluluğunun ikinci özelliği sulh ve sükun içinde olmak. Üçüncü özelliği üç dünyanızda, üç aleminizde birden sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun içinde olmak. Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutlu olmak veya mutlu olmamak başka birinin elinde değil, sizin elinizde. Yapmanız lazım gelen şey ise son derece basit. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlak saadeti garanti ediyor Allah Teala. Dilemezseniz o da sizin bileceğiniz iş. Kendinizi mutsuz kılmakta ısrar ediyorsanız bizim size yapabileceğimiz bir hizmet kalmıyor. Bu imkanı ortadan kaldırıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah zannediyor musunuz ki sizleri boşuna yarattı? Ben insanları yaratırım, sonra da onları mutsuzluğa terk ederim. Böyle bir düşünce Allah için geçerli olabilir mi? Düşünün bakalım, siz insansınız. Allah'ın en çok değer verdiği mahluksunuz.
Bir defa bütün yerler, gökler, bütün alemler hep sizin için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, çünkü siz insansınız. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda, yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan siz insanların emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Emrinize amade kıldık. Emrinize tahsis ettik diyor. Emrinize sihrettik diyor Allah Teala. Bütün yerlerde, bütün göklerde Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine sunulmuş. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün göklerde ve bütün yerlerde yaratılan her şey biz insanlar için yaratıldığına göre bizden daha kıymetli bir varlık yok yeryüzünde. Eğer olsaydı Allah Teala bizleri de başka bir mahluku için yarattığını söylerdi. Allah Teala'nın cinleri olan öğretisi, cinlerin kainatta en üstün olduklarına dair değil. Onların da insanlar için yaratıldığını Allah Teala ifade ediyor. Bütün gökler, bütün yerler ve onlarda mevcut olan her şey insan için yaratılmış. İnsan üstündür. Sizler üstün olanlarsınız. Neden? Allah Teala meleklere de, cin tayfasından olan iblise de, Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emrediyor. Adem Aleyhisselam'a secde ediyor. Kim secde ediyor? Bütün melekler secde ediyor. Demek ki insanoğlu meleklerden üstün. İblis secde etmiyor ama iblisten, şeytandan üstün olduğumuz nereden belli? Allah'ın iblise verdiği emirden mi belli? Yüce yaratıcı, kainatı ve insanları ve şeytanları ve cinleri yaratan Allah Teala ve melekleri yaratan Allah Teala iblise de emir veriyor. Sen de diyor secde edeceksin. Öyleyse Allah'ın indinde insan bütün cinlerden, bütün şeytanlardan, bütün meleklerden, hülasa Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün. İnsana secde ediliyor. Neden üstün? Çünkü insanda ruh var sevgili kardeşlerim. Allah'ın insana üfürdüğü ve tekrar Allah'a dönecek olan bir emanet ne cinlerde var, ne şeytanlarda var, ne meleklerde var. Sadece insana has bir olgudan bahsediyoruz. Sadece insana has bir müessese. Bir emanet vermiş Allah Teala bizlere ve bu emaneti geriye istiyor. İşte mutlulukta bu seyri takip ediyor zaten. Emanetin geriye verilmesi, emanet olarak bulunan ruhun Allah'ın üfürmesiyle sahip kılındığımız ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a dönmesi söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresi 13. ayet-i kerime Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah
dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Mutlaka ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluk kervanınız yola çıkar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda iradeniz Allah'ın külli iradesinin, Allah'ın ilahi iradesinin kontrolüne girer. Tağutun, yani insan şeytanların ve cin şeytanların o insan üzerindeki hükümranlığını bir anda kaldırır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Bu noktadan evvel bütün insanlar tağutun kuludurlar. Yani münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Öyleyse ne diyor Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde? Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine ulaşamazsa, İçinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ama Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Bu muhtevanın mutlulukla ilişkili kesimi ne söylüyor bize? Mutlulukla ilişkili kesimde Allah Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor. Tabi olursanız münkerle ve fuhuşla emrolunursunuz. Öyleyse bu noktadaki kişi kimdir? Bu noktadaki kişi tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur. Ve ancak Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an tağuta kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olur. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, Allah Teala onu söylüyor. Diyor ki, وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَمُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَوِي لَا اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشَرْ اِبَاد۪ي Buyuruyor ki, Allah Teala sahabe için, onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Onlara müjdeler vardır. Ayet-i Kerime'de Allah'a kul oldular ifadesi yok. Ama kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Önce sahabenin tağuta kul olduklarını kesinleştiriyor. Onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettilerken, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Yani kurtarmadan evvel tağutun kullarıydılar. Ne yaparak ulaşmışlar buraya? Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Peki Allah'a kul olduklarını nereden anlıyoruz? Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Öyleyse tağuta kul olmaktan kurtuldukları anda Allah'a kul oluyorlar ve bu mutluluğa ehil oluyorlar. Allah'ın kullarımı müjdele ifadesinin muhatapları dünyada da ahirette de müjdeler olduğunu ifade ediyor. Öyleyse hangi açıdan bakıyoruz meseleye? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutluluğa adımını atmıştır. Tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Kurtulmuşsa ne olur?
münkerle ve fuhuşla emredilemez. Ta Allah'a ulaştığı, Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılacağı güne kadar böyle devam eder kişinin olgusu. Böyle bir noktada, Allah'a ulaşmayı denediğiniz noktada tağuta olan kulluğunuz sona eriyor. Münkerle ve fuhuşla emredilmiyorsunuz. Ve Allah'a ulaşmayı dediğiniz anda Allah Teala size rahim esmasıyla tecelli ediyor. Arkasından sizlere 7 tane furkan verip her bir furkanda günahlarınızın 7'de birini sevaba, günahlarınızın yerine amel defterinizin kazançhanesine yazıyor. Sevap olarak yazıyor. Öyle ki 7 tane furkanı size verdiği zaman o noktadan itibaren siz gören, işiten ve idrak eden bir insan oluyorsunuz. Ve bütün günahlarınız örtülüyor. Neyi garanti ediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Günahlarınız örtüldüğü zaman Allah'ın cennetini garanti ediyorsunuz. Biliyorsunuz cennet ölçüsü günahları sevaplarından fazla olan insanların gideceği, cennete girebilmesi mümkün değildir. Buna göre dizayn edilmiştir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa sadece onlar cennete girebilirler. Müminin 102 ile 103 bu büyük hakikati söylüyor hepimize. Diyor ki Allah Teala müminin 102'de kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimlerin sevapları ağırsa, günahları hafifse, sevapları günahlarından fazlaysa, kazandıkları dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa, onların gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Müminin yüzüşte de tam tersi var. Kimin diyor sevapları günahlarından azsa, onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah-u Teala. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece bir yere varılıyor. Allah'ın cennetine giriş garanti ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek kalbe imanın girmesi ve kalpten küfrün çıkması. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bütün insanlara böyle bir imkanı bahşettiği için her şey çok güzel bir dizayn içerisinde oluşturulmuş ve tağuttan emir alma olayı Allah'a ulaşmayı dinlemekle tarihe karışmış oluyor. Tağut, insan ve cin şeytanlar o kişiye artık tesir edemiyorlar. Öyleyse bu nasıl bir olgu? Allah'ın koruyucu kalkanının altına girme olgusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın ilahi iradesi o kişiyi koruma altına alır. Artık ilahi irade devrededir. Ve cüz'i iradeye şeytanın, insan ve cin şeytanların tasallutu imkansız olur. O kişi Allah'a dost olmuştur. Allah'a ulaşmaya dilediği andan itibaren. Diğerleri ise küfürde kalmışlardır. Mümin olamamışlardır ve tağutun dostlarıdır. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nure vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum minen nure ile zulümati. Diyor ki Allah-u Teala Allah'a amin olanların dostudur.
Allah'a ulaşmayı dileyen bu sebeple mümin olanların dostudur. Onları, onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkartır. Yani nurla doldurur yarıdan daha fazla. O kişinin kalbi böylece zulmetten nura çıkmış olur. Ama ayet burada bitmiyor. Diyor ki Allah Teala vellezine keferu evliyahum ittagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Ama kim de tagutun dostuysa onlar kafirlerdir. O kafirlere gelince onlar tagutun dostlarıdır. Onlar da tagut tarafından nurdan tekrar zulmete ulaştırılırlar. Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz. Her şey çok güzel görünüyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an tagutun dostluğundan, tagutun hegemonyasından kurtuluyor. Çünkü tagut'a dost olanların gideceği yer kalplerinin kararması ve cehennem. Biliyorsunuz ki kafirlerin gideceği yer cehennemdir, müminlerin gideceği yer Allah'ın cennetidir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah Teala onun günahlarını birkaç dakika içinde örtüyor. Ve zaten kişinin sevapları var olduğu için sevapları günahlarından fazla bir insan oluyor. Bu kadar ise cennetin birinci katı için yeterli. Ama kişi yaşarsa bundan çok ötelere geçecek demektir. Ve geçiyor. Ne oluyor bu kişi? Bu kişi günahları örtüldükten sonra Allah Teala onun kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişiyi huşu sahibi yapıyor. Nur kapısını Allah'a çevirerek. Ve bu noktadan sonra o kişinin göğsünü yarıyor Allah Teala. Kalbine bir nur yolu açmak için. Kimin? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler ve dilediğinin göğsünü yarar ve kişi böylece nefs tezkiyesine başlar. Ne yapar? Kişi zikir yapar. Allah'ın katına gelen rahmetle faz bu kişinin göğsüne gelir. Göğsünden o yarılan yolu geçerek kalbine ulaşır. Kalbe rahmet nurları girmeye başlar. Bu nefs tezkiyesinin başlamasıdır. Öncü kuvvet kalbe girmiştir. Ve kalpte nefs tezkiyesi başlamıştır. %2 nur oluşur nefsin kalbinde. Sevgili kardeşlerim, buradan hacet namazını kılan kişi nefsinin kalbine %2 rahmet girdiği zaman huşu sahibi olur ve mürşidi gösterilir kendisine. Ve mürşidin sevgisi konulur kalbine Allah-u Teala tarafından. O mürşid sevgisiyle kişi mürşidine ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insan olarak yaratılmışız. Kainatın en üstün varlıkları kabul ediliyoruz. Her şey biz insanlar için yaratılmış ve mutluluğu bir tek dilekle hak ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an her dileyen kişi mutlaka günahları örtüleceği için cennetin birinci kat cennetin sahibi olur.
ikinci kat cennetin sahibi olabilmesi için bu kişinin hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması lazım. Sorar ve ulaşır. Bu noktaya kadar kişi 12 tane ihsan almıştır. Öyleyse ikinci kat cennetin oluşması tabiiyetle tahakkuk eder. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği irşat makamına ulaşır ve tabiiyetini gerçekleştirir. Bu gerçekleştirme neyi ifade eder? Bu noktada kişi kendisine düşeni yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, irşat makamına ulaştığı an ne olur? Kişi bu noktaya kadar 12 tane ihsan almıştır. Orada da 7 tane nimet alacaktır. Tabi olduğu anda o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti bundan sonra başlayacaktır. Aslında başlamıştır. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi tahakkuk etmiştir. Burada devam edecektir. Nefsinin kalbindeki nurlar gün geçtikçe artacaktır. Kişi de Allah'ın yolunda en güzele ulaşacaktır. Bu dizaynda Allah'ın 7 tane nimeti gelir kişiye. Birincisi devrin imamının ruhu başın üzerine gelir, yerleşir. İkincisi kalbine iman yazılır. Üçüncüsü kişinin ruhu başınıza gelen devrin imamının ruhunun talebi üzerine vücudu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. Ana dergaha ulaşır. Dördüncüsü o kişinin bütün günahları örtülmüştü. Burada da sevaba çevrilir. Beşincisi o kişinin günahları sevaba çevrilmekle kalmaz. Eskiden Allah Teala ona her kazandığı bir derecelik sevabına karşılık 10 katını verirken o noktadan sonra 100 katını vermeye başlar. Ve kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştirdiği sürece her katta yüzer yüzer artarak 700 kata kadar ulaşır. Ve kişi zikrini devam ettirir. Zikri arttıkça her %7 nefsinin kalbinde fazıl birikiminde ruhu bir gök katı yükselir. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Allah o kişiye imanı sevdirmiştir. Allah o kişiye orucu, namazı, zekatı, zikri, bütün ibadetleri sevdirmiştir. O kişi Allah'a giderek daha çok sevmektedir. Mürşidine büyük bir bağlılıkla, büyük bir sevgi duymaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk müessesesi sizi adım adım böyle kavrar. Ve ruhunuz 7 defa %7 nur birikimiyle, fazla birikimiyle Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman siz Allah'ın ermiş bir evliyası olursunuz. Allah'a ermiş
ruhu Allah'a ulaşmış bir Allah dostu. Nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'ın garantisinin, ilk verdiği sözün garantisinin sona erdiği yere. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu nur birikiminin manası şudur. Başlangıçta şeytan sizin nefsinizin kalbinin her noktasına tesir etmek imkanının sahibiyken, çünkü bütün kalbiniz afetlerle doluydu. Afetler de Allah'ın emirlerini yapmamak istikametinde ve yasak ettiği fiilleri işlemek istikametinde programlanmışlardır. Öyleyse şeytanın onlar üzerinde bir tesiri yok, bir emretme gücü yok ama şeytanın söylediği her şey onların yapılarına uygun şeyler. Allah'ın emirlerine itaat etmemek, yasak ettiği fiilleri işlemek. Şeytan da sadece bunu emreder. Onlar da bunu gerçekleştirirler. Nefsin afetleri. Ve şeytan başlangıçta o kişinin nefsinin kalbinin %100'ü afetlerden oluştuğu için baştan aşağı onlara hakim konumdaydı. Ama bu noktaya ulaştığı zaman hakimiyeti %100'den %49'a düşer. %2 rahmet, %49 da fazıl birikimine kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Şeytanın hakimiyeti de %100'den bu sebeple %49'a düşmüştür. Artık şeytan duruma hakim değildir. Yani şeytan o kişiyi, insan ve cin şeytanlar, tağut o kişiyi emri altına artık alamaz. Nefsin kalbinin çoğu Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi şiar edilmiş olan fazıllardan ve rahmetten örülmüştür. Şeytan artık kişiye açık standartlarda hakim değildir. İşte böyle bir noktaya ulaşıncaya kadar sevgili kardeşlerim Allah'ın garantisi altındasınız. Ne demiştik? Allah kullarından diledi, kullarından diyorum, affedersiniz, kulluk falan yok. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala dediğini gerçekleştirmiştir burada. Ve o kişinin dünya saadeti de %50'yi aşar. O kişi günlük davranış biçimlerinin yarısından fazlasında Allah'ın emrettiği standartlarda biridir. Geri kalan statü içerisinde başka insanlardan farkı yoktur, huzursuzdur. Ama her gün zamanının yarısından fazlasında memnun, hayatından memnun olan birisidir. Ve bu Allah'ın garantisinin sonuna ulaştığını gösterir. Ne temin etmiştir Allah-u Teala o kişiye? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cenneti garanti etmiştir Allah-u Teala. Ve o kişiye dünya mutluluğunun da yarısından fazlasını teslim etmiştir. Allah'ın garantisi buraya kadar sevgili kardeşlerim. Kendisine kişiyi ulaştırdı. Öyleyse şuraya kadar anlattıklarımdan nereye vardığımızı bir tespit edelim mi sevgili kardeşlerim? Nereye vardık? Vardığımız yer son derece açık. O kişi artık cennetin üçüncü katının sahibi. O kişi artık dünya saadetinin yarısının sahibi.
mutlu bir insan en az yarıdan daha fazla mutlu bir insan. Her günün yarısından daha fazlasını mutlulukla geçiriyor. Bu noktadan sonra tehlike de başlıyor. Ama şu noktaya kadar sevgili kardeşlerim, ne gördük? Bir hiç karşılığında sadece bir talep üzerine Allah-u Teala o kişiyi bulunduğu yerden, şeytani çukurdan çıkarıyor. Allah'ın yoluna revan oluyor kişi. Allah'a ulaşmayı dilemekle sadece bir sebeple. Neticede Allah-u Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bundan sonra tehlike başlar dedik. Neden? Ne tehlikesi başlar? Eğer bu kişi başlangıçta olduğu gibi Allah'a tevekkül edemezse, o zaman çıktığı yerden aşağı düşer. Ne demek istiyoruz? Bu kişi nasıl Allah-u Teala'ya ulaştı? Çünkü Allah'ın garantisini gördü Kur'an-ı Kerim'de. O garanti diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman kişi de buna inanmışsa mutlaka Allah'a o kişi ulaşır. Allah'a ulaşmayı mutlaka diler, mutlaka Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, Allah-u Teala o kadar güzel dizayn etmiş ki, bir hiç karşılığı, bir tek dilekle o kişiyi üçüncü kat cennete kavuşturuyor, dünya saadetinin yarısını ona bağışlıyor. Bu kişi buraya nasıl ulaştı? Allah'a güvenerek ulaştı. Allah'ı kendisine vekil tayin ederek ulaştı. Ne diyor Allah Teala? Kim ulaşmayı derse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kişi de diyor ki, Allah söz vermiş. Allah'ın sözünden cayması mümkün değildir. Öyleyse madem ki Allah Teala böyle söylüyor, kim bana ulaşmayı derse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman ben emin olmalıyım ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediğim takdirde Allah beni kendisine ulaştırır. İşte bu emniyet sahasının içine giren kişi amin olan kişidir. Allah'a yönelen kişidir. Bunlardan bahsederken Allah Teala diyor ki, kendisine bir musibet isabet ettiği zaman o kişi der ki, muhakkak ki ben Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım. Ve hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde. Allah Teala insanların daha üst hedeflere yönelmesini istiyor. Ama bakıyoruz, o insan Allah'a mülaki olacağından emin. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala onu söylüyor. Diyor ki, siz diyor sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan isteğini isteyin. Müşidinizin kim olduğunu Allah'tan isteyin. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Fakat huşu sahipleri için değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a döneceğine gene kesin şekilde inanırlar diyor. Öyleyse böyle bir dizaynla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Allah Teala garantileri vermiş size. Garantiler sizin için. İşte kim böyle bir imanın sahibi olursa, Allah'a ulaşacağından, ruhunu Allah'a ulaştıracağına eminse, o kişi
emin olan kişidir. Allah'ı kendisine vekil eden kişidir. Madem ki ben Allah'a ulaşmayı dilersem, Allah beni kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse ben eminim ki Allah-u Teala bunu mutlaka yapar. Allah'a verdiği sözü mutlaka tutar. Öyleyse ben sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah da beni kendisine ulaştıracak. Dünya saadetinin yarısı ve üçüncü kat cennette benim olacak diye kişi kesin bir inancın içine girer. Bu kesin inancın adı Allah'ı vekil tayin etmek, Allah'a vekalet vermektir. O kişi Allah'ın müvekkili olur. Allah'ı vekil eden kişi olur. Bunun adı tevekküldür. Kim tevekkülün sahibi ise o kişi mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Hem de üçüncü kat cennetin dünya saadetinde yarısından fazlasının. Burada Allah-u Teala sözünü tuttuğu için kişinin tevekkülü yeniden başlamalıdır. Kişi şöyle düşünmelidir. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem, benim ruhumu kendisine ulaştıracağından nasıl eminsem, emin olduysam ve Allah-u Teala beni kendisine ulaştırdıysa, o zaman şimdi de fizik vücudumu Allah-u Teala'nın teslim alacağına iman etmem lazım. Madem ki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler, ben de Allah'a tevekkül edebilirsem, fizik vücudumu Allah'a ben de teslim edebilirim. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmek istiyorum ve bu konudaki gayretlerimi devam ettiriyorum diyen ve gayretine devam eden kişi, bu bapta kendisine düşeni yapmıştır. Zikrini o 33 bin zikirde ruh Allah'a ulaşır. 33 binin üzerine çıkaran ve de devamlı olarak zikrini arttıran bir insan mutlaka fizik vücudunda Allah'a teslim eder. Ne zaman teslim eder? Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa. Ne olmuştur? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ulaştırdığı zaman Allah'ın kendisine verdiği söz tamamlanmıştır. Birinci vekalet burada tamamlanıyor. Ne yapacak kişi? Fizik vücudunu Allah'a teslim edeceğine dair kesin bir inançla zikrini arttıracak. Bu ikinci vekalettir. Kişiyi fizik vücudunun teslimine götürür. O noktadan sonra kişi yeniden Allah'a tevekkül edecektir. Daimi zikre ulaşmak için ve kendine düşenleri yaparsa Allah-u Teala mutlaka yardım ederek onu daimi zikrede ulaştıracaktır. İşte bu yoluna, mutluluk konusundaki yoluna daha üst kademelerde devam eden kişidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman daimi zikre ulaşıp da nefsini Allah'a teslim ettiği zaman beşinci kat cennetin sahibi olur. Daimi zikre ulaştığı için dünya saadeti de %100'e ulaşır. Ne olmuştur? Kişi azmetmiştir ve Allah'a güvenmiştir. Allah'ın ilahi iradesinin kendi iradesini kontrol altına alacağını ve şeytanın müdahalesine müsaade etmeyeceğini bilmektedir. Bunlar bu tevekkülün sahipleri. Nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra irşada ulaşırlar. Ondan sonra da iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah ile olan ilişkilerindeki son mutluluğun, en üst seviye mutluluğun sahibi olurlar. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına Allah-u Teala onları tayin eder. Allah'ın bu hitabına maruz kalırlar ve iradelerini de Allah'a teslim ederler. Allah onların

Sevgili kardeşlerim, Mutluluklar Müessesesi bir bütündür. Allah bütün açılardan sizi mutlu kılmayı hedef haline getirmiştir ve saadetiniz bununla bağımlıdır. Ne zamanki kişi Allah'ın birinci sözünü yerine getirmesinde kendine düşenleri yapmıştır ama ondan sonra zikrini ihmal etmeye başlamıştır, zikir aşağı doğru düştükçe kişi de bulunduğu yerden adım adım kayar ve eğer Allah'a tevekkül edemezse o kişi adım adım aşağı doğru inecektir. Zikri giderek azalacaktır. Belki bir gün hiç zikir yapmayacaktır. Hiç namaz kılmayacaktır. Allah'ın ibadetlerini belki bir gün bütünüyle terk edecektir. İşte kişinin böyle bir şey yapması Allah Teala tarafından engellenmez. Kişinin serbest iradesi neyi dilerse onu yapacaktır. Allah Teala serbest iradenin kişi nasıl dilerse öyle kullanılabileceği konusunda kesin bir teminat veriyor Kur'an-ı Kerim'de ama sonucuna katlanmak şartıyla. Kim Allah'ın yolunda olursa o kişi kurtuluş reçetesini tatbik eden kişidir. Ta iradenin teslimine kadar yol alır. Hep her seferinde daha üst kademe için Allah'a tevekkül ederek. Evvelce elde ettikleri onun için sağlam bir teminattır. Eğer ben daha üstünü istersem ve buna ehil olursam, layık olursam, mutlaka Allah Teala beni daha üstün noktaya çıkarır diye düşünen kişi Allah'ın indinde o en güzeli gerçekleştirmek üzere harekete geçen kişidir. Ve her istikamette Allah'ın indinde bir güzellik yaşanır Allah'ın zatına ulaşana kadar. Ondan sonra da iradeyi Allah'a teslim edene kadar hep kişi daha üst, daha üst, daha üst liyakatlerin sahibi olur. Ve mükafatı da ona paralel olarak devamlı artar. Üçüncü kat cennetken dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin sahibi olur kişi. Dünya saadeti de daimi zikre ulaştığı an %100'ü bulur. O kişi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmuştur. Ve bu yollar hepinize açıktır sevgili kardeşlerim. Allah'ın yolunda insanlara iyi davranmayı usul haline getirin. Mutluluk mu istiyorsunuz? Bunun yolu sadece zikirden geçmez. Zikir başlı başına mutlak saadete sizi ulaştıran bir vasıtadır. Ama eğer siz her an başkalarına hizmet eden biriyseniz, kendinizi başka insanlara adamışsanız, Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanı, paranızı, iradenizi, enerjinizi başkalarına hizmet etmek için, onları mutlu etmek için kullanmaya başlamışsanız, o zaman en güzeline layıksınız demektir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok seviyor. Kulvara eşit şartlarda girersiniz. Mutluluk istiyorsanız, mutluluk sizin. Her geçen gün iç dünyanızda mutluluğun büyüdüğünü hissedersiniz. O söylediğimiz üç şartın sizi tavuk ettiğini, İç dünyanızda bir uyum halinin oluştuğunu görürsünüz. Nefsinizin afetlerini tamamen yok ettiğiniz zaman bu %100 olur. Ondan evvel ne kadar

yok ettiyseniz o standartlarda bir mutluluk yaşarsınız. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman cennetin en az 5. katındasınız ama dünya saadetiniz %100'dür. Her an mutlu bir insansınız. Olaylar cereyan eder ama sizi mutsuz kılamaz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolunda bütün güzellikler sizleri bekliyor. Her şey sadece bir dileğinize bağımlı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer diliyorsanız bu dünyada mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Mutlu olmamanız mümkün değildir. Cennete girmemeniz de mümkün değildir. Sadece bir dilekle. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. İslam'da bu sebeple niyet amelden üstündür. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah Teala o dilek kalbinden geçtiği anda onu görmüş. Görmemesi, işitmemesi ve bilmemesi mümkün değil. Çünkü hep kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir meyve, böyle bir çiçek yeşeriyor mu? Böyle bir ağaç oluşuyor mu? Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Eğer diliyorsanız sonuç kesindir sevgili kardeşlerim. Her halükarda mutlak olarak Allah sizi 3. kat cennetine ve mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısına hiçbir şey karşılığı olmadan ulaştıracaktır. Ama dilemiyorsanız, hangi ibadeti yaparsanız yapın, kurtuluşunuz mümkün değildir. İnsanlar, Allah Teala'nın ve ma halekter insi vel cinni illa liyabudun ifadesini, yani biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar ifadesini, biz insanları ve cinleri bize ibadet etsinler diye yarattık şekline çevirenlere Allah'ın cevabı bu. Eğer öyle olsaydı bu ibadet yapan insanlar mutlaka Allah'ın cennetine girerlerdi. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilememiş, 80 yaşında da ölmüş, 15 yaşından itibaren İslam'ın 5 şartının hepsini her gün gerçekleştirmiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişinin kurtuluşu mümkün değildir. 65 yıllık ibadeti ona cenneti kazandıramaz, dünya mutluluğunu hiç kazandıramaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah Teala derhal onun üzerinde işlemini tamamlar. 5-6 dakika içinde o kişinin günahları örtülmüş olur. 5-6 dakika içinde o kişinin sevapları, günahlarını bastıracağı için o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiç ibadet yapmamış bir insan, ibadet etmek imkanını bulamadan ölmüş, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama 60 sene ibadet eden, 60 sene ibadet eden kişi Allah'ın cennetine giremez, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk mu istiyorsunuz? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ancak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutluluk gelip sizi yakalar. Allah mutlaka sözünü yerine getirir ve mutluluğu adım adım daha üst, daha üst, daha üst boyutlarda yaşarsınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.